0: durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
1: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
2: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
3: Yeni haftanın ilk günü kabine zamanı. Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığıysa fon soruşturmaları.
1: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurulu üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
4: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
1: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler var? Ayrıntılarına bakalım.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir-Karese ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız diye seslendi.
6: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacak. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, bu hafta da cazın dengin sularında buluşuyoruz. Alto flütte Alexi Tarantino, piyanoda Stephen Falk, basta Joe Martin, davulda Rudy Royston, 2020 yılına ait Clarity albümünden Kurt Weill'ın parçasını yorumluyor. My Ship. Sözlerini Ira Gershwin'in yazdığı parçayı ilk kez 1941 yılında Broadway müzikali Lady in the Dark'ta Gertrude Lawrence seslendirmişti.

Alexa Tarantino'nun Claret abiminden Kurt Weill'ın müzikal şarkısı My Ship açış parçamızdı. Davulcu Bobby Sanabria'nın Quarteto Arşi abiminden bir balatla devam ediyoruz. Ebb and Flow. Piyanoda John DiMartino, flütte Jay Collins, basta Boris Kozlov yer alıyor. Ardından şarkıcı Gretchen Parlato'nun The Lost and Found abiminden Ambrose Akinmusire'nin Henya adlı bestesini dinliyoruz. Piyanoda Taylor Ixty, basta Derek Hatch, davulda Kendrick Scott eşlik ediyor.

0: Out of Night, gitarcı Jacob Young'ın Sideways albümündendi. Gece ve Caz devam ediyor sevgili caz severler. Julia Hülsman dörtlüsü ve Theo Blackman, A Clear Midnight albümünde Kurt Weill'ın ünlü bir parçasını yorumluyor. September Song. Piyanoda Hülsman, solini trompette Tom Arthurs, basta Mark Mühlbauer, davulda Heinrich Köberling, vokalde Blackman.
1: When I was a young man courting the girls

Julia Huseman Quartet ve Theo Blackman'a aitti bu yorum. Kurt Weill'ın şarkısı September Song. Gece ve cazın son dakikalarındayız. Kanadalı trompetçi Ingrid Jensen'in Vernal Fields albümünden Cole Porter'ın veda şarkısı. 1944 yılından Every Time We Say Goodbye. Piyanoda Bruce Barth, basta Larry Grenadier, davulda Lenny White eşlik ediyor.

0: Hürriyet Tunçağ'la Gece ve Caz sona erdi.
1: Müzik arası.

0: durumu.
1: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler. Saatler 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Başsavcılığın yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği de belirtildi. Son yapılan açıklamada ise mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi denildi. Devam eden fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51. Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
1: Aralıksız süren yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
2: İstanbul'da etkili olan yağış hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi. Burası Gazi Osman Paşa TEM bağlantı yolu. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönmüş durumda ki su birikintisi ayak bileğime kadar çıkmış durumda. Burada araçlar temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.
1: Su baskınının yaşandığı bir diğer noktaysa Zincirlikuyu alt geçidiydi. Polis ekipleri yolu kapattı, vidanjörlü su çekildi.
2: İstanbul'da gece saatlerinde yağmur şiddetini daha da arttırdı. Burası Etiler Nispetiye Caddesi ve buradaki alt geçitte de su baskını meydana geldi. Polis ekipleri yolu kapattı ve araçların girişine engel oluyor. Bir yandan da vidanjörle ekipler suyu çekmeye çalışıyorlar.
1: Sultan Gazi'de ise bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için belediyeyi aradı. Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlarda bazı kuzey ilçelerinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği belirtildi. Sıcaklıkların da 20 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olanları andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum dedi. Erdoğan açıklamasında, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadesine de yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Beykoz'da gazetecilerle bir araya geldi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsünün hedefinde ise İsrail Başbakanı Netanyahu vardı.
3: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhur İttifakı'nı işaret etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul'da konuşan Çelik'in hedefinde muhalefet vardı.
3: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok.
4: Ömer Çelik'in gündem maddelerinden biri de Birleşmiş Milletler toplantısıydı. Netanyahu'ya tepki gösteren Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmaması, bunun yerine sanık kürsüsünde yargılanması gerekiyor dedi.
3: Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir.
4: Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştirdi. İsrail Başbakanı'nın açıklaması için bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değil dedi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunacak. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtiliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir denizaltı drone'unu ele geçirdiğini duyurdu. Açıklama İran devrim muhafızları tarafından yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Remus 600 tipi bir denizaltı drone'unun ele geçirildiği açıklandı. Açıklamada drone'un casusluk amacıyla Hürmüz Boğazı'nda faaliyet gösterdiği de belirtildi. Drone'un şu anda devrim muhafızları uzmanlarının elinde olduğu ve araçtaki verilerin kurtarılmaya çalışıldığı da ifade ediliyor. Rusya ve Almanya'nın dışişleri bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. New York'taki görüşmenin ana gündem maddesi Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı oldu. Ancak temasın ardından yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi. Rusya ve Almanya dışişleri bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesini istediğini aktardı.
5: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
4: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı.
0: Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu uzman çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olay Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sırasında bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri izin için Konya'ya gelen ve burada düğüne katılan uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. 25 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen kişi ise gözaltına alındı. Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çiğ ile eski eşi tarafından sokakta tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çiğ, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası zanlı kaçtı, şimdi aranıyor. ...19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları da Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
6: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi, deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBESE ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketini buldu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltında. Bir dış gelişme var sırada. Tayland'ın başkenti Bangkok son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana devam eden yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
6: Su seviyesi insanların beline kadar yükseldi. Araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Günlerdir süren şiddetli yağış şehirde hayatı felç etti. Bangkok Belediyesi şehir genelinde afet durumu ilan etti. Bazı noktalarda araçlar su altında kaldı. Selden 50 binden fazla hane etkilendi. Evleri kullanılamaz hale gelen 5 bine yakın kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.
7: Şu anda evimin içindeki su bel hizasına kadar yükselmiş durumda. Yanımdaki evde yaşayan 80'li yaşlarda 2 yaşlı var. Onlar aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum.
6: Doğal afetin vurduğu pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bangkoklular temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Rafların hızla boşalması üzerine yetkililer halkı panik alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Afet sırasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza verileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların pazartesiden itibaren hafiflemesini bekliyor. Uzmanlar yağışlar azalsa da Bangkok'ta suların tamamen çekilmesi ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağı görüşünde. Tayland'da 2011'de meydana gelen sel felaketlerinde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca ev zarar görmüştü.
0: Bursa'da İznik Gölü Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi ise her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye kadar yaklaşmış durumda.
6: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
8: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
6: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliği gölün su seviyesini her geçen gün düşürdü. 8 yıl öncesine kadar Orhan Gazi iskelesine gemi yanaşıyordu. Ancak suyun çekilmesiyle iskele gölden metrelerce uzakta kaldı. Kıyıdaki çekilme 200 metreye yaklaştı. Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılığı da olumsuz etkiledi.
9: Tarımdan dolayı gübre ve ilaçlardan büyük miktarda sazların içerisinde zehir var. Attığımız yavru balıklar orada da yaşamıyor. Girince orada ölüyorlar.
6: Göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesi de bozuldu. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cazın Büyüsü'ne hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Ben Hakan Rauf Tüfekçi ve Atilla Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Bugün sizlere 3 Ekim'de İstanbul'da Akbank Jazz Festivali kapsamında sahne alacak çok önemli bir Amerikalı saksafoncuyu çalıyoruz. James Carter. Esasında bizim çok az çaldığımız biri. Bu bizim hatamız. Çünkü kendi neslinin en iyilerinden biri, belki de en önemli birkaç virtüözden biri, nefesli çalgılar akla gelince. James Carter 3 Ocak 1969 doğumlu. Çok önemli bir caz kemancısı olan Regina Carter'ın da kuzeni. Sanatçının doğum yeri Detroit, Michigan eyaletinde dünyaya geliyor ve çok erken yaşta piyano çalmaya başlıyor ve Donald Washington'ın öğrencisi olarak piyano çalıyor. Daha sonra da önce klarnet, sonra da saksafona geçiyor sanatçı. Bizim bugün çalacağımız albüm sanatçının 1994 yılının Ekim ve Kasım ayında Atlantic labelinde kaydettiği bir albüm. Albümün adı The Real Quiet Storm. Albüm 10 Mart 1995'te piyasaya verildi. Çıktığı zaman çok iyi eleştiriler alsa bile bazı caz yazarları albümdeki parçaların seçiminin dinleyeni zorladığını, bazı parçaları yorumunun mainstream caz dinleyicisine ters geldiğini yazdı. Albümün kadrosu da hayli ilginç. Tenor, alto, bariton, soprano, saksafonlarda, bas flütte ve bas klarnette James Carter var. 4 parçada kontrbasta bir efsane var, Dave Holland. Onun dışındaki parçalarda kontrbası Jaribu Şahit çalıyor. Piyanoda Craig Taborn var. 3 parçada davulda yine çok önemli bir isim Leon Parker var. 3 parçada da davulda Tani Tabal var. Albümden çalacağımız ilk parça bir Monk klasiği Round Midnight.

Yazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta James Carter'ı ağırlıyor. Sanatçı 3 Ekim akşamı İstanbul'da Akbank Jazz Festivali kapsamında caz severlerin karşısına çıkacak Coltrane projesiyle. Biz sanatçının çok eski bir kaydını çalıyoruz. 31 yaşına girmiş bir kaydı çalıyoruz bugün sizlere. Sanatçı hayatını değiştiren en önemli olayın 31 Mayıs 1988 yılında Detroit'e gelen Lester Bowie'nin kadrosunda bir eksiklik olunca onu son anda o kadroya yamamalarını söyler. Böylece Bowie ile tanışan sanatçı Lester Bowie'nin New York Organ Ensemble'ında daha sonra kendine iş buldu ve New York'ta o dönemler hayli revaçta olan, biraz da underground havasıyla caz severleri kendine çeken Carlos bir caz kulübünde sahne aldı. Peşinden de tam bir sene sonra sanatçı New York'a taşındı. Tekrar dönelim albüme. Sırada sanatçının inanılmaz şekilde sevdiği ve saygı duyduğu bir caz büyüğü var. Don Byas, onun bir parçası 1944 Stomp.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Akbank Jazz Festivali'nin bu seneki en önemli isimlerinden bir tanesi James Carter. Nefesi sazların virtüözü bu sanatçı, 1994 yılının Ekim ve Kasım ayında Atlantic için yaptığı bir kaydı 10 Mart 1995'te piyasaya çıkardı. Albümün adı The Real Quiet Storm'du. Albümün kadrosunda bir kez daha saymak gerekirse nefeslilerde James Carter var, piyanoda Craig Taborn var, basta bazı parçalarda bir efsane Dave Holland, bazılarında Jerry Boo Shahit var, davulda da Leon Parker ve Tony Tabal parçaları paylaşmış durumdalar. Tekrar dönelim albüme. Sırada bir Mel Torme, Robert Wells ortak çalışması var, Born to be Blue.

0: Cazın büyüsü devam edecek. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Cazın büyüsü devam ediyor.
1: Cazın büyüsü NTV Radyo'da bu hafta James Carter'ı ağırlıyor. 3 Ekim gecesi Akbank Jazz Festivali kapsamında İstanbul'a son projesi Coltrane projesiyle geliyor. Biz sanatçının 30 yıl evvelki bir albümünü çalıyoruz sizlere. James Carter'ın hayatında sinemanın da önemli bir yeri var. 1996'da Robert Altman'ın yaptığı Kansas City filminde rol aldı. Kansas City, caz severler ve sinema severlerin gerçekten çok beğendiği bir film oldu. Bu filmde birçok ünlü caz müzisyeni gibi o da o dönemin bir müzisyenine hayat verdi. Onun kişiliği Ben Webster'dı. Bu filmde Lester Young'ı Joshua Redman, Coleman Hawkins'i Craig Hardy ve Mary Lou Williams'ı da Gary Allen canlandırmıştı. James Carter'ın bir özelliği de hemen hemen her yaptığı röportajda onu tanımayanlara anlattığı bir hikaye var. Ben diyor Dixieland'den füzyona, free jazz'dan bebop'a, cazın bütün akımlarını, bütün yollarını sevdim, seviyorum ve onları yorumluyorum diyor. Tekrar dönelim albüme. Sırada James Carter'ın kendi bestesi var, Deep Throat Blues.

Cazın büyüsü artık sona yaklaşıyor. Sizlere bu hafta James Carter'ı çaldık. Sanatçı 3 Ekim gecesi caz severlerin huzuruna çıkacak. İstanbul'da Akbank Caz Festivali kapsamında. Biz sizlere onun 1995'in 10 Mart'ında piyasaya verdiği bir Atlantik albümünü The Real Quiet Storm'u çaldık bu hafta. Son parçaya geçmeden küçük bir duyuru yapalım. Yarın Akbank Caz Festivali kapsamında bir panel var. Miles Davis'i anlatan bir panel. Bir caz ikonunun anatomisi, Miles'ın bilinmeyen tarafları, değişik bakış açılarından caz severlere sunulacak. Benim yöneteceğim panelde Hakan Atala, Atilla Aygin'in, Eray Düzgünsoy ve ben Miles hakkında bütün bildiklerimizi caz severlerle paylaşacağız. 27 Eylül Pazar saat 12'de. Yer olarak da eski Söğüt Çeşme tren istasyonunun olduğu yer Community'de olacağız. Albümden artık son parçaya geldik. Bir Jackie McLean bestesi A Ballad for a Doll. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatil Özdal hepinizi selamlıyoruz.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. NTV Radyo. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Doğa Takvimi. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Kestanelerin olduğu ve hasat edilen günlerdeyiz. Dikenli kabuklar çatlayıp açıldı, içindeki meyveler göründü. Kestane hasadı masraflı ve zor bir iş. İşte bugünlerde çıkan fırtına kestaneleri dalından düşürürmüş. Anadolu'da bu fırtınaya bu nedenle kestane karası fırtınası denmiş. Kestane karası fırtınasında şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle dereler taşabilir, heyelan olabilir, denizde dev dalgalar çıkabilir. Ama balıkçılar bu fırtınayı bekler. Çünkü balık, özellikle de palamut, bollaşır. Rastgele diyelim. Dünya Kasuar Günü nedeniyle bu ikonik hayvandan bahsetmiştik. Bugün onu biraz daha tanıyalım. Avustralya ve Yeni Gine'deki yağmur ormanlarında yaşayan, insan boyunda uçamayan bir kuş. Sanki miğfer giymiş gibi başı, kırmızı parlak mavi tüylü, uzun boynuyla kolayca tanınır. Başındaki miğfere kaska benzeyen çıkıntının anlamı bilinmiyor. Ancak onunla birlikte büyüdüğü için yaşını gösterdiği düşünülüyor. Bazı araştırmacılar da hayvanın ormandaki sık çalılıklar arasında ilerlerken bu çıkıntı sayesinde başını koruduğunu söylüyor. Ortalama boyu 1.80'e, ağırlığı 70 kiloya kadar çıkabilir. Bir vuruşta karşısındakinin kemiklerini kıracak kadar güçlüdür. Ama aslında çekingendir. İnsanlardan uzak durur. Köşeye sıkıştırılmazsa saldırmaz. Yaşadığı yerlerdeki yerel halk da bu büyük kuşa saygı duyar. Kasuarlar yalnızca yere düşen meyvelerle beslenir. Kısa ve hızlı sindirim sistemi nedeniyle yaklaşık 238 bitki türünün tohumlarının dağıtıcısı oldukları tahmin ediliyor. Bu yüzden kilit tür kabul edilirler. Yağmur ormanlarının bahçıvanlarıdırlar. Son yıllarda yaşam alanlarının bozulması nedeniyle kasuarların nesli kritik derecede tehlikede.
2: Doğa Takvimi.
4: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece. Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
5: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Sağ

0: Mutlu günler, saat 5, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bu saatteki bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Sıcak görüntüler, ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi de tedbir amaçlı tahliye etti. Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 1 sularında meydana gelen toprak kayması sonucu olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti. Kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişi ise tahliye edildi. Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin yeniden inceleme yapacakları öğrenildi. İstanbul'da başlayan şiddetli yağış ve devam ediyor da tabii yine yer yer hayatı olumsuz etkiliyor. Bu durum birçok noktadaysa su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
1: Aralıksız süren yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
2: İstanbul'da etkili olan yağış hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi. Burası Gazi Osman Paşa TEM bağlantı yolu. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönmüş durumda ki su birikintisi ayak bileğime kadar çıkmış durumda. Burada araçlar temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.
1: Su baskınının yaşandığı bir diğer noktaysa Zincirlikuyu alt geçidiydi. Polis ekipleri yolu kapattı, vidanjörle su çekildi.
2: İstanbul'da gece saatlerinde yağmur şiddetini daha da arttırdı. Burası Etiler Nispetiye Caddesi ve buradaki alt geçitte de su baskını meydana geldi. Polis ekipleri yolu kapattı ve araçların girişine engel oluyor. Bir yandan da vidanjörle ekipler suyu çekmeye çalışıyorlar.
1: Sultan Gazi'de ise bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için belediyeyi aradı. Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlarda bazı kuzey ilçelerinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği belirtildi. Sıcaklıkların da 20 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
0: Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı.
3: Hatalı sollama sonrası otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay'da Gaziantep arasında sefer yapan minibüs otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
4: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
3: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilde sürücü dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Minibüsteki yaralılarsa kentteki hastanelere sevk edildi.
4: Çok şükür onların durumun içerisinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamı hafif orta dereceli bir şekilde tedavileri devam ediyor.
3: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle ve hassasiyetle devam etmektedir açıklamasını yaptı.
0: Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Başsavcılığın yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikleri değerlendirildiği kaydedildi. Son yapılan açıklamada ise mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak sermaye piyasası kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi denildi. Devam eden fon soruşturmasında ise tutuklu sayısı 51. Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini de kullandı.
5: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
5: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. Ona o zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
6: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
5: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
6: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
7: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
0: Kabine üyeleri Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda öncelikle gündem başlığı fon soruşturmaları olacak.
6: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
8: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
6: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler var? Ayrıntılarına bakalım.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak?
10: Hepsini
9: terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir Karese ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız dedi.
11: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacak. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi hakkında konuştu. Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık ifadelerini kullandı CHP lideri. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın istifasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir, herhalde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir dedi. CHP Genel Başkanı, olağan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, adaylık konusunu bugüne kadar hiç konuşmadım, bu henüz çok erken. Parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım yanıtını verdi. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı 14 Eylül'de de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimde bulunulmadığı, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede de bulunulmadığı ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının bulunduğu, bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği de açıklandı. Öte yandan Panafilm direktörü İhsan Karademir'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
9: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi. Deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgül'e ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgül ve eşi Havva Görgül'ü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu. Kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Diyarbakır'da Rojin için yürüyüş yapıldı. Aile bir kez daha adalet çağrısı yaptı.
10: Adalet, adalet, Rojin için adalet.
11: Kaybolduktan 19 gün sonra acı haberi gelmişti. Rojin'in kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Genç kız için adalet yürüyüşü yapıldı.
12: Bugün Rojin'in 2 yılı bitti. Neden katiller ortaya çıkarılmıyor? Biz bu acıyı neden çekiyoruz? Bu acı çok büyük. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Rojin öğretmen olacaktı. Rojin çocuklara ders verecekti. Bunu ona neden yaptılar?
11: 21 yaşındaki Rojin Kabayış, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabayış'ın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Aile ilk günden itibaren kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Rojin'in kaybolmasının 2. yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe Rojin'in ailesi, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da Kabayış ailesine destek verdi.
13: Biz de bugün bağıracağız. Rojin'e ne oldu diye. Gülistan nerede diye.
11: Dağkapı Meydanı'nda başlayan yürüyüş tarihi Ulu Cami önünde sona erdi.
14: Rojin'in ailesinin Rojin'e ne olduğunu öğrenmek için yıllarca mücadele etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz.
11: Kabayış ailesi bir kez daha adalet çağrısında bulundu.
0: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları ise sürüyor. Yakınlarını kaybedenler, sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele içinde. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
14: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
11: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
14: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
11: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
15: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
11: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kast suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
16: Eğer olası kas çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
17: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
0: Makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. 3 işçi de yaralandı. Kurumdan yapılan açıklamada Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası olduğu belirtildi. Kazada 2'si ağır, 4 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ferhat Öz hayatını kaybetti. İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam tartışmaya yol açtı. 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı ise simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Gürcan açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak. Gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir ifadesini de kullandı. Dünyadan gelişmelere bakalım şimdi de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Trump, İran'ın hafta içinde yaptığı önerisini reddettiğini açıklamıştı.
18: Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın önerisini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Axios haber sitesine konuşan Trump, anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. Tahran'ın yapmak istediği anlaşma için belki bir yıl önce üzerinde anlaşabileceğimiz bir anlaşma ifadesini kullandı. Amerikan ve İran heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Salı günü New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafına bir öneri sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın bir hafta içinde açılmasını ve nükleer müzakerelere başlanmasını önerdi. Karşılığında Hürmüz'deki Amerikan ablukasının ve petrol satışına uygulanan ambargonun kaldırılmasını, bölgesel ateşkese dönülmesini talep etti. Trump günler sonra öneriyi reddetti. Axios, Katar'ın ve diğer bölge ülkelerinin müzakereleri yeniden canlandırmaya çabaladığını yazdı. Ancak taraflar arasında kilit konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne dikkat çekti. İran müzakerenin Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını, Trump yönetimi Tahran'ın nükleerden taviz vermesini istiyor. Trump'ın son açıklaması da buna işaret ediyor. Katarlı arabulucular da Arakçı ve Witkoff'un bu hafta görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Trump'ın öneriyi reddetmesinin ardından Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçı, İran'ın hala diplomatik çözüm istediğini belirtti. Önerinin reddine ilişkin arabulucuların henüz bir şey iletmediğinin de altını çizdi. Amerikalı bir yetkili de anlaşma için Katar'ın mekik diplomasisinin sürdüğünü ifade etti.
0: İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli araç durduruldu. İçindeki 5 şüpheli patlayıcı ve terör eylemi hazırlığından gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı dedi.
18: Görüntüler İngiltere'nin batısındaki Fairford hava üssünden. Amerikan ordusunun da kullandığı üste alarm var. Alarmın sebebi terör saldırısı şüphesi. Polise gece 3 şüpheli aracın Kraliyet Hava Üssü'ne doğru ilerlediğine dair bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri seferber edildi. Şüpheli minibüsler durduruldu, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin terör eylemi hazırlığı içinde olduğu açıklandı. Gözaltı gerekçesinde patlayıcılarla ilgili suçlar da var. Polis olayın kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak soruşturma ve alarm durumu sürüyor. Üssün çevresi 400 metrelik kordon altına alındı, yerleşim yerleri boşaltıldı. Bomba imha birimleri robotlarla minibüslerde inceleme yaptı. Olayın arkasında kim ya da kimler olduğuna dair polis henüz açıklama yapmadı. Olayla ilgili en açık ifade Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi.
19: Şahıslar zaten takibimiz altındaydı. Üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı. İngilizlerle yürüttüğümüz çalışma mükemmel sonuç verdi.
18: Üssün Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İngiltere basını İran'ın Temmuz'da İngiltere'yi savaş suçuna ortak olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı. Dışişleri'nin açıklamasında İran'a yönelik askeri saldırganlığa herhangi bir şekilde dahil olan tarafların kararlarının sonuçları olacaktır denilmişti.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz değerlendirmesini yaptı. Suudi Arabistan'la Yemen arasında arabuluculuk önerdi.
20: Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz.
18: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Yemen'e ve Suudi Arabistan'a hepimiz Müslümanız mesajı gönderdi.
20: Bizim bakış açımıza göre Yemen ve Suudi Arabistan birbiriyle savaşmamalı. Onlar Müslüman, Suudiler de Müslüman. Oturup konuşmalarını ve anlaşmazlıklarını çözmelerini istiyoruz. Çünkü onlar kardeş. Kardeşler birbiriyle savaşmamalı.
18: Pezeşkian, Suudi Arabistan'la Yemen'e arabuluculuk önerdi. İran çatışmaya benzin dökmeye değil, iki ülkenin sorunlarını çözmesine yardım etmeye hazır dedi. Genel olarak İslam dünyasına mesaj verdi.
20: Biz ve bölge ülkeleri bir araya gelerek bölgede güvenliği sağlayabiliriz. Bölgesel bir jandarmaya ihtiyacımız yok. Biz Müslümanlar, Körfez ve Arap ülkelerindeki kardeşlerimizle el ele vererek bölgenin güvenliğini temin edebiliriz. Vizyonumuz budur, inancımız budur ve hayata geçirmek istediğimiz de budur.
18: Yemen'dense saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Suudi destekli hükümet güçleri bir kez daha ülkenin güneybatısındaki Taiz kentini vurdu. Şii Husi hareketi kentteki pazar yerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yemen hükümeti ise pazarın bulunduğu dört yol ağzında Husilerin askeri kampının ve araçlarının olduğunu, onların hedef alındığını iddia etti.
0: İsrail medyası Başbakan Benjamin Netanyahu'nun gizlice Abu Dhabi'ye gittiğini yazdı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed'le görüştüğünü belirtildi. Taraflardan konuya dair resmi açıklama ise yapılmadı. İddialar İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. İddia İsrail medyasından. Çıkan haberlere göre Netanyahu Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi. İsrail Başbakanı pazar günkü seyahatini İsrail'i bir iş insanına ait özel bir jetle gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldı ve aynı gün İsrail'e döndü. Abu Dhabi merkezli The National gazetesi yetkililerin diğer ülkelerle güvenlik meselelerini değerlendirdiğini yazdı. Ancak bu görüşmelerin liderler düzeyinde yürütülmediği savunuldu. Temasların zamanlaması ise dikkat çekici. Zira söz konusu ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim saldırısından önce Netanyahu'yu olası bir Hamas saldırısı konusunda uyardığı iddialarının gündeme geldiği bir dönemde yapıldı. İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre Şeyh Muhammed saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu aradı. Görüşmede Hamas'ın büyük bir saldırı planladığını söyledi. Ancak Netanyahu güvenlik şefleriyle yaptığı toplantıda konudan söz etmedi. İsrail Başbakanlığı Mayıs'ta yaptığı açıklamada Netanyahu'nun İran'la savaş sırasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini duyurmuştu. Devlet Başkanı Şeyh Muhammed de görüşmelerde bulunmuştu. Buna karşın Abu Dhabi yönetimi ise İsrail hükümetinin açıklamasını yalanlamıştı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki İbrahim Anlaşmaları kapsamında diplomatik ilişkiler kurmuştu.
0: Güney Afrika'da birkaç saat arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri eğlence mekanlarına hedef alan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıların ilki cumartesi günü yerel saatte 21.30 sularında yaşandı. Johannesburg'un yaklaşık 80 kilometre batısındaki Bedela kasabasında bir bara giren silahlı saldırganlar içeridekilere rastgele ateş açtı. Otomatik tüfekler ve tabancaların kullanıldığı saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İkinci saldırı ise birkaç saat sonra Cape Town yakınlarındaki bir kasabada meydana geldi. Bir restorana düzenlenen saldırıda 5 kişi olay yerinde, 5 kişi ise kaldırıldı.

0: Marie Carmen Abbaskale destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
1: Bu durum böyle devam edemez. Marie Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
0: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Marie Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesini satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
2: İrlanda milli takımının İsrail'le karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrail'li rakiplerini başından sonuna protesto ettikleri maçta 3-0 mağlup etti rakiplerini.
3: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail Milli Marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara Oshea yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek, soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz demişti. İrlandalı milli futbolcular, İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
2: A milli takım ise Uluslararası Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlılar ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
4: Türkiye'nin Uluslararası Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
3: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
4: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit milli takımdaki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakır ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Türkiye'nin sahaya Altay, Zeki Ozan Abdülkerim Ferdi, İsmail Salih, Oğuz Arda Kerem ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. İtalya'da grupta puanla tanışmanın peşinde. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan futbol devi ilk maçında Belçika'ya evinde 2-0 kaybetti. Gök Mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
5: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
4: İtalya'nın sahaya Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Barella, Ken, Esposito ve Cambiaghi 11 ile çıkması bekleniyor. 100. yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
2: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski

0: Yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirirken Saadettin Saran dönemi ise ibra edildi.
1: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
2: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetime hedef aldı.
1: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz. Niye söylemiyoruz? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşlar arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim.
2: Yıldırım takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
1: Batshuayi Chelsea'ye 500 bin. Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
2: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
1: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
2: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, İstanbul'da Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin bu yıl sonuna kadar açılacağını söyledi. Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katılan Bakan Uradoğlu, İstanbul'un 1000 kilometrelik metro ağına sahip olması gerektiğini de belirtti.
3: Biz İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Elbette orada yapılması gerekenler var. Onları yapmaya devam edeceğiz. Mesela bir tanesini hemen söyleyeyim. Sarıyer-Kilyos tünelinin de devam ettirilmesiyle ilgili. Önce o tüneli bu sene inşallah sene sonu itibariyle açmış olacağız. Bakın bu tam da Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Yani orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz onu. 380 kilometre raylı sistem olan, hadi devam edenleri de dikkate alın, 400 civarında diyelim. Demek ki bir 600 kilometre daha İstanbul'a metro lazım. Elbette bize düşen görevleri biz üzerimize alıyoruz. Hangisi? Ümraniye Beykoz attı. Mesela bakın orada ne oldu? Bizim gündemimize geldi. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. O da takdir etti ve onu sorumluluğumuza aldık.
0: Sıfır Atık Hareketi 9. yılına girdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşınıyor diye konuştu.
4: Sonsuz mavi, kusursuz yeşil.
5: Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hareketin 9. yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
6: 27 Eylül 2017'de saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, atma dönüştür çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınıyor.
5: Türkiye bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak. Bu nedenle Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl teması sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte olarak belirlendi. Sıfır Atık Hareketi Antalya'da düzenlenecek COP31'in eylem gündeminin 10 öncelikli teması arasında ve 2035 küresel uygulama hedefleri arasında yer alıyor. Hareketin geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi uygulama projesi olarak dünyaya örnek olması bekleniyor.
4: Bilinçsiz tüketim ve israfla yorulan gezegenimiz, iklim değişikliğinin giderek ağırlaşan yükünü taşıyor.
5: Sıfır Atık Vakfı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada Sıfır Atık Hareketi'yle 2025 sonu itibariyle Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Hareket kapsamında yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Bunun yaklaşık 365 milyar liralık ekonomik katkı oluşturduğu ifade edildi.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington ziyaretinde panda diplomasisi kapsamında iki pandanın Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderileceğini duyurmuştu. Çin'den kargo uçağıyla gönderilen pandalar Amerika'ya ulaştı. Xi Jinping, Başkan Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde Ping Ping ve Fu Shuang adlı pandaların önümüzdeki günlerde Amerikalılarla buluşacağının müjdesini vermişti. Nisan ayında varılan anlaşma kapsamında Chengdu Panda Yetiştirme Araştırma Merkezi'nden yola çıkan biri erkek diğeri dişi iki panda 10 yıllık koruma sözleşmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayacak. Atlanta Hayvanat Bahçesi 1999 yılından itibaren ev sahipliği yaptığı son 4 pandayı Ekim 2024'te Çin'e iade etmişti. Yeni çiftin gelişiyle birlikte Amerikan hayvanat bahçelerindeki toplam dev panda sayısı da 6'ya yükselecek. Çin, panda diplomasisi olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor. Pandalar, diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor. Almanya'nın olimpiyat oyunlarına ev sahipliği için aday şehri belli oldu. Alman Olimpiyat Komitesi Bavyera'nın başkenti Münih'i seçti.
7: Sieger ist München.
2: Münih 1972'nin ardından bir kez daha olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Alman Olimpiyat Komitesi'nin oylamasında başkent Berlin'in yanı sıra ülkenin dördüncü en kalabalık şehri Köln'ü de geride bırakan Bavyera eyaletinin başkenti Almanya'nın aday şehri oldu. Kararı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier açıkladı.
7: Wer es jetzt eben nicht gesehen hat, dem sage ich, Sieger ist München.
2: Münih 1972 olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmış, organizasyon 11 İsrailli sporcu ve antrenörün hayatını kaybettiği Münih katliamı olayıyla hatıralara kazınmıştı. Kent yeni adaylığında 1972'de inşa edilen olimpiyat parkını da kullanmayı planlıyor. Los Angeles 2028 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak, Avustralya'nın Brisbane şehri 2032 oyunlarını düzenleyecek.
0: Tigist Assefa Berlin Maratonu'nu üçüncü kez kazandı. Yarışın büyük bölümünü dünya rekoru temposunun üzerinde koşan Etiyopyalı atlet son dilimde ise kramp engeline takıldı.
6: Berlin Maratonu'nda dünya rekoru hedefi son kilometrelerde gelen kramplara takıldı. Etiyopyalı Tigist Assefa, Almanya'nın başkentindeki yarışın 35. kilometresine dünya rekoru derecesinin 20 saniye önünde girdi. Rekor için son düzlüğe giren Etiyopyalı atlet, Brandenburg kapısına doğru ilerlerken zorlanmaya başladı. Son 2 kilometrede şiddetlenen kramplar Assefa'nın temposunu büyük ölçüde düşürdü. 29 yaşındaki atlet rekor şansını kaybetmesine rağmen yarışı bırakmadı. Son metreleri zorlukla tamamlayan Assefa 2 saat 11 dakika 4 saniyelik derecesiyle Berlin Maratonu'nu 3. kez kazandı. Yarış sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan Etiyopyalı finiş çizgisini geçtikten sonra yere yığıldı. Etiyopyalı kadın atletler Berlin Maratonu'nda ilk 5 sırada yer alırken erkeklerde de zafer 2 saat 2 dakika 50 saniyelik derecesiyle bir diğer Etiyopyalı Guye Adola'nın oldu.
0: Türkiye'nin en kuzeyindeki şehri Sinop'ta bir kez daha Bienal heyecanı yaşanıyor. 10. Sinop Bienali Sinopale yerli ve yabancı sanatçıların şehirde ürettikleri çağdaş sanat eserlerinin sergilenmesiyle başladı. 20 yıldır düzenlenen etkinliğin bu kez teması ise karada akıl yürür, denizde sezgi.
2: Müzik
8: Karadeniz'in dalgaları sesle sanata dönüştü. Çağdaş sanatın özgün örnekleri bir kez daha Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta buluştu. 10. Sinop Bienali Sinopale, karada akıl yürür, denizde sezgi temasıyla başladı.
9: Sinopale sürdürülebilir bir çalışmayı önermekte. Bu nedenle çevre koşulları, insan koşulları ve bizim ekonomik koşullarımız çok önemli. 20. yılımızda da yine hem birbirinden değerli sanatçılar farklı ülkelerden hem de değerli kuratörler ve değerli bir Sinop halkının katılımıyla gerçekleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz.
8: Bu yıl Sinopale'de 4 ayrı küratörün seçimiyle Venezuela ve Güney Afrika gibi farklı ülkelerden gelen sanatçıların ürettiği 24 çalışma yer alıyor.
10: There are so many stories that connect Greeks.
11: Türkler ve Yunanlar arasında birçok güçlü hikaye var. Bu şehirdeki seslere ve denizin kokusuna memleketim Selanik'ten alışkınım. Şehir halkı sanat ve bienal fikrini çok seviyor. Sanatçılarla işbirliği içinde bu organizasyona katkı sunuyor.
8: Sinopale'nin 10. sergisi için de yine şehrin sembolik yapılarından biri seçildi.
12: Sinop'un merkezinde yer alan eski askeri gazino binası 1923'ten beri faaliyetteydi. Yaklaşık 5-6 yıl önce boşaltıldı ve bir anlamda kaderine terk edilmişti. 10. Sinop Bienali aslında bu tarihi yapının şehre kazandırılmasına da olanak sağladı. İçeride sergileme bittiğinde burası bir çocuk kütüphanesine dönüşecek.
8: Sinopale kapsamında şehrin farklı noktalarında da performanslar gerçekleşiyor.
13: Toplum içindeki ilişkiler üzerine çalışmalar hazırlıyoruz. Burada da insanların samimi komşuluk ilişkisi bizi çok etkiledi. Ve şehrin kuzeyindeki deniz suyunu elden ele güneye taşıyarak yardımlaşmayı anlatmak istedik.
8: 10. Sinop Bienali 15 Kasım'a kadar atölye çalışmaları ve konuşmalarla devam edecek.
0: Başkent Ankara'da Kültür Yolu Festivali kapsamında lezzet noktaları oluşturuldu. Ünlü şefler tarafından belirlenen 60 lezzet noktasında ziyaretçilere Ankara'nın farklı ve öne çıkan lezzetlerini tatma imkanı sunuluyor.
14: Ankara tavasından dönerine, simidinden Beypazarı güvecine. Ünlü şefler Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı.
15: Kültür Yolu'ndaki restoranların hepsi geleneksel değil. Çok farklı konseptlerde ve temalarda servis eden restoranlar var ve bu lezzet noktalarını bir heyetle oluşturduk. Bu heyetin içinde ben de bulunuyorum.
16: Ankara'ya ilk kez gelen birine ben doğal olarak Ankara tabağı öneririm.
17: Ankara'nın lezzetlerinden bir tanesi olan en önemli lezzetlerden bir tanesi Ankara döneridir. Bunun özelliği de kuzu etinden olmasıdır.
14: Şefler tarafından belirlenen 60 lezzet noktası ziyaretçilere Ankara'nın mutfağını oluşturan ürünleri, işletmeleri ve farklı ilçelerin yemek kültürlerini takip edebilecekleri bir rota sunuyor.
18: Ankara mutfağını diğer mutfaklardan ayıran en büyük özellik hizmet sektörünün gelişmiş olmasıdır.
0: İran Savaşı'nda anlaşma arayışı sürüyor. Ancak Washington'da Tahran henüz ortak noktada buluşabilmiş değil. Peki pazarlık nerede tıkanıyor? Hürmüz'deki belirsizlik akaryakıttan alışverişe hayatımızı nasıl etkileyebilir? İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Güler NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da bültenimizi noktalıyoruz.
19: Evet, bir süreç tıkanması yaşıyoruz görünen, o dediğiniz gibi masanın üzerinde duran şartlara bakmamız gerekiyor burada. Çünkü şu anda çok ilginç bir eşikteyiz. Bir tarafta savaşın yeniden çok daha sert bir safhaya geçme ihtimali var. Diğer tarafta ise diplomasi kapısı tamamen kapanmış değil. Tabii İran'ın ortaya koyduğu teklif kabaca şuydu. Hürmüz Boğazı yeniden açılsın, nükleer görüşmelere dönülsün. Buna karşılık Amerika deniz ablukasını kaldırsın. İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geri adım atsın ve bölgesel ateşkes tesis edilsin. Trump bunu kabul etmiyor çünkü Amerika tarafının temel itirazı şu. Washington önce İran'dan özellikle nükleer dosyada daha büyük tavizler görmek istiyor. İran ise tam tersini söylüyor. Önce üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı azalt, sonra masaya oturalım diyor. Dolayısıyla bu kavga sadece ne üzerinde anlaşılacağı konusunda değil, kimin önce adım atacağı konusunda da bir tıkanmışlık durumu yaşatıyor bize. Ben bunu iki kişinin bir koridorda karşı karşıya gelmesine benzetiyorum. İkisi de geçmek istiyor ama hiçbiri diğerine yol vermek istemiyor. Üstelik her ikisi de geri çekilmenin kendi kamuoyunda zayıflık olarak okunacağından da endişe ediliyor. İşte tehlike burada aslında. Çünkü savaşlarda bazen büyük felaketler büyük stratejik kararlardan değil, küçük yanlış hesaplardan çıkar. Trump aynı anda tabii bu hafta daha fazla görüşme bekliyorum da dedi, haberde ifade edildiği gibi. Bu iki düşünceyi yan yana koymak gerekiyor. Çünkü Trump diplomasisinin karakteristik özelliği biraz da burada. Bir eli masada, diğer eli tehdidin üzerinde. Bunu daha önce Kuzey Kore meselesinde gördük. Trump 2017'de Kuzey Kore'ye karşı son derece sert bir dil kullanmıştı ve dünya gerçekten büyük bir askeri çatışmadan endişeleniyordu. Ardından 2018'de Singapur'da aynı lider iki masaya oturdu. Dolayısıyla Trump'ın sert söylemi otomatik olarak yarın büyük savaş başlayacak şeklinde okuyamıyoruz. Doğru olmuyor. Fakat aynı şekilde bunu sadece pazarlık tiyatrosu olarak da görmek tehlikeli. Çünkü bugün Amerika İran çatışmasında sahada gerçek askeri unsurlar, gerçek kayıplar, Hürmüz gibi dünya ekonomisini etkileyen son derece kritik bir coğrafya var. Tabii bir de Kasım seçimleri meselesi var. Şimdi Trump 22 Eylül'de burada Birleşmiş Milletler konuşmasında İran'a karşı son derece ağır bir askeri tehditte bulundu. Aynı zamanda Kasım ara seçimlerinden sonra bir anlaşmanın mümkün olabileceğini işaret etti. Trump'ın söylemine hem askeri baskı hem de seçimlerden sonraki diplomatik ihtimal de yan yana duruyor. Bu bize şunu söylüyor. Önümüzdeki birkaç hafta yalnızca Tahran'ın ve Washington'ın dış politika hesaplarıyla değil, Amerikan iç siyasetiyle de iç içe geçmiş durumda. Ben burada üç ihtimal görüyorum. Birincisi, kontrollü gerilim devam edebilir. Bana göre şu anda sahada gördüğümüz tabloyu en uygun senaryo bu. Taraflar birbirlerini yıpratırlar ama doğrudan topyekün savaşa geçmemeye çalışırlar. Kasım sonrasında askeri tırmanma artabilir. Eğer önümüzdeki haftalarda Katar, Umman ve diğer arabulucuların yürüttüğü temaslardan sonuç çıkmaz ise Amerika'nın İran üzerindeki askeri baskı yeniden artabilir. Nitekim Amerika'nın yeni saldırı seçeneğinin tamamen ortadan kalkmadığını da Trump kendisi söyledi. Ve belki de bundan ben yakın bir zamanda görmüyorum anlaşma. Ama 1,5-2 seneyi bulacağını düşünüyorum bu sürecin. Son anda bir anlaşmaya varılabilir ama bu çok uzun sürecek gibi gözüküyor. Trump da aslında bu savaşa girmeden önce bu kadar da ekonomik olarak yıpranacağını da düşünmüyordu. Hürmüz'e baktığımızda aslında Amerika-İran savaşının en kritik düğüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü mesele sadece İran Hürmüz'ü kapatır mı, Amerika açar mı meselesi değil. Hürmüz artık İran'ın elindeki en önemli pazarlık kartlarından biri haline gelmiş durumda. Ben Hürmüz'ü İran'ın dünyaya açılan kapısı olmaktan çok bugün dünya ekonomisinin sigorta kutusu gibi görüyorum. İran o sigortayla oynadığında ışık sadece Tahran'da veya Washington'da sönmüyor. Çin'de, Avrupa'da, Körfez ülkelerinde enerji ithal eden ekonomilere kadar herkes etkileniyor. İran'ın stratejisinin zekice ama son derece riskli tarafı da burada. Ama Amerika tabii ki askeri olarak İran'dan daha çok güçlü. İran bunun farkında. Dolayısıyla Amerika ile klasik anlamda benim savaş uçağım seninkinden daha güçlü yarışına da girmiyor. Bunun yerine Amerika'nın üstünlüğünü maliyet üreterek dengelemeye çalışıyor. Hürmüz bunun içinde biçilmiş bir kaftan. Çünkü İran'ın kabaca mesajı şu: ben ekonomik olarak beni ekonomik olarak boğmaya çalışırsınız ama bunun bedelini sadece İran ödemez. Dünya enerji sistemi de öder diyor. Fakat burada İran için de bir tabii birçok paradoksu var. Rakibinize zarar veriyorsunuz ama kendi ekonominizin de nefes borusunu da sıkıyorsunuz. Dolayısıyla Hürmüz şu anda bir karşılıklı rehin alma mekanizmasına dönüşmüş durumda. Ve tam da bu nedenle birkaç gün önce ortaya çıkan diplomatik formül çok önemliydi. Washington ve Tahran aşamalı bir çözüm üzerinde çalışıyordu.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
21: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece. Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
20: Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar, saat 6, gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.
1: Aralıksız süren yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
2: İstanbul'da etkili olan yağış hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi. Burası Gazi Osman Paşa Tem bağlantı yolu. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönmüş durumda ki su birikintisi ayak bileğime kadar çıkmış durumda. Burada araçlar temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.
1: Su baskınının yaşandığı bir diğer nokta Zincirlikuyu alt geçidiydi. Polis ekipleri yolu kapattı, vidanjörle su çekildi.
2: İstanbul'da gece saatlerinde yağmur şiddetini daha da arttırdı. Burası Etiler Nispetiye Caddesi ve buradaki alt geçitte de su baskını meydana geldi. Polis ekipleri yolu kapattı ve araçların girişine engel oluyor. Bir yandan da vidanjörle ekipler suyu çekmeye çalışıyorlar.
1: Fatih'te yağmur sonrası yol çöktü. Kamyon ve otomobil çukura düştü. Eyüp Sultan'da da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Sultan Gazi'de ise bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için belediyeyi aradı. Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlarda bazı kuzey ilçelerinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği belirtildi. Sıcaklıkların da 20 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
0: Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı, 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı.
1: Hatalı sollama sonrası otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay'da Gaziantep arasında sefer yapan minibüs otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
3: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
1: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilde sürücü dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Minibüsteki yaralılarsa kentteki hastanelere sevk edildi.
3: Çok şükür onların durumun içerisinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamı hafif orta dereceli bir şekilde tedavileri devam ediyor.
1: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle ve hassasiyetle devam etmektedir açıklamasını yaptı.
0: Makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı. Kurumdan yapılan açıklamada Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası olduğu belirtildi. Kazada 2'si ağır, 4 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ferhat Öz hayatını kaybetti. Ve geçelim gündemin sıcak başlıklarından birine. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Ve talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerinin engellenmesi istendi. Başsavcılığın yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. Son yapılan açıklamada ise mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi denildi. Devam eden fon soruşturmasında tutuklu sayısı ise 51. Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Gözler bugün başkentte olacak. Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda öncelikle gündem başlığı fon soruşturmaları olacak.
4: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurulu üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
5: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
4: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler var? Ayrıntılara bakalım.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Hepsini terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Beykoz'da gazetecilerle bir araya geldi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsünün hedefinde ise İsrail Başbakanı Netanyahu vardı.
7: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhur İttifakı'nı işaret etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul'da konuşan Çelik'in hedefinde muhalefet vardı.
7: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok.
8: Ömer Çelik'in gündem maddelerinden biri de Birleşmiş Milletler toplantısıydı. Netanyahu'ya tepki gösteren Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmaması, bunun yerine sanık kürsüsünde yargılanması gerekiyor dedi.
7: Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir.
8: Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştirdi. İsrail Başbakanı'nın açıklaması için bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değil dedi.
0: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin Yenilik Partisi ile benzediği yönünde yapılan başvuruyu 29 Eylül Salı günü görüşecek. Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmıştı. Bu başvuru mevzuat gereği Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini de yarın ele alacak. Yeni parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz mesajını vermişti. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. 24 Eylül'de AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan birinin cezaevinde olduğu tespit edildi, biri ise adresinde bulunamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye başkanları dahil 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı 14 Eylül'de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimde bulunulmadığı, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahale yapılmadığı da ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının bulunduğu bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Öte yandan Panafilm direktörü İhsan Karademir'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu. Kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Diyarbakır'da Rojin için yürüyüş vardı. Aile bir kez daha adalet çağrısında bulundu.
9: Evet, adalet! Rojin için adalet!
8: Kaybolduktan 19 gün sonra acı haberi gelmişti. Rojin'in kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Genç kız için adalet yürüyüşü yapıldı.
10: Bugün Rojin'in 2 yılı bitti. Neden katiller ortaya çıkarılmıyor? Biz bu acıyı neden çekiyoruz? Bu acı çok büyük. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Rojin öğretmen olacaktı. Rojin çocuklara ders verecekti. Bunu ona neden yaptılar?
8: 21 yaşındaki Rojin Kabayış, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabayış'ın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Aile ilk günden itibaren kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Rojin'in kaybolmasının ikinci yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe Rojin'in ailesi, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da Kabayış ailesine destek verdi.
11: Biz de bugün bağıracağız. Rojin'e ne oldu diye... Gülistan nerede diye.
8: Dağkapı Meydanı'nda başlayan yürüyüş tarihi Ulu Cami önünde sona erdi.
12: Rojin'in ailesinin Rojin'e ne olduğunu öğrenmek için yıllarca mücadele etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz.
8: Kabayış ailesi bir kez daha adalet çağrısında bulundu.
0: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürdek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
6: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi. Deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler, sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyor. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
12: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
8: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
12: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
8: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
13: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
8: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kast suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
14: Eğer olası kast çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
8: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olanları andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum," dedi. Erdoğan açıklamasında, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve sonsuza kadar da öyle kalacaktır," ifadesine de yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunacak. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtiliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir denizaltı drone'unu ele geçirdiğini duyurdu. Açıklama İran devrim muhafızları tarafından yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda Amerika'ya ait Remus 600 tipi bir denizaltı drone'unun ele geçirildiği açıklandı. Drone'un casusluk amacıyla Hürmüz Boğazı'nda faaliyet gösterdiği de belirtildi. Drone'un şu anda devrim muhafızları uzmanlarının elinde olduğu ve araçtaki verilerin kurtarılmaya çalışıldığı ifade edildi. Rusya ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. New York'taki görüşmenin ana gündem maddesi ise Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı oldu. Ancak temasın ardından yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi.
1: Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesine istediğini aktardı.
15: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
1: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı.
0: Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor. Sırbistan siyasetini gazeteci Eren Hasip anlattı.
16: Vučić iktidarını uzatmak istiyor. 26 Ekim'de Sırbistan erken seçime gidiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Vučić artık tekrar başbakan olmak istiyor. Malum çok uzun yıllardır iktidarda Aleksandar Vučić. Hala Sırbistan'ın en etkili figürlerinden bir tanesi. Ancak bu dönemde son iki yıldır aslında 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Novi Sad'da bir duvarın çökmesi sonucu patlak veren gösteriler Vučić'in biraz da olsa iktidarını sarsmış gibi görünüyor. Başına öğrencilerin çektiği çok ciddi protestolar gerçekleşti Sırbistan'ın tamamında neredeyse. Ama Vučić bir türlü geri adım atmadı. En son bir erken seçim kararı alması gerektiğini artık karar verdi. Erken seçim ilan etti. Dolayısıyla erken seçimde başbakan olmak için Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı görevinde Meclis Başkanı Ana Brnabić görev devralacak. Dolayısıyla Vučić'in tekrar en azından bir dönem daha iktidarını Sırbistan'da devam ettirebilmesi için bu seçimi kazanması gerekecek. Ama ilk defa uzun yıllardan sonra ciddi sayılabilecek bir muhalefetle karşı karşıya. Muhalefet dediğimiz zaman ciddi bir siyasi partiden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü bu iki yıllık protesto gösterilerini muhalefetin çok sağlıklı kullanıp en azından muhalif siyasilerin bir güç odağı oluşma imkanı oluşmadı aslında. Öğrenciler başı çekiyor ve şu anda Vučić'in sandıktaki en büyük rakibi Öğrenciler İttifakı olacak. Öğrencilerin kendi listeleri olacak. Meclise girmeye çalışacaklar ve anketlere baktığımız zaman tabii ki tartışmalı bu anketler ama en azından şu anda %48 oranında, daha doğrusu Vučić'in 10 puan önünde görünüyor şu anda anketlerde. İlginç bir tablo bekliyor aslında Sırbistan'ı.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Perşembe gününden bu yana devam eden yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
6: Su seviyesi insanların beline kadar yükseldi. Araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Günlerdir süren şiddetli yağış şehirde hayatı felç etti. Bangkok Belediyesi şehir genelinde afet durumu ilan etti. Bazı noktalarda araçlar su altında kaldı. Selden 50 binden fazla hane etkilendi. Evleri kullanılamaz hale gelen 5 bine yakın kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.
17: Şu anda evimin içindeki su bel hizasına kadar yükselmiş durumda. Yanımdaki evde yaşayan 80'li yaşlarda 2 yaşlı var. Onlar aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum.
6: Doğal afetin vurduğu pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bangkoklular temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Rafların hızla boşalması üzerine yetkililer halkı panik alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Afet sırasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza verileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların pazartesiden itibaren hafiflemesini bekliyor. Uzmanlar yağışlar azalsa da Bangkok'ta suların tamamen çekilmesi ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağı görüşünde. Tayland'da 2011'de meydana gelen sel felaketlerinde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca ev zarar görmüştü.
0: Bursa'da İznik Gölü Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi ise her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı.
6: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
18: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
6: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliği gölün su seviyesini her geçen gün düşürdü. 8 yıl öncesine kadar Orhan Gazi iskelesine gemi yanaşıyordu. Ancak suyun çekilmesiyle iskele gölden metrelerce uzakta kaldı. Kıyıdaki çekilme 200 metreye yaklaştı. Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılığı da olumsuz etkiledi.
19: Tarımdan dolayı gübre ve ilaçlardan büyük miktarda sazların içerisinde zehir var. Attığımız yavru balıklar orada da yaşamıyor. Girince orada ölüyorlar.
6: Göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesi de bozuldu. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
0: Sıfır Atık Hareketi 9. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje için sosyal medya hesabından bir de paylaşım yapıldı.
20: 2017 yılında başlattığımız sıfır atık uygulamaları kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldı. O dönem %13 olan geri kazanım oranımız bugün %37'nin üzerine çıkmış durumda. Bu dönüşümün rakamlarla ifade edilebilecek pek çok sonucu var.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor dedi. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğini söyledi. Emine Erdoğan daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz ifadesinde kullandı.
20: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
4: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte

0: Üsteğinler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
1: Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
0: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
2: Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri bu tercihte önemli rol oynuyor.
3: Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.
4: İyi üniversitelerin olması Türkiye'yi seçme sebeplerim arasında. Burada yaşamanın ve eğitim almanın maliyeti diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun.
5: İranlıyım, Türkiye'ye eğitim için geldim. Sadece eğitim değil, kişisel olarak da harika bir kültüre sahip.
3: Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.
6: Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar, burada ev kiralıyorlar, burada restoranlara gidiyorlar, burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar, ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
3: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
2: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesinde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin ulaşım süresini kısaltacağını açıkladı.
7: 2,5 saatlik seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda sona gelindi. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu, bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık dedi. Çeşmeli, Erdemli, Silifke, Taşucu otoyolunun 52 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli Kız Kalesi kesimiyle Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendireceğiz ifadelerini de kullandı. Proje kapsamında 6 kavşak, toplam 10.116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1.633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediliyor. Projede ayrıca 2.734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3.655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ve 10.108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alıyor. Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek kalkınma yolunun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacağız dedi.
2: Bugün Dünya Kuduz Günü. Kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99,9 oranında ölümcül olan ancak zamanında yapılan aşı ve müdahalelerle %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? Haberimizi izleyelim.
8: Türkiye'de kuduz görülme sıklığı insanlar açısından Bu sene bir vaka var. O da bir çocuğumuz da maalesef hayatını kaybetti. Kuduzla mücadelede

0: özellikle yaban hayatının havadan aşıdan atılmak suretiyle aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
1: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
0: Bu yıl Ege bölgesinde, Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sinir sistemini, beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
1: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
0: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidilecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek. O gözetim altına alınacak yani.
2: İstanbul Kadıköy bu hafta sonu karikatür tutkunlarını ağırladı. Çizgi festivaline yoğun ilgi vardı.
3: Atölye çalışmaları, seminerler, söyleşiler, imza günleri. İstanbul Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nce düzenlenen çizgi festivaline ilgi yoğundu.
4: Çok keyifli, çok renkli. Çok beğendim. Seneye de katılmayı düşünüyorum.
5: Umarım devamı hep gelir. Katılım da hep böyle canlı olur. Her kuşaktan insana denk gelmek çok keyifli bir şey yani.
3: Katılımcılar Yoğurtçu Parkı'ndaki ücretsiz etkinliğin tadını çıkardı. Mini konserler de verildi. Yedincisi gerçekleştirilen festival kapsamında 80 ayrı stand kuruldu. Sergi alanları oluşturuldu. Kitaplar, çizgi romanlar tanıtıldı, satışa sunuldu.
6: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğime. Zaten her yıl geliyordum. Geçen yıldan beri hatta bugünü bekliyorum da diyebilirim.
7: Hangisine gideceğimi şaşırdım açıkçası. Hepsi çok renkli ve güzel. Çok eğlenceli, farklı etkinlikler de var.
8: Çizgi romanlar, karikatürler, ya farklı mesela kızın poster aldığı, kitap ayraçları, rozetler. Çok güzel.
3: Festival kapsamında Bülent Üstün gibi usta karikatüristlerle birlikte Fabian Tülme dahil Fransa, Portekiz ve İran'dan da çizerler ağırlandı.
2: Sırada Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan bir hikaye var. Neredeyse daha bebekken ailesini kaybeden bir çocuk, eski büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun onu evlat edinmesiyle hayata tutundu. Bugün 11 yaşında olan Osman Ali tam bir güreş tutkunu. Başpehlivanlık hayali de kuran Osman Ali bu serüveninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da tanıştı.
9: Ve o Osman kısmetiyle birlikte çayırlarda.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokoldeki ziyaretçisi 11 yaşındaki bir güreşçi Osman Ali Davutoğlu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı kupasında pehlivanları tebrik eden Erdoğan, kendi yaş kategorisinde müsabakalara katılan Osman Ali'yi de unutmadı.
10: Eğer ki Cumhurbaşkanı ile konuşursam sormak istediğim sorular var falan diye böyle hayaller kuruyordu. Ama onları sordu mu bilmiyorum. Çok uzun görüşemediler tabii. Güzel kısa bir görüşme oldu. Osman çok mutlu ayrıldı.
3: Onun Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi adeta filmleri andırıyor. Osman Ali'ye evlat edinense eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu olmuş.
10: Osman 5 aylıkken annesi vefat etmiş. Babası ve babaannesi bir ay daha bakıp Osman'ı ve iki abisini yetimhaneye bırakmışlar. Yetimhane şartlarının kötülüğünden dolayı abiler daha büyük olduğu için yetimhanenin duvarından atlayıp kaçmışlar. Osman tabii yetimhanede kalmış. Özellikle oğlumuz Balkan çok istedi ve ailecek Osman'ı da ailemize katmaya karar verdik. Herkes bize Osman'ın çok şanslı olduğunu söylüyor. Ben buna da katılmıyorum. Biz de çok şanslıyız.
3: Osman Ali şimdi çok mutlu ve oldukça iddialı.
10: Osman'ın Yağlı'da daha 1,5 aylık bir hikayesi var. Osman 1,5 yıldır ASKİ'de minder güreşlerinin öğrencisi. Büyük abileri, büyük başpehlivanlarımız onun böyle vücut yapısından falan gelecek vaat ettiğini söylüyorlar. Osman da o bir sürü beyaz pehlivanın içinde böyle onların nazar boncuğu gibi göründü. Küçükken itfaiyeci olmak isterdi. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle Kırkpınar pehlivanı olmak istiyor.
3: Davutoğlu çifti Tanzanya'da lise öğrencisi Ayşe'nin de koruyucu ailesi. Yeşim Meço Davutoğlu, farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüterek Türkiye ile Tanzanya arasında bir köprü kurmak istiyor.
2: 5 yaşında başladığı spor hayatını azimli ve disiplinli çalışmayla dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı. Türk motor sporlarında tarihi başarıya imza atan 27 yaşındaki Ali Türkan, Dünya Rally Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. NTV'den Beyza Nur Özer'e konuşan Türkan, başarısının sırrını anlattı.
3: Türk motor sporlarında tarihi bir başarıya imza attı.
11: Sonuna kadar hak ettik. Ali Türkan, dünya gençler rally şampiyonu.
3: Dünya rally şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkan, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.
12: Ali Türkan, Oysen Aldera.
3: İlk günü 5. sırada tamamladı ancak pes etmedi. Etap etap temposunu artırarak liderliğe yükseldi.
13: İlk günden itibaren stratejimiz neyse buna bağlı kaldık ve sıralamamız ne olursa olsun hiçbir zaman bundan vazgeçmedik. Bence bu iyi bir psikolojik savaştı ve bunu kazandık. En az %50'si psikolojik. Aslında otomobili kullanan şey, tabii ki vitesi elimle değiştiriyorum, freni ayağımla basıyorum ama bütün bunları beynim koordine ediyor. O yüzden onun psikolojik olarak çok güçlü olması, kolay kolay vazgeçmemesi ve nerede ne yapacağını bilmesi gerekiyor.
3: 27 yaşındaki Türkan spor hayatına 5 yaşında başladı. O günden beri disiplin ve azimle çalıştı.
13: Benim için sporun en önemli yanlarından biri tarihte kalıcı bir iz bırakabilmek. Ve ben de bu tarihte artık kesinlikle bir kalıcı iz bıraktım. Ben ilk senemde şampiyon olmadım. Üçüncü senemde şampiyon oldum. Ama ilk sene gittiğimde ilk yarışımda da biliyordum ki dünya şampiyonu olabilirim. Ama dünya şampiyonu olmak 3 senemizi aldı. Ben bunu bildiğim için asla vazgeçmedim.
11: Ali Türkan, Oytun Albayrak, Castrol Ford Team Türk.
2: Bir spor haberimiz daha olacak. Bu kez tenisten Laver Cup'ta zafer yeniden Avrupa'nın oldu. Şampiyonluk maçında galip gelen Sasha Zverev kıtasına 6. Laver Cup zaferini getirmeyi başardı.
14: Tenis dünyasının kıtalar arası turnuvası Laver Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Londra'da düzenlenen organizasyonda Avrupa takımına zaferi getiren sayıyı Sasha Zverev aldı. Son Amerika Açık şampiyonu Zverev, Amerikalı Lerner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek Avrupa'ya şampiyonluğu getirdi.
15: Rakibimize büyük övgü borçluyuz. Bizi sonuna kadar zorladılar. Fakat bizim de müthiş bir kimyamız ve takım çalışmamız vardı. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.
14: Şampiyonluğu tribünde izleyen isimler arasında İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de vardı. Avrupa takımı 9. kez düzenlenen turnuvada 6. defa şampiyon oldu. Organizasyona önümüzdeki yıl Los Angeles ev sahipliği yapacak.
2: Endonezya'nın Bali adasında yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek renkli görüntülere sahne oldu. Tuban köyündeki ritüelde genç erkekler ateşle karşı karşıya geldi. İnanışa göre ritüeldeki amaç uğursuzlukları uzaklaştırmak.
16: Alevler havaya savruldu. Yanan Hindistan cevizi kabuklarından çıkan kıvılcımlarla ortalık adeta savaş meydanına döndü. Görüntülerin adresi Endonezya'nın Bali adası. Tuban köyünde genç erkekler ellerindeki kor haldeki Hindistan cevizi kabuklarını birbirlerine savurdu. Ortaya çıkan görüntüler bir gösteriyi andırsa da bu Bali'nin köklü geleneklerinden biri. Siyat Geni yani ateş savaşı. İnanışa göre ritüelin amacı ise kötü ruhları uzaklaştırmak. Ateş savaşından önce köyde renkli gösteriler de düzenlendi. Maskeli ve yerel kostümler giyen yerel dansçılar sahne aldı. Gelenek, uğursuzluklardan arınmanın ve yeni bir döneme hazırlanmanın simgesi olarak adada nesilden nesle yaşatılıyor.
2: Bir de kültür sanattan gelişmemiz var. Sinema turuyla devam ediyoruz.
17: Aksiyon türünün ünlü ismi Jason Statham bu kez İsyan isimli filmde soluksuz bir maceraya atılıyor. Jean-François Richer imzalı filmde ünlü iş insanı Thibault'un ölümünden sorumlu tutulan Cole Reed'in masumiyetini kanıtlama girişimi konu ediliyor. Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın gibi isimleri buluşturan Damat Mektebi komedi türünde. Yıllar sonra memleketine dönen Mira'nın Damat Mektebi kurarak köydeki yerleşik düzeni sarsması sonrası yaşananların anlatıldığı filmi Hakan Kurşun yönetiyor.
18: Kabul edemem dedim ya, köyde adım çıkar ayıptır.
19: Kime söyledin lan?
18: Kavuz'a.
19: Sus, sakın beni takip etme.
18: Ya Kavuz zaten benim tipim değil, dur.
20: Vay be.
21: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman.
17: Animasyon türündeki Kristal Gezegen Yeni Dünya ailece izlemek isteyenler için ideal bir seçim.
22: Durun hırsızlar.
23: Daha güçlü kalaçım budala.
17: 11 yaşındaki Rhea ve Kristal Gezegen'de annesinden ayrı düşen Burgi'nin macerasını Arsen Ostojic yönetiyor.
24: Yeni evimiz burası.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in rekabetinde yapay zeka giderek daha fazla öne çıkıyor. Bir yanda büyük fırsatlar, diğer yanda güvenlik kaygıları var. Peki rakibi ilerlerken kim yavaşlamayı göze alabilir? Bu yarış bizim işimizi, hayatımızı nasıl değiştirecek? Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Saka gelişmeleri NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da nokta alıyoruz. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
25: Aslında çekişme herhalde bir en azından 10 yıldır devam ediyor. Özellikle üretken yapay zeka tarafında işte şu telefonlarımıza kadar gelişiyle bizi daha çok ilgilendirir hale geldik. Her gün gündemimizi sokuyor ama ya en az 10 yıldır böyle bir kapışma var. Aslında hatta bir ara Çin'in aldığı patent sayısı Amerika'yı geçmişti. Ama ondan sonra işte özellikle bu üretken yapay zeka tarafında bir Amerikan şirketleri atak yaptı. Şimdi diğerleri de yetişiyor ona gibi. Biz daha çok şu anda hala Amerikan şirketlerini kullanıyoruz ama bu da her an değişebilir. Yani çok değişken bir alandayız. Asıl tabii bizim için değil, bizim ötemizde savunma sanayinden akla gelebilecek her türlü kompleks işlemlerin gerçekleştirildiği sektörlere kadar yapay zekanın bir etkisi var. Bu bir de doğal olarak hani enformasyon çağı, hep bahsettiğimiz enformasyon devriminin doğal bir son halkası diyebiliriz. Nasıl bir daha önce enformasyona sahip olma bağlamında bir rekabet vardı. Bu şimdi artık en hani mükemmel haline ulaştı diyebiliriz. Hani yapay zeka bütün o sürecin sonunda. Ve burada da iki tane lider var. Önümüzde öyle gözüküyor. Diğer bölgeler geriden geliyor. Haliyle bir büyük bir beklenti var. Yani hani tabii şimdi tam o beklenti belki siz de sorularınızda açacaksınız. Bu beklentiler aslında sorunları çözmeyebilir. Bugün aslında bir gazetede de güzel bir yazı vardı. Hani iki ülkenin aslında bir sürü derdi var. Çin'in demografik dertleri var. Amerika'nın başka türlü dertleri var. Bir yerde yapay zeka en ileri halka olarak teknolojik hamlelerde sanki bu diğer dertlerini de çözecek gibi bir mucize ilaç gibi şu anda görülüyor. Bu da aslında böyle görüldüğü için de sonuç vermeyecek gibi. Aslında hani belki bizler, üçüncü şahıslar, taraflar daha çok faydalanabileceğiz bile. Orada yani çok faydası olacağına hiç şüphe yok. Ama dediğim gibi Amerika'nın ve Çin'in aslında bir sürü derdi var. Ekonomik, politik, toplumsal, demografik. Bu dertleri sanki mucize bir teknoloji çözecek gibi gözüküyor. Şimdi yani muhtemelen Trump yönetimini de düşünürsek onlar için muhtemelen hani askeri alandaki başarı bağlamında yapay zekadaki ilerlemeler daha çok öne çıkıyor. Aslında yapay zeka tahayyül edilebilecek her alanda kullanılabilir. Örneğin iklim krizinde de belki hani bize yardımcı olabilecek çözüm hesaplamalarında kullanılabilecek bir araç olabilir. Ama muhtemelen onların derdi bu var olan askeri hegemonyayı da sürdürmede hani yapay zekanın önemi. O yüzden özellikle burada hani kapışıyorlar. Bununla beraber hani bir noktadan sonra bu ileri modelleri geliştirmek epey masraflı bir iş. Ben daha çok bu yavaşlama çağrısını buna bağlıyorum açıkçası. Yani öyle çok iyi niyetten vesaire değil. Bu söylemin ötesinde duruma bakmak lazım. Çünkü bir süredir aslında büyük yapay zeka şirketleri biraz sıkıştı. Yani çok büyük yatırım yapılıyor ama bunun karşılığında kar elde edemiyorlar. Çok masraflı bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden de hep beraber yavaşlayalım gibi bir mesele var gibi geliyor bana. Yoksa insanlığın geleceğini düşünmek vesaire hiç sanmıyorum. Hani o kadar iyi niyetli olduklarını. Bu bağlamda en azından bir hani bir standart yakalayalım. Birbirimizi daha fazla sıkıştırmayalım gibi. Hani çok büyük bir masraf ve ayrıca da tabii bunun altyapısında enerji tüketimi, işte değerli nadir madenler kullanımı, hani çünkü biz aslında yapay zeka deyince arka planda bütün bunları da düşünmek gerekiyor. Dev veri merkezlerini, işte çeşitli mineralleri vesaire, hani bu işlemciler için bunları da düşündüğümüzde bir sıkışma var. Çok hızlı ilerledi. O yüzden en azından beraber duraklayalım biraz, bir bakalım ne olacağımızı diye bir aralarında anlaşmaya çalışıyorlar. İki taraf da anlaşabilir de gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten iki taraf da yıpranmaya başladı. Şimdi aslında tabii şu belki de 10 yıl sonra dönüp halimize baktığımızda güleceğiz neler söylediğimizde. Yani yepyeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Nereye doğru evrileceğini tam kestiremiyoruz. 30 yıl önce internetin çıkışında olduğu gibi ya da 30-40 yıl önce hani nasıl bazı şeyleri hayal edemediysek bir kere o boyutu var. Ama en azından şunu biliyoruz ki her teknoloji istihdam alanında da bir takım dönüşümler getiriyor. Yeni pozisyonlar da çıkıyor ama var olan bazı pozisyonları da yok ediyor. Şimdi tam böyle bir dönemdeyiz. Benim hani önerim böyle hani topyekün işimizi elimizden alacak şeklinde değil de hangi alanlarda alacak, hangi alanlarda alamayacak ya da bu arada ne gibi yeni pozisyonlar çıkacak ona bakmak. Aslında biz de hani daha doktora düzeyinde de biraz arkadaşları buna sevk etmeye çalışıyorum. Hani çevirmenlerin hali ne olacak? Beyaz yakaların hali ne olacak gibi. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Daha hani yapay zekanın o iş gücüne katkısı tam da belli olmadan büyük şirketler globalde, yani Türkiye'yi kastetmiyorum, epey bir işten çıkarma yaptılar. Bundan 2 yıl önce böyle kitlesel olarak. Sonra da çoğu şirket pişman olmaya başladı. Geçen yıl tekrar işe almaya başladılar. Henüz insanlardan daha iyi olamadığı görüldü belli alanlarda. Bir sürü alanda aslında.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %45'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Haremdere, Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Halkalı arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Devam eden fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51 oldu. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda ise söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevinden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini de kullandı. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları da gündemde olacak. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Spor dünyası Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçında İrlandalı oyuncuların İsrail'i protestosunu konuşuyor. Seremoni sırasında İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları tarihi bir protesto sergiledi. Sahaya Gazze'de ölenleri anmak adına siyah bantla çıkan futbolcular İsrail Milli Marşı'nın okunduğu sırada yere bakarak rakibini protesto etti. Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Montella ülkesine rakip olacak. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Fon soruşturmasıyla başlayalım. Soruşturma kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transfer ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Başsavcılığın yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtilmişti. Son yapılan açıklamada ise mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Devam eden fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51. Son olarak Tera Portföy CEO Emir Münir Sarp Yener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. AK Parti'den fonu soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül, Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini de kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da bir açıklama geldi.
4: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
4: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. Ona o zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
5: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
4: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
5: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
6: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
1: Fon soruşturması kabinenin de gündeminde olacak. Toplantı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
5: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
7: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
5: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
1: Yeni yasama yılı bu hafta başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak anlatalım.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir Karesi ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız dedi.
9: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacak. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisi.
1: Yeni Parti cephesinde bir de isim tartışması var. Daha önce Yenilik Partisi isim benzerliği ve yaşanabilecek karışıklıkları sebep göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin isminin Yenilik Partisi ile benzediği yönünde yapılan başvuruyu yarın görüşecek. Bu başvuru mevzuat gereği Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini salı günü ele alacak. Yeni parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş. Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz mesajını vermişti. Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu konuya dair bir açıklama geldi. Yavaş'ın istifasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık" ifadelerini kullandı. "Kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir. Herhalde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir" dedi. CHP Genel Başkanı olağan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Adaylık konusunu bugüne kadar hiç konuşmadım. Henüz çok erken, parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım" yanıtını verdi. Kırıkkale'nin Yaşyan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. 24 Eylül'de AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan birinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Biri ise adresinde bulunamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye başkanları dahil 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kozinoğlu soruşturmasında bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı 14 Eylül'de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimde bulunulmadığı, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının bulunduğu, bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Diğer yandan Panafilm direktörü İhsan Karademir'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
8: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi. Deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
1: Üniversite öğrencisi Roşin Kabayış kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu. Kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Diyarbakır'da Roşin için yürüyüş yapıldı. Aile bir kez daha adalet çağrısı yaptı.
10: Kaybolduktan 19 gün sonra acı haberi gelmişti. Roşin'in kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Genç kız için adalet yürüyüşü yapıldı.
11: Bugün Rojin'in 2 yılı bitti. Neden katiller ortaya çıkarılmıyor? Biz bu acıyı neden çekiyoruz? Bu acı çok büyük. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Rojin öğretmen olacaktı. Rojin çocuklara ders verecekti. Bunu ona neden yaptılar?
10: 21 yaşındaki Rojin Kabayış, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabayış'ın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Aile ilk günden itibaren kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Rojin'in kaybolmasının 2. yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe Rojin'in ailesi, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da Kabayış ailesine destek verdi.
12: Biz de bugün bağıracağız. Rojin'e ne oldu diye... Gülistan nerede diye.
10: Dağkapı Meydanı'nda başlayan yürüyüş tarihi Ulu Cami önünde sona erdi.
13: Rojin'in ailesinin Rojin'e ne olduğunu öğrenmek için yıllarca mücadele etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz.
10: Kabayış ailesi bir kez daha adalet çağrısında bulundu.
1: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyor. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
14: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
10: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
14: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
10: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
15: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
10: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kasp suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
16: Eğer olası kasp çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor, bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
10: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
1: Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. MKE'den yapılan açıklamada Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası olduğu belirtildi. Kazada ikisi ağır, 4 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ferhat Öz hayatını kaybetti. Bugün İstanbul'da yağmur var. Yağış akşam saatlerinde başladı ve şiddetli yağış hayatı olumsuz da etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.
17: Aralıksız süren yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
18: İstanbul'da etkili olan yağış hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi. Burası Gazi Osman Paşa TEM bağlantı yolu. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönmüş durumda ki su birikintisi ayak bileğime kadar çıkmış durumda. Burada araçlar temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.
17: Su baskınının yaşandığı bir diğer nokta Zincirlikuyu alt geçidiydi. Polis ekipleri yolu kapattı, vidanjörle su çekildi.
18: İstanbul'da gece saatlerinde yağmur şiddetini daha da arttırdı. Burası Etiler Nispetiye Caddesi ve buradaki alt geçitte de su baskını meydana geldi. Polis ekipleri yolu kapattı ve araçların girişine engel oluyor. Bir yandan da vidanjörle ekipler suyu çekmeye çalışıyorlar.
17: Fatih'te yağmur sonrası yol çöktü. Kamyon ve otomobil çukura düştü. Eyüp Sultan'da da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Sultan Gazi'de ise bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için belediyeyi aradı. Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlarda bazı kuzey ilçelerinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği belirtildi. Sıcaklıkların da 20 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
1: Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kentte gece saatlerinde etkili olduğu sağanak yağış ve cadde ve sokaklarla bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu. Keçiören'de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otobüs çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti.
17: Hatalı sollama sonrası otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay'da Gaziantep arasında sefer yapan minibüs otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
19: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
17: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilde sürücü dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Minibüsteki yaralılarsa kentteki hastanelere sevk edildi.
19: Çok şükür onların durumun içerisinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamı hafif orta dereceli bir şekilde tedavileri devam ediyor.
17: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle ve hassasiyetle devam etmektedir açıklamasını yaptı.
1: İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet serisini kaldırıp altındaki eşyayı inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
2: NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olanları andı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum dedi. Erdoğan açıklamasında Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadesine yer verdi. İsrail medyası Başbakan Netanyahu'nun gizlice Abu Dhabi'ye gittiğini yazdı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ile görüştüğü belirtildi. Taraflardan konuya dair resmi açıklama yapılmadı. İddialar İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.
17: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. İddia İsrail medyasından. Çıkan haberlere göre Netanyahu, Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ile bir araya geldi. İsrail Başbakanı, pazar günkü seyahatini İsrail'i bir iş insanına ait özel bir jetle gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldı ve aynı gün İsrail'e döndü. Abu Dhabi merkezli The National gazetesi yetkililerin diğer ülkelerle güvenlik meselelerini değerlendirdiğini yazdı. Ancak bu görüşmelerin liderler düzeyinde yürütülmediği savunuldu. Temasların zamanlaması ise dikkat çekici. Zira söz konusu ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim saldırısından önce Netanyahu'yu olası bir Hamas saldırısı konusunda uyardığı iddialarının gündeme geldiği bir dönemde yapıldı. İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre Şeyh Muhammed saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu aradı. Görüşmede Hamas'ın büyük bir saldırı planladığını söyledi. Ancak Netanyahu güvenlik şefleriyle yaptığı toplantıda konudan söz etmedi. İsrail Başbakanlığı Mayıs'ta yaptığı açıklamada Netanyahu'nun İran'la savaş sırasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini duyurmuştu. Devlet Başkanı Şeyh Muhammed de görüşmelerde bulunmuştu. Buna karşın Abu Dhabi yönetimi ise İsrail hükümetinin açıklamasını yalanlamıştı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki İbrahim Anlaşmaları kapsamında diplomatik ilişkiler kurmuştu.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Trump, İran'ın hafta içinde yaptığı önerisini reddettiğini açıklamıştı.
20: Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın önerisini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Axios haber sitesine konuşan Trump, anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. Tahran'ın yapmak istediği anlaşma için belki bir yıl önce üzerinde anlaşabileceğimiz bir anlaşma ifadesini kullandı. Amerikan ve İran heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Salı günü New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafına bir öneri sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın bir hafta içinde açılmasını ve nükleer müzakerelere başlanmasını önerdi. Karşılığında Hürmüz'deki Amerikan ablukasının ve petrol satışına uygulanan ambargonun kaldırılmasını, bölgesel ateşkese dönülmesini talep etti. Trump günler sonra öneriyi reddetti. Axios, Katar'ın ve diğer bölge ülkelerinin müzakereleri yeniden canlandırmaya çabaladığını yazdı. Ancak taraflar arasında kilit konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne dikkat çekti. İran, müzakerenin Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını, Trump yönetimi Tahran'ın nükleerden taviz vermesini istiyor. Trump'ın son açıklaması da buna işaret ediyor. Katarlı arabulucular da Arakçı ve Witkoff'un bu hafta görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Trump'ın öneriyi reddetmesinin ardından Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçı, İran'ın hala diplomatik çözüm istediğini belirtti. Önerinin reddine ilişkin arabulucuların henüz bir şey iletmediğinin de altını çizdi. Amerikalı bir yetkili de anlaşma için Katar'ın mekik diplomasisinin sürdüğünü ifade etti.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezli Cezire televizyonuna konuştu. Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz dedi. Suudi Arabistan'la Yemen arasında arabuluculuk önerdi.
21: Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz.
20: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Yemen'e ve Suudi Arabistan'a hepimiz Müslümanız mesajı gönderdi.
21: Bizim bakış açımıza göre Yemen ve Suudi Arabistan birbiriyle savaşmamalı. Onlar Müslüman, Suudiler de Müslüman. Oturup konuşmalarını ve anlaşmazlıklarını çözmelerini istiyoruz. Çünkü onlar kardeş. Kardeşler birbiriyle savaşmamalı.
20: Pezeşkian, Suudi Arabistan'la Yemen'e arabuluculuk önerdi. İran çatışmaya benzin dökmeye değil, iki ülkenin sorunlarını çözmesine yardım etmeye hazır dedi. Genel olarak İslam dünyasına mesaj verdi.
21: Biz ve bölge ülkeleri bir araya gelerek bölgede güvenliği sağlayabiliriz. Bölgesel bir jandarmaya ihtiyacımız yok. Biz Müslümanlar, Körfez ve Arap ülkelerindeki kardeşlerimizle el ele vererek bölgenin güvenliğini temin edebiliriz. Vizyonumuz budur, inancımız budur ve hayata geçirmek istediğimiz de budur.
20: Yemen'den ise saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Suudi destekli hükümet güçleri bir kez daha ülkenin güneybatısındaki Taiz kentini vurdu. Şii Husi hareketi kentteki pazar yerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yemen hükümeti ise pazarın bulunduğu dört yol ağzında Husilerin askeri kampının ve araçlarının olduğunu, onların hedef alındığını iddia etti.
1: Reveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlandı. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni düzenledi.
0: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
3: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
0: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz ereğlisi

0: aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
1: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
0: Bu yıl Ege bölgesinde, Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sinir sistemini, beyni hedef alıyor. Sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyine ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
1: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
0: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidilecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek. O gözetim altına alınacak yani.
2: Türkiye'nin en kuzeyindeki şehir Sinop'ta bir kez daha Bienal heyecanı yaşanıyor. 10. Sinop Bienali, Sinopale yerli ve yabancı sanatçıların şehirde ürettikleri çağdaş sanat eserlerinin sergilenmesiyle başladı. 20 yıldır düzenlenen etkinliğin bu kez teması ise karada akıl yürür, denizde sezgi.
3: Karadeniz'in dalgaları sesle sanata dönüştü. Çağdaş sanatın özgün örnekleri bir kez daha Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta buluştu. 10. Sinop Bienali Sinopale, karada akıl yürür, denizde sezgi temasıyla başladı.
4: Sinopale sürdürülebilir bir çalışmayı önermekte. Bu nedenle çevre koşulları, insan koşulları ve bizim ekonomik koşullarımız çok önemli. 20. yılımızda da yine hem birbirinden değerli sanatçılar farklı ülkelerden, hem de değerli kuratörler ve değerli bir Sinop halkının katılımıyla gerçekleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz.
3: Bu yıl Sinopale'de 4 ayrı küratörün seçimiyle Venezuela ve Güney Afrika gibi farklı ülkelerden gelen sanatçıların ürettiği 24 çalışma yer alıyor.
5: There are so many stories that connect Greeks.
6: Türkler ve Yunanlar arasında birçok güçlü hikaye var. Bu şehirdeki seslere ve denizin kokusuna memleketim Selanik'ten alışkınım. Şehir halkı sanat ve Bienal fikrini çok seviyor. Sanatçılarla işbirliği içinde bu organizasyona katkı sunuyor.
3: Sinopale'nin 10. sergisi için de yine şehrin sembolik yapılarından biri seçildi.
7: Sinop'un merkezinde yer alan eski askeri gazino binası 1923'ten beri faaliyetteydi. Yaklaşık 5-6 yıl önce boşaltıldı ve bir anlamda kaderine terk edilmişti. 10. Sinop Bienali aslında bu tarihi yapının şehre kazandırılmasına da olanak sağladı. İçeride sergileme bittiğinde burası bir çocuk kütüphanesine dönüşecek.
3: Sinopale kapsamında şehrin farklı noktalarında da performanslar gerçekleşiyor.
8: Toplum içindeki ilişkiler üzerine çalışmalar hazırlıyoruz. Burada da insanların samimi komşuluk ilişkisi bizi çok etkiledi. Ve şehrin kuzeyindeki deniz suyunu elden ele güneye taşıyarak yardımlaşmayı anlatmak istedik.
3: 10. Sinop Bienali 15 Kasım'a kadar atölye çalışmaları ve konuşmalarla devam edecek.
9: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %65'i gösteriyor. Yağmurlu bir sabah İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken ise Küçük Bakkalköy'den başlıyor yoğunluk Kavacık'a kadar ağır bir şekilde ilerliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt Halkalı arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
9: İstanbul yol durumu.
10: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
11: Mobile Systems.
12: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3,
15: C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Bir taşla iki kuş vurmak yerine bir tasla iki kuş beslemek neden olmasın? Dünyadaş bir dil için kavramlar deyimler sözlüğü hazırlanıyor. Ne demek dünyadaşlık? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay NTV Radyo'da anlattı.
4: Aslında bir eşitler arası ilişki, bir aradanlık, birbirine özen, birbirine önem vermek ve birbirini önceliklendirmek. Biraz hak temelli bakıştan gelir bu. Haklar vardır, hiçbir birbirinden üstün değildir ve herkesin varoluşuyla birlikte bu haklar böyle sanki gelmiştir. Ve bunu korumak, kollamak hepimizin meselesi. Sadece insanın insanın hakkını koruması değil, insanın doğadaki diğer canlı cansız varlıkların. Onun için dünyadaşlık dediğimiz bir gezegendeyiz, adı dünya. Bu gezegenin bir parçasıyız. Bundan işte hangi ülkede, devlette, işte hangi dildeyiz, hangi coğrafyadayız, hangi dili konuşuruz, belki inancımız var ya da işte rengimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, hiçbiri değil. Biz bir dünyadaki bir türüz ve diğer türlerle bir arada barış içerisinde yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Dünyadaşlıkta tam buradan yola çıktığımız bir üst şemsiye gibi önemsediğimiz bir duruş.
2: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil Triple Cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Tek reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Reklam.
9: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
10: Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
15: Mobiliz dijital takograf çözümü TacoWise'la araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
16: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
17: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında bugün İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
3: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
4: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
3: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit Milli Takım'daki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakırsa kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gök mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
5: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
3: 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
2: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Saadettin Saran döneminin ibra edildiği Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirdi. Yıldırım konuşmasında futbol takımını şampiyon yapıp görevi bırakacağını söyledi.
6: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Parayı aldınız yediniz. Niye söylemiyorsunuz? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşlar arıyor, muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon, ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim, bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme, ödemeyeceğim. İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
2: Türk satrancının yıldız ismi Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yağız turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarını milliler genel kategoride 13. kadınlardaysa 11. sırada tamamladı.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Karadeniz bölgesinde yağmurlar gün boyu ve ara ara şiddetli olacak. Heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. NTV Radyo.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İç mimar, illüstratör, sahne tasarımcı ve sanat yönetmeni Gürel Yonta'nın ilk öykü kitabı Muhtemelen Gerçek Hikayeler Everest yayınlarından çıktı. Gürel Yonta 1938'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1963-1976 yıllarında İstanbul, Paris, Londra ve Brüksel'de iç mimar, illüstratör, sahne tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Yontan bir dönem Akademi İstanbul'da kurucusu olduğu iç mimarlık bölümünün başkanlığını yürüttü. Sanat çalışmalarına çizim ve resimle başlayan Yontan, 1970'lerin sonundan itibaren ayna, toprak gibi malzemelerle enstalasyonlar ve performatif işler üretti. Yontan, mimarlıktan grafiğe, park tasarımından sinemada sanat yönetmenliğine uzanan birçok alanda sayısız ödül kazandı. Gürel Yontan muhtemelen gerçek hikayeler ile çok yönlü sanat yaşamını öykü yazarlığı ile zenginleştirdi. Kitapta Yontan'ın Rusya ve Uzak Doğu seyahatlerini anlattığı hikayeler yer alıyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde. Muhtemelen gerçek hikayeler uçsuz bucaksız Rusya'yı Sibirya treninin camından seyretmeye davet ediyor okuru. Tayland kumsallarında, Pekin caddelerinde bazen soluk soluğa, bazen de aylak aylak dolaştırıyor ve Asya'nın gözle görmeden inanılmayacak binbir manzarasını hayret, merak, kimi zaman da korku uyandırarak gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
8: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
9: Garanti BBVA Kripto.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Firon'unuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
14: Mobiliz.
15: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan.
5: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 8.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Güllalp. Devam eden fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51 oldu. Teraport Voice CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Teraport Voice Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini kullandı. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları da gündemde. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Spor dünyası Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçında İrlandalı oyuncuların İsrail'i protestosunu konuşuyor. Seremoni sırasında İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları tarihi bir protesto sergiledi. Sahaya Gazze'de ölenleri anmak adına siyah bantla çıkan futbolcular İsrail Milli Marşı'nın okunduğu sırada yere bakarak rakibini protesto etti. Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ülkesine rakip olacak.
3: NTV Radyo.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
8: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dünya ekonomik sahnesinde özellikle merkez bankalarının arka arkaya faiz arttırmaları ve önümüzdeki serinde de Fed başta olmak üzere faiz arttırım takviminin gene bu tercihten yana bir görünüm sergilemesi dolayısıyla tahvil fiyatlarında yaşanılan artışlar esas gündemi oluşturuyor. Esasen daha evvel de belirttiğimiz ve bundan sonra da anlaşıldığı kadarıyla sıklıkla dikkat çekip hatırlatacağımız üzere hani dünyadaki ve önemli bir şekilde Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizleri tüm dünyada her kesimde ve her kademede büyük önem taşıyor. Çünkü yerleşik finansal düzen ve mimaride örneğin Patagonya'da bir tüketicinin kullanacağı tüketici kredisinin veya her gün hayatını idamede kullandığı kredi kartının faizi doğrudan ve kısmen dolaylı olarak ama büyük ölçüde doğrudan Amerikan 10 yıllık kağıtlarının bu faiz oranından neşet ediyor. Ona göre hesaplanıyor. Özellikle Türkiye gibi dışarıdan kaynak temin etmesi gereken ülkelerin faiz yükünü arttıracak sıkıntılı bir süreç. Nitekim finansal varlıklar da bu çerçevede bu gelişme andacında reaksiyon vermeye devam ediyorlar. Altın gerçekten büyük baskı altında. Nitekim bu çerçevede son günlerde altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı görüyoruz. Malum olunduğu üzere faiz getirme konusunda mağlul olan, teknik olarak faiz getirmeyen bir enstrüman olan altın ne zaman faiz artsa bir baskı altında kalır, tabiri caizse başını kaldıramaz. Peki bir taraftan 7. ayına giren daha görece taze İran-ABD savaşı, öbür taraftan 5. yılına ilerleyen Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik gerginlik ve çatışmalar bunun andacında nasıl bir çözüm bulunacak? Geçtiğimiz hafta 81. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde hani daha zirve başlamadan o çok iddialı sloganı veya önermesi çerçevesinde görüşlerimizi paylaşmıştık. Hani havanda su dövmek kabiliğinden bir zirve gerçekleştiğine şüphe bulunmuyor. Sonrasında da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları liderler zirvesine bir parça bel bağlanmıştı ama oradan ortaya çıkan sonuçlarında aslında sınırlı bir çözüm penceresi veya ferahlama etkisi yarattığını söylemekte bir beis bulunmuyor. Öyle ya, daha ziyade seremonik yani sembolik mahiyeti itibariyle öne çıkan işte Başkan Trump'ın daha evvel Obama'yı sert bir dille eleştirdiği davranışlarında ötesine geçerek Başkan Xi'yi uçak merdivenlerinde karşıladığı, yukarıdan havadan uçakların uçurulduğu, ulusal arşivde Çin-Amerika ilişkilerinin ne kadar köklü ve önemli olduğunun tekrar hatırlatıldığı böyle bir ziyaret sona erdi. Sonuçta ne çıktı? Yani iki ülke arasında 30 milyar dolarlık hassas kabul edilmeyen işte oyuncağından küçük ev aletlerine keresteye kadar bazı ürünlerin bulunduğu kalemlerde gümrük vergilerinin bir tık aşağıya düşürülmesi kararlaştırıldı. 10 Ocağı kadar ticaret savaşlarındaki ateşkes uzatıldı. Yapay zeka ile ilgili büyük beklentiler ve o önemli tartışmalar, bir parantez açalım, biliyorsunuz bu işin ağababaları son dönemde vites yükselttiler. Diyorlar ki hani tabiri caizse mecazi olarak vites yükselttiler. Birbiri ardı sıra bize biri hakim olsun, bizim biri bizim elimizi ayağımızı bir kontrol altına alsın kabilinden sözler ediyorlar. Bu geçtiğimiz haftaki 81. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde de ortak bir sunum yaptılar. Yani gaza basıyoruz, fren pedalını birileri de ayağımızın altına yerleştirsin diyorlar. O konuda özellikle Çin ve Amerika'ya açık çağrıda bulundular. Bu açıdan önemliydi. Dediler ki uluslararası standart ve regülasyonları, sınırlamaları ve işin çerçevesini bu iki büyük devlet kararlaştırsın. Neden? Çünkü bir numara bu konuda Amerika, hani sonuna kadar gaza basan, sonradan da Çin geliyor. Hatta bazıları diyorlar ki biz bu şeylere pabuç bırakırsak Amerika Birleşik Devletleri açık bakış açısından Çin başını alır gider. Çünkü Çin'in böyle bir takım varlık sebepleri veya bu türden tırnak içinde etik problemlere mesafeli durduğu görülüyor. Nitekim hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Çin'in iç güvenlikten sorumlu bakanının bu konuya nasıl yaklaştığına dair yazdığı makale ve verdiği demeçleri paylaşmıştık. Tamamen devletin ve Çin Komünist Partisi'nin bekası ve iktidarı bakımından ele alınıyor. Bu bakımdan deniliyor ki hani bu işlere pabuç bırakırsak, Trump da bu cephede diyor ki bu işlere böyle pabuç bırakırsak diyor Çin başını alır gider. Onun için dikkatli davranacağız. Hatta şimdi Trump o meşhur jargonları eğip bükme kavramların içini boşaltma taktiğiyle diyor ki yani bu yapay zeka değil de süper zeka diyelim diyor. Bir de diyor ki korkmayın, süper zeki bir başkanınız var. Süper zeki bir başkanın yönettiği bir ülkede yapay zeka ile ilgili problem çıkmaz. Ne diyelim, kabul edene afiyet olsun, hayırlı olsun diyelim, ama dünyanın problemlerinin böyle Çin, Amerika gibi aslında bu problemlerin belki de kökeninde yer alan hegemonların veya hegemon adaylarının insaf ve inisiyatifinde çözülmesi beklentisinin ne kadar boş olduğu ortaya çıkıyor. Hayat geçiyor, riskler artıyor, kriz sinyalleri ve yaşanmış krizler karşımızda duruyor. Yapacak çok iş, alınacak çok mesafe bulunuyor. O bakımdan kurban mentalitesi veya her şeyi başkalarından beklemek yolu bu sıkıntılı süreç içerisinde pek de tercih edilecek bir opsiyon gibi gözükmüyor ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. NTV Radyo. Finans Bülteni.
6: Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 12.899 seviyesinde başlıyor. Dolar 48.99, Euro 55.84'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.196 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.601, çeyrek altın 11.194 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 99 dolar.
0: NTV Radyo.
6: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Fon soruşturmasıyla başlayalım bu dilimede. Soruşturma kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasasında araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Başsavcılığın yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. Son yapılan açıklamada ise mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Devam eden fon soruşturması tutuklu sayısı 51. Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklama var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala'dan da bir açıklama geldi.
5: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
5: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. Ona o zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
9: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
5: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
9: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
10: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
6: Fon soruşturması kabinenin de gündeminde olacak. Toplantı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
9: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
11: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
9: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Balıkesir Karasi ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız dedi.
12: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacağız. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisi.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Cumhur İttifakı'na işaret etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul'da konuşan Çelik'in hedefinde muhalefet vardı.
5: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok.
6: Kozinoğlu soruşturmasında bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı 14 Eylül'de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları da bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimde bulunulmadığı, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahale müdahalede bulunulmadığı ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının bulunduğu, bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Diğer yandan Panafim direktörü İhsan Karademir'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün İstanbul'da yağmur var. Yağış akşam saatlerinde başladı ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.
13: Aralıksız süren yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
14: İstanbul'da etkili olan yağış hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi. Burası Gazi Osman Paşa TEM bağlantı yolu. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönmüş durumda ki su birikintisi ayak bileğime kadar çıkmış durumda. Burada araçlar temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.
13: Su baskınının yaşandığı bir diğer nokta Zincirlikuyu alt geçidiydi. Polis ekipleri yolu kapattı, vidanjörle su çekildi.
14: İstanbul'da gece saatlerinde yağmur şiddetini daha da arttırdı. Burası Etiler Nispetiye Caddesi ve buradaki alt geçitte de su baskını meydana geldi. Polis ekipleri yolu kapattı ve araçların girişine engel oluyor. Bir yandan da vidanjörle ekipler suyu çekmeye çalışıyorlar.
13: Fatih'te yağmur sonrası yol çöktü. Kamyon ve otomobil çukura düştü. Eyüp Sultan'da da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Sultan Gazi'de ise bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için belediyeyi aradı. Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlarda bazı kuzey ilçelerinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği belirtildi. Sıcaklıkların da 20 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
6: Ankara'da da sağanak vardı. Kentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarla bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu. Keçiören'de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Dış gündemle devam edelim. İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli araç durduruldu. 5 şüpheli patlayıcı ve terör eylemi hazırlığından gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı dedi.
15: Polise gece 3 şüpheli aracın Kraliyet Hava Üssü'ne doğru ilerlediğine dair bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri seferber edildi. Şüpheli minibüsler durduruldu, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin terör eylemi hazırlığı içinde olduğu açıklandı. Gözaltı gerekçesinde patlayıcılarla ilgili suçlar da var. Polis olayın kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak soruşturma ve alarm durumu sürüyor. Üssün çevresi 400 metrelik kordon altına alındı, yerleşim yerleri boşaltıldı. Bomba imha birimleri robotlarla minibüslerde inceleme yaptı. Olayın arkasında kim ya da kimler olduğuna dair polis henüz açıklama yapmadı. Olayla ilgili en açık ifade Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi.
16: Şahıslar zaten takibimiz altındaydı. Üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı. İngilizlerle yürüttüğümüz çalışma mükemmel sonuç verdi.
15: Üssün Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İngiltere basını İran'ın Temmuz'da İngiltere'yi savaş suçuna ortak olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı. Dışişleri'nin açıklamasında İran'a yönelik askeri saldırganlığa herhangi bir şekilde dahil olan tarafların kararlarının sonuçları olacaktır denilmişti.
6: İran, Amerika'ya ait bir denizaltı drone'unu ele geçirdiğini duyurdu. Açıklama İran devrim muhafızları tarafından yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda Amerika'ya ait Remus 600 tipi bir denizaltı drone'unun ele geçirildiği açıklandı. Açıklamada drone'un casusluk amacıyla Hürmüz Boğazı'nda faaliyet gösterdiği belirtildi. Drone'un şu anda devrim muhafızları uzmanlarının elinde olduğu ve araçtaki verilerin kurtarılmaya çalışıldığı ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunacak. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtiliyor. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor. Sırbistan siyasetini gazeteci Eran Hasip anlattı.
17: Vučić iktidarını uzatmak istiyor. 26 Ekim'de Sırbistan erken seçime gidiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Vučić artık tekrar başbakan olmak istiyor. Malum çok uzun yıllardır iktidarda Aleksandar Vučić, hala Sırbistan'ın en etkili figürlerinden bir tanesi. Ancak bu dönemde son 2 yıldır aslında 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Novi Sad'da bir duvarın çökmesi sonucu patlak veren gösteriler Vučić'in biraz da olsa iktidarını sarsmış gibi görünüyor. Başını öğrencilerin çektiği çok ciddi protestolar gerçekleşti Sırbistan'ın tamamında neredeyse. Ama Vučić bir türlü geri adım atmadı. En son bir erken seçim kararı alması gerektiğini artık karar verdi. Erken seçim ilan etti. Dolayısıyla erken seçimde başbakan olmak için Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı görevinde Meclis Başkanı Ana Brnabić görev devralacak. Dolayısıyla Vučić'in tekrar en azından bir dönem daha iktidarını Sırbistan'da devam ettirebilmesi için bu seçimi kazanması gerekecek. Ama ilk defa uzun yıllardan sonra ciddi sayılabilecek bir muhalefetle karşı karşıya. Muhalefet dediğimiz zaman ciddi bir siyasi partiden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü bu iki yıllık protesto gösterilerini muhalefetin çok sağlıklı kullanıp en azından muhalif siyasilerin bir güç odağı oluşma imkanı oluşmadı aslında. Öğrenciler başı çekiyor ve şu anda Vučić'in sandıktaki en büyük rakibi Öğrenciler İttifakı olacak. Öğrencilerin kendi listeleri olacak. Meclise girmeye çalışacaklar ve anketlere baktığımız zaman tabii ki tartışmalı bu anketler ama en azından şu anda %48 oranında, daha doğrusu Vučić'in 10 puan önünde görünüyor şu anda anketlerde. İlginç bir tablo bekliyor aslında Sırbistan'ı.
6: Gazeteci Eran Hasib'in notlarını dinledik. İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri büyüttü. On binlerce protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
13: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı.
18: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
13: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto, 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal, tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
6: Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri de tercihte önemli rol oynuyor.
19: Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.
20: İyi üniversitelerin olması Türkiye'yi seçme sebeplerim arasında. Burada yaşamanın ve eğitim almanın maliyeti diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun.
21: İranlıyım, Türkiye'ye eğitim için geldim. Sadece eğitim değil, kişisel olarak da harika bir kültüre sahip.
19: Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.
22: Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar, burada ev kiralıyorlar, burada restoranlara gidiyorlar, burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar, ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
19: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
6: Sıfır Atık Hareketi 9. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
23: 2017 yılında başlattığımız sıfır atık uygulamaları kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldı. O dönem %13 olan geri kazanım oranımız bugün %37'nin üzerine çıkmış durumda. Bu dönüşümün rakamlarla ifade edilebilecek pek çok sonucu var.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor dedi. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğini söyledi. Emine Erdoğan daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz ifadesinde kullandı.
23: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
9: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı.
6: Bursa'daki İznik Gölü Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı.
24: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
25: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
24: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme

0: Ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin ulaşım süresini kısaltacağını açıkladı.
1: 2,5 saatlik seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda sona gelindi. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu, bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık dedi. Çeşmeli, Erdemli, Silifke, Taşucu otoyolunun 52 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli Kız Kalesi kesimiyle Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendireceğiz ifadelerini de kullandı. Proje kapsamında 6 kavşak, toplam 10.116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1.633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediliyor. Projede ayrıca 2.734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3.655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ve 10.108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alıyor. Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek kalkınma yolunun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacağız dedi.
0: İstanbul'da 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Böyle olunca da tartışmalar ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Gürcan açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yapıldığı tespit edilen işletmelere İlgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir ifadesini kullandı. Başkent Ankara'da Kültür Yolu Festivali kapsamında lezzet noktaları oluşturuldu. Ünlü şefler tarafından belirlenen 60 lezzet noktasında ziyaretçilere Ankara'nın farklı ve öne çıkan lezzetlerini tatma imkanı sunuluyor.
2: Ankara tavasından dönerine, simidinden Beypazarı güvecine. Ünlü şefler Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı.
3: Kültür yolundaki restoranların hepsi geleneksel değil. Çok farklı konseptlerde ve temalarda servis eden restoranlar var ve bu lezzet noktalarını bir heyetle oluşturduk. Bu heyetin içinde ben de bulunuyorum.
4: Ankara'ya ilk kez gelen birine ben doğal olarak Ankara tavayı öneririm.
5: Ankara'nın lezzetlerinden bir tanesi olan en önemli lezzetlerden bir tanesi Ankara döneridir. Bunun özelliği de kuzu etinden olmasıdır.
2: Şefler tarafından belirlenen 60 lezzet noktası ziyaretçilere Ankara'nın mutfağını oluşturan ürünleri, işletmeleri ve farklı ilçelerin yemek kültürlerini takip edebilecekleri bir rota sunuyor.
6: Ankara mutfağını diğer mutfaklardan ayıran en büyük özellik hizmet sektörünün gelişmiş olmasıdır.
0: İstanbul Kadıköy bu hafta sonu karikatür tutkunlarını ağırladı. Çizgi festivaline yoğun bir ilgi vardı.
7: Atölye çalışmaları, seminerler, söyleşiler, imza günleri. İstanbul Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nce düzenlenen çizgi festivaline ilgi yoğundu.
8: Çok keyifli, çok renkli. Çok beğendim. Seneye de katılmaya düşeceğim.
9: Umarım devamı hep gelir. Katılım da hep böyle canlı olur. Her kuşaktan insana denk gelmek çok keyifli bir şey yani.
7: Katılımcılar Yoğurtçu Parkı'ndaki ücretsiz etkinliğin tadını çıkardı. Mini konserler de verildi. 7.'si gerçekleştirilen festival kapsamında 80 ayrı stand kuruldu. Sergi alanları oluşturuldu. Kitaplar, çizgi romanlar tanıtıldı, satışa sunuldu.
10: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğime. Zaten her yıl geliyordum. Geçen yıldan beri hatta bugünü bekliyorum da diyebilirim.
11: Hangisine gideceğimi şaşırdım açıkçası. Hepsi çok renkli ve güzel. Çok eğlenceli, farklı etkinlikler de var.
12: Çizgi romanlar, karikatürler, ya farklı mesela kızın poster aldığı kitap ayraçları, rozetler çok güzel.
7: Festival kapsamında Bülent Üstün gibi usta karikatüristlerle birlikte Fabian Tülme dahil Fransa, Portekiz ve İran'dan da çizerler ağırlandı.
13: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %71'i gösteriyor. Yağmurlu bir sabah İstanbul'da o trafiğe de yansıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy'den başlıyor. Yoğunluk Kavacık'a kadar ağır bir şekilde devam ediyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü ile Bakırköy arasında

0: Oldukça yoğun bir trafik var. Temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında yine sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz.
1: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Sonbahar geldi, yağmurlar başladı. Peki yağmurlardan sonra güneş açınca ne olur? Elbette ki mantarlar biter. Şimdi mantar deyince ülkemiz gerçekten çok zengin. Ama mantar aynı zamanda da son derece tehlikeli bir konu. Diyelim ki çok bilindik bir mantar. İşte köylüler toplamasını da iyi biliyorlar. Fakat topluyorlar, yiyorlar ve gene de vakalar yaşanabiliyor, zehirlenmeler olabiliyor. Şimdi burada aslında çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ama gerçekten de mantarı doğru toplamayı bilince, ayrıca da ayırt edebilince mantar aynı zamanda da mutfaklarda, gastronomide çok önemli. Özellikle de biz yurt dışına çok mantar türleri gönderiyoruz. O kadar ilginç ki mesela aslında her bölgenin kendine göre mantarları var. Tabii bazıları bunların baharda oluyor. Mesela kuzu göbeği mantarı gibi. Fakat bunlar mevsimine göre gerçekten bunun uzmanları da Türkiye'ye geliyorlar ayırt etmek için ve toplanan mantarları doğru yurt dışına gönderiyorlar. Biz bazılarını görmüyoruz bile. Yani mantar zenginiyiz ama mantar zengini bir mutfağımız aslında pek yok. Elbette ki bizim mutfağımızda da mantarın çok güzel kullanımları var. Hele hele yörelerde şöyle bir mantarlı bulgur pilavı yapılır bazen. O kadar güzel olur ki yani her şey bir yana o bir yana dersiniz. Şimdi hangi mantarlar peki çok seviliyor, biliniyor ve dünyaya gönderiliyor? Mesela Morel mantarı, Morkella diye bilinen, Fransa'da diyelim ki şef lokantasına gittiniz. Morel mantarları var. Kurutulmuşu olabilir, tazesi olabilir. Ve ondan sonra garson size diyor ki zaten bu Türkiye'den geliyor, siz bunu bilirsiniz. Şimdi bu yaşanmış bir vaka gerçekten de biz Fransa'ya Morel mantarını çok miktarda gönderiyoruz. Özellikle Fethiye bölgesinden. Peki nedir? Biz kuzu göbeği olarak biliyoruz. Bunun gibi mesela benim Antalya'da keşfettiğim ve ilk başta ne olduğunu bilmediğim, yerel ismi farklı olduğu için böyle tat benzeterek, araştırarak ya bu tat neye benziyor falan diyerek şeklinin fotoğrafından, ki o zaman böyle AI akıllı bilmem ChatGPT'ler falan yok. Yıllar önce olan bir vaka. Alanya'da pazarda aldığım bir mantarın peşinde Japonların dolandığını öğrendim. Bu doğrudan Adana'nın Feke ilçesinden olsun, Toros dağlarından olsun doğru Japonya'ya gidiyormuş. Nedir o? Japonlar matsutake ediyorlar. Hatta biz de artık matsutake demeye başladık. Tabii ki bulanı, kullananı olursa. Fakat o nedir? Aslında bütün Antalyalıların veyahut da Adanalıların falan bildiği Toroslarda yetişen sedir mantarı ya da katran mantarı. Hikayesi gerçekten çok ilginç. Ben peşine düştüm, inanılmaz bilgiler keşfettim. Tabii bir de mesela diyelim ki Roma'ya gittiniz, harika bir makarna. Ondan sonra boletus, yani onların porcini mantarıyla yapılmış. Garson da kih kih kih gülüyor. Roma'nın dağlarından, tepelerinden mantar diye pazarladım diye. Halbuki aslında o da Türkiye'den gitmiş. Nedir o? Aslında İstanbul'da Belgrad ormanları bile dolup taşıyor bazen. Ayı mantarı porcini olarak bütün ülkemizde yetişiyor. Bütün bunlar çok kıymetli mantarlar. Zaten kıymetli olduğu için ve Türkiye'de de bol olduğu için yurt dışına doğrudan gönderiliyor. Para eden mantarların en ferişli
1: Türkiye'nin tadı, mantarı. Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Ama mantarının Türkiye'de olmadığı iddia edilirdi. Olanı da keme veya domalan mantarı diye aynı lezzeti vermezdi. Ama artık gerçek trüf mantarı da bulunabiliyor. Özellikle yaz trüfü. Evet, mantarlar dünyasında inanılmaz bir geziye çıkıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: NTV Radyo.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece. Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa Takvimi. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Kestanelerin olduğu ve hasat edilen günlerdeyiz. Dikenli kabuklar çatlayıp açıldı, içindeki meyveler göründü. Kestane hasadı masraflı ve zor bir iş. İşte bugünlerde çıkan fırtına kestaneleri dalından düşürürmüş. Anadolu'da bu fırtınaya bu nedenle kestane karası fırtınası denmiş. Kestane karası fırtınasında şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle dereler taşabilir, heyelan olabilir, denizde dev dalgalar çıkabilir. Ama balıkçılar bu fırtınayı bekler. Çünkü balık, özellikle de palamut, bollaşır. Rastgele diyelim. Dünya Kasuar Günü nedeniyle bu ikonik hayvandan bahsetmiştik. Bugün onu biraz daha tanıyalım. Avustralya ve Yeni Gine'deki yağmur ormanlarında yaşayan, insan boyunda uçamayan bir kuş. Sanki miğfer giymiş gibi başı, kırmızı parlak mavi tüylü, uzun boynuyla kolayca tanınır. Başındaki miğfere kaska benzeyen çıkıntının anlamı bilinmiyor. Ancak onunla birlikte büyüdüğü için yaşını gösterdiği düşünülüyor. Bazı araştırmacılar da hayvanın ormandaki sık çalılıklar arasında ilerlerken bu çıkıntı sayesinde başını koruduğunu söylüyor. Ortalama boyu 1.80'e, ağırlığı 70 kiloya kadar çıkabilir. Bir vuruşta karşısındakinin kemiklerini kıracak kadar güçlüdür. Ama aslında çekingendir. İnsanlardan uzak durur. Köşeye sıkıştırılmazsa saldırmaz. Yaşadığı yerlerdeki yerel halk da bu büyük kuşa saygı duyar. Kasuarlar yalnızca yere düşen meyvelerle beslenir. Kısa ve hızlı sindirim sistemi nedeniyle yaklaşık 238 bitki türünün tohumlarının dağıtıcısı oldukları tahmin ediliyor. Bu yüzden kilit tür kabul edilirler. Yağmur ormanlarının bahçıvanlarıdırlar. Son yıllarda yaşam alanlarının bozulması nedeniyle kasuarların nesli kritik derecede tehlikede.
4: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
8: Mobile Systems.
3: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: NTV Radyo.
10: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun.
10: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
12: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
13: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den, pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy Jean.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Niğde yolunun 14-19. Kilometreleri ve Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. Kilometreleri arasında yol çalışması yürütülüyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: NTV Radyo.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: NTV Radyo.

0: Ja.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Radyo tiyatrosu,
3: sağlık,
0: yemek tarihi,
3: doğa,
0: gıda,
3: spor,
0: gezi,
3: kültür sanat,
0: belgesel,
3: dünya,
0: moda,
3: polisiye roman,
0: masal.

0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında 45 firma, 19 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirleri SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırılmış. Adalet Bakanlığı kaynaklarından tedbir kararının kaldırılmasının ardından bir açıklama geldi ve gerçek kişiler hakkında tedbirin devam ettiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama geldi bu sabah saatlerinde. Bakan Şimşek, "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir," dedi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını ifade etti Bakan Şimşek. Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğine vurgu yaptı ve gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır ifadelerini de kullandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi Adalet Bakanlığı kaynaklarının tedbir kararının kaldırılmasının ardından gelen açıklamalarının ayrıntılarına bakacağız ve soruşturmadaki son duruma dair gelişmeleri de öğreneceğiz. Osman Terkan NTV ile ortak yayında aktarıyor, dinliyoruz.
2: Başlayalım istersen. Yani devam eden soruşturma kapsamında 51 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti ki bunların arasında Terap Portföy CEO'su Emir Günür Sarp Yener'le birlikte yine hakkında yakalama kararı çıkarılan yine aynı şirketin yönetim kurulu başkanı Erdin Özel gözaltına alınmıştı. Şimdi Özata Denizcilik ve Destek Faktörü yetkilisi 5 kişi yine gözaltına alınması yönünde bir karar çıktı ki bu 5 kişi de soruşturmaya dahil edilen isimler arasında. Şimdi tabii soruşturma derinleşerek devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir açıklama vardı. Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik bu kişiler ve şirketler hakkında tedbir uygulanan firmalarla ilgili Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yeni değerlendirmeler yapılmış ve tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi şeklinde bir açıklama yapılmıştı ama Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklama gerçek kişiler hakkındaki tedbirin devam ettiği yönünde, yani şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmemektedir şeklinde bir açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda yine ilgili şirkette fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik bu söz konusu tedbirlerle dondurma kararının kaldırılmasına yönelik bir açıklama gelmişti. Yani bu açıklamayla anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklama kişiler hakkındaki tedbirin devam ettiği yönünde.
1: Osman Terkan'ın notlarını dinledik. Dün AK Parti'den de fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar gelmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da bir açıklama var.
3: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
3: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. Ona o zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
4: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
3: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
4: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
5: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak evet. ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
1: Fon soruşturması bugün kabinenin de gündeminde olacak. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Bugün Ankara'da bir önemli toplantı daha var. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ikinci toplantısını yapacak. Şimdi bu iki toplantıya ilişkin ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den dinleyelim.
6: Toplantı 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilmişti bu toplantı ve toplantının ardından da 4 alt kurul kurulmasına karar verilmişti. Bunlar Adli ve Hukuki Koordinasyon Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu olarak başlıklandırılmıştı. İşte bu konular ele alınacak. Bu komisyonların yapmış olduğu çalışmalar ki en önemlisi sahadaki son durum. Sahada neler yaşanıyor? Bu toplantıların ardından, çıkan yasanın ardından ne gibi adımlar atılıyor? Bu süreç yakından takip ediliyor ve buna ilişkin bir bilgilendirmenin kurulda yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yine toplantıya başkanlık edecek ve kurul üyeleri Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu isimlerin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susamaz da Milli Güvenlik Genel Kurulu Sekreteri Okay Mimiş bu toplantıda yer alacak isimler olacak. İlk toplantı 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Alt komisyonların kurulmasına karar verilmişti. İşte o komisyonların yaptığı çalışmalar, incelemeler ve bu son durumda yine sahadaki son durumunda toplantıda ele alınması bekleniyor ki yaklaşık 25 dakika sonra toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması bekleniyor Osman Gül.
7: Şimdi kabineye bakalım. Kabinenin gündeminde neler var?
6: Tabii kabinede hem iç siyaset, ekonomideki gelişmeler, dış politika gibi konular gündemde olacak ama en önemlisi az önce de anlattığımız üzere ekonomideki gelişme bu fon krizi olacak. Fon krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bir sunum yapması bekleniyor. Bir bilgilendirme yapması bekleniyor ki yapılan her açıklamada aslında dikkat çekilen bir nokta var. Fon krizi nedeniyle mağdur olanlar, işte bu mağdur olanlara ilişkin atılacak adımların da bu toplantıda ele alınması bekleniyor ve benzer sorunların yaşanmaması için alınacak tedbirlerin de yine kabine üyelerinin gündeminde olacağını belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta bildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Birleşmiş Milletler zirvesine katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu zirvede öne çıkan başlıklarda yine kabine toplantısının gündem maddelerinden olacak. Çünkü hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma çok ses getirmişti. Özellikle İsrail'e yönelik, İsrail'in saldırılarına yönelik açıklamaları gündem olmuştu ve sonrasında yaşananlar vardı. İşte bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu ikili görüşmelerin yansımalarında kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Ve tabii bugün saatler 9.30'u gösterdiğinde gerçekleştirilecek olan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin toplantı. Bu toplantıda ele alınan başlıkların ve değerlendirmelerin de yine kabinenin gündeminde olmasını bekliyoruz Osman.
1: Ankara'dan Mustafa Berber aktardı. Bugün İstanbul'da yağmur var. Trafik yoğunluğu bu dakikalarda %69'u gösteriyor. Yağış akşam saatlerinde başladı ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.
8: Aralıksız süren yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
9: İstanbul'da etkili olan yağış hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi. Burası Gazi Osman Paşa TEM bağlantı yolu. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönmüş durumda ki su birikintisi ayak bileğime kadar çıkmış durumda. Burada araçlar temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.
8: Su baskınının yaşandığı bir diğer nokta Zincirlikuyu alt geçidiydi. Polis ekipleri yolu kapattı, vidanjörle su çekildi.
9: İstanbul'da gece saatlerinde yağmur şiddetini daha da arttırdı. Burası Etiler Nispetiye Caddesi ve buradaki alt geçitte de su baskını meydana geldi. Polis ekipleri yolu kapattı ve araçların girişine engel oluyor. Bir yandan da vidanjörle ekipler suyu çekmeye çalışıyorlar.
8: Fatih'te yağmur sonrası yol çöktü. Kamyon ve otomobil çukura düştü. Eyüp Sultan'da da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Sultan Gazi'de ise bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için belediyeyi aradı. Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlarda bazı kuzey ilçelerinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği belirtildi. Sıcaklıkların da 20 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul 100 endeksi günü 12.899 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.98, Euro 55.81'den işlem görüyor. Altının onzu 4.179 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.581, çeyrek altın 11.160 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 99 dolar.
0: NTV Radyo. Reklam.
10: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
1: istersen o. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında bugün İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
2: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
3: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
2: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit Milli Takım'daki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakır ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gök Mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
4: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
2: 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
1: İrlanda milli takımının İsrail'le karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrailli rakiplerini başından sonuna protesto ettiği maçta 3-0 mağlup etti.
3: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail Milli Marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara Oşea yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda Milli Takım Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek, soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz demişti. İrlandalı milli futbolcular, İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda, 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
1: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım, eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirirken, Saadettin Saran dönemi ibra edildi.
5: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme! Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
2: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetimi hedef aldı.
5: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsunuz? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani arkadaşlar arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar... Bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme. Ödemeyeceğim.
2: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
5: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski, 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
2: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
5: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin, şampiyon yapacağım.
2: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
1: Türk satrancının yıldız ismi Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yağız, turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta, 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarına milliler genel kategoride 13. kadınlarda ise 11. sırada tamamladı. Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Şampiyonluk maçında galip gelen Sasha Zverev kıtasına 6. Lever Cup zaferini getirmeyi başardı.
3: Tenis dünyasının kıtalar arası turnuvası Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Londra'da düzenlenen organizasyonda Avrupa takımına zaferi getiren sayıyı Sasha Zverev aldı. Son Amerika Açık şampiyonu Zverev, Amerikalı Lerner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek Avrupa'ya şampiyonluğu getirdi.
4: Rakibimize büyük övgü borçluyuz. Bizi sonuna kadar zorladılar. Fakat bizim de müthiş bir kimyamız ve takım çalışmamız vardı. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.
3: Şampiyonluğu tribünde izleyen isimler arasında İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de vardı. Avrupa takımı 9. kez düzenlenen turnuvada 6. defa şampiyon oldu. Organizasyona önümüzdeki yıl Los Angeles ev sahipliği yapacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometreleri ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. Kilometreleri arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
5: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü sabahında haftanın ilk geri sayım programında karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle birlikte olacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun dün akşamdan bu sabah yansıyan bazı açıklamaları var. Onları konuşacağız. Piyasalarda geçen hafta neler oldu? Bu haftaya hangi notlarla başlıyoruz? Onu konuşacağız. Sonrasında Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte olacak. Seltem Hanım'la da bütün bu yaşanan, finans dünyasında yaşanan fon krizi kaynaklı bu gelişmelerin makroekonomiye olası etkilerini konuşacağız. Malum Eylül ayı enflasyonunu almaya da az bir vakit kaldı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü alacağız Eylül ayı enflasyonunu. Enflasyon gerçekleşmelerinde merkezde, Merkez Bankası'nın faiz politikası, patikası bunlardan nasıl etkilenir? Seltem Hanım'la da bu konuları değerlendireceğiz değerli izleyenler. Haberlerimiz ve elbette rakamlarda ekranlarınızda olacak birazdan, ama önce bu sabah yeni haftanın ilk iş gününün satır başları geliyor ekranlarınıza. Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Fon soruşturması kapsamında 45 firma, 19 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirleri açıklanmıştı. Tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. Şahıslara yönelik uygulanan tedbirlerin ise devam ettiği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde o tarihte iletilen ve TEFAS tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden, yani oluşturulacak havuzdan, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani ne kadar payı varsa o kadar ödeme yapılacak. Ayrıca 16 Eylül ve öncesinde, yani 17 Eylül'de kapatılmıştı, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmasına rağmen ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da yine tasfiye kapsamında olduğunu açıkladı Sermaye Piyasası Kurulu. Birazdan konuğumuzla değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteğinde şartlar esnetildi. Talimata göre destek kapsamında satabilecek döviz tutarı katma değerle ilişkilendirilecek ve destek tutarına üst limit getirilecek. Konuya ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörü güçlendiren politikaları sürdüreceğiz dedi değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi piyasalarda geride bıraktığımız hafta neler oldu? Cuma nereden kapandık? Pazartesiye nasıl başlıyoruz? Hızlıca ona bakalım. Öncelikle BIST endeksi geride bıraktığımız hafta Cuma günü çok çok hafif bir yükselişle yatay, son derece yatay pozitif %0,09 artışla 12.899 puan kapanışını gördük değerli izleyenler. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 12.840 puan. Oraya yakın, yukarıdaysa 12.996 puan. Bir 13.000'e doğru hareketlenme olduysa da 12.996 gördüğümüz en yüksek seviye oldu. 12.840 aşağıda en düşük seviye. İşlem hacmi 100 milyar liranın altındaydı. Son derece düşük bir işlem hacmi olduğunu söyleyebiliriz. 99,6 milyar lira ile bankacılık endeksi yatay pozitiflerde ise hiç değişmedi. 10.000'de 2 bir yükselişle tamamladı günü. Gıdada %1 yükseliş vardı. Şöyle bakıyorum, hizmetler pozitif ayrıştı. Sanayi endeksi yatay pozitif. Ticaret ve ulaştırma yine %0,3 civarı artıda. İletişim keza aynı şekilde. Holdinglerse holding ve sigorta ve petrokimya endeksi ise Cuma günkü işlemleri ekside kapattı. Fon krizinin başladığı gün 16 Eylül'ü referans alacak, o sert düşüşün borsada yaşandığı günü referans alacak olursak, bir gün öncesi, yani ortada henüz fon krizinin, likidite probleminin olmadığı 15 Eylül kapanışıyla kıyasladığımızda borsada BIST endeksinde %7,15'lik bir düşüş var. Gıda endeksi %14 aşağıda. Bankacılık pozitif, 0,53 pozitif olarak ayrışıyor bu 15 Eylül Cuma kapanışıyla. Yine pozitif olarak ayrışan bir diğer endeks de iletişim endeksi oldu. Holdinglerde %18 düşüş var dedik. Petrokimya, sanayi, ulaştırma, hizmetler ekside, sigorta ekside, finansal kiralama ve factoring, hani en çok konuşulan sektörlerden, fona tasfiye olan fonların içerisinde bulunan hisselerden, hisselerin bulunduğu finansal kiralama ve factoring endeksi ise %53,4'lük bir düşüş yaşadı 15 Eylül'den Cuma'ya kadar. Para piyasalarında dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 76 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarında dolar endeksi yine 101 endeks seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Güçlü kalmaya devam ediyor. Euro dolar karşısında bu sabah 1.1380, sterlin dolar karşısında 1.3240, yani geride bıraktığımız haftada buralardaydı. Yeni haftaya başlarken de çok hafif değişimlerle beraber aynı yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarında ise gerileme göreceksiniz. %2,7 4.169 dolara kadar geri çekilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, biliyorsunuz, İran bir teklif gönderdi Amerika Birleşik Devletleri'ne, bir Hürmüz Boğazı ile alakalı, savaşla alakalı, ateşkesle alakalı bir teklif gönderdi. Donald Trump açıklama yaptı. İran'ın önerdiği teklifi reddediyorum. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar dedi Donald Trump ve bu hafta İran'da daha fazla görüşme yapılmasını beklendiğini söyledi. Bu da petrol fiyatlarını bir miktar yukarıya itti. Gördüğünüz gibi %1,29, daha ileri vadelerde Kasım ve Aralık'ta ise %2'nin üzerinde, %3'e yaklaşan yükselişler olduğunu da belirtelim. Brent petrolün varil fiyatında işte tüm bu gelişmelerde altın fiyatlarını aşağıya doğru itiyor, baskılıyor, satış getiriyor. %2,68, 4.169, bu 2,68 Cuma günü kapanışından bu sabah, yani gece Asya seansıyla beraber

0: Dow Jones'ta %0,33, S&P 500'de de %0,30 kadar bir geri çekilme var bu sabah itibariyle. Şimdi Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle birlikte. Hemen dönelim. Dinçer Bey günaydın, hoş geldiniz yanımıza, yayınımıza. İyi haftalar.
1: Günaydın, iyi haftalar Murat Bey.
0: Dinçer Bey hemen soracağım. Daha doğrusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun son açıklamasıyla başlayalım müsaadenizle. Diyor ki tasfiye sürecine ilişkin tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı tarih, yani 17 Eylül tarihi, o tarihe kadar iletilen, o tarihte iletilen ve TEFAS tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. Yani farklı bir uygulama olmayacak. 17 Eylül 2026 13.30'a kadar verilen bütün talimatlar, alım satım hepsi bundan sonra tasfiye kapsamında olacak. Ayrıca diyor 16 Eylül ve öncesinde, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmasına rağmen ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilmeyen talimatların da yine tasfiye kapsamında olduğu kaydedildi. Hani muhtemelen size de soruyorlardır sağdan soldan çevrenizden insanlar, hani benim emrim görünmüyor, benim emrim iptal görünüyor vesaire. Onlar da yine bu kapsama alınmış gibi görünüyor. Öncelikle buradan başlayalım, nasıl değerlendiriyorsunuz yeni karar?
1: Aslında Murat Bey siz de çok güzel özetlediniz bunu. Tabii ki kafalarda soru işareti çok fazla var. Sizin dediğiniz gibi de şu anda bizim de tüm gündemimiz aslında bu durum meşgul ediyor durumda şu anda. Tabii burada aslında iki tane ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bir, işte o temerrüde düşen, fiyat açıklamayan fonlarla fiyat açıklayan fonlar arasında bir farklılık olacak. Şimdi çok fazla kafa karışıklığı olmasın adına aslında saatleri biraz dışarıda bırakmamız gerekiyor. Çünkü burada değişen kurallar, adımlar da oluyor ve bunlar değişebilir. Yani şu anda biz bunu konuşurken bile yeni bir madde gelebilir. Onun için ilk başta SPK'nın söylediği, aslında açıkladığı şey 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Sizin de dediğiniz gibi şu anda onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Burada bazı mağduriyetlerin yaşanmaması adına emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak, bir mağduriyet oluşmaması adına. Fakat tasfiye kurallarında aslında şöyle bir durum vardı. Öncelikle fonun borçları ödenir. Şimdi fiyat açıklayan fonlarda aslında daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeli ise bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Yani son gördüğümüz açıklanan metne göre benim de anladığım bu şekilde. Fakat temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok. Fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler. Onun için yani ayrımlar emrin tabii ki verildiği zaman da çok önemli. Fakat saatleri dışarıda bırakırsak, sizin emriniz gerçekleşti ve paranız blokeli durumda mı, yoksa emriniz hiç gerçekleşmedi mi? Bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Onun için şu anda parası blokeli olanlar biraz daha içleri rahat olabilir. Muhtemelen erken bir şekilde bu kişilerin ödemeleri yapılacak. Fakat muhtemelen, o da yani tırnak içinde söylemek gerekiyor. Çünkü kesin bir şey hala söyleyemiyoruz. Fakat dediğim gibi burada daha dezavantajlı grup, yani fiyat açıklamayan fonlarda eğer emri de hiç görünmeyen kişiler de varsa, yani burada bir saatin vesaire çok büyük bir önemi kalmayacak ve burada direktmen tasfiye havuzunda süreçleri işlemeye devam edecek gibi görünüyor.
0: Dediğiniz gibi hakikaten karmaşık bir süreç, farklı farklı unsurlar var ve o unsurlar hani nereye dahil olacak, nasıl yapılacak biraz anlamak da, metinden çıkarımda bulunmak da kolay değil. Dediğiniz gibi muhtemelen en son metinden anladığımız muhtemelen bu şekilde bundan sonra ilerleyeceği yeni bir açıklamaya kadar. Şimdi Dinçer Bey, peki piyasada durum ne diye soracağım size. Borsada 15 Eylül'le kıyaslayacak olursak eğer BIST 100 endeksinde %7

0: Bir değer kaybı var sadece BIST 100 endeksi için söylüyorum. Geride bıraktığımız hafta ise 5 işlem gününü sadece referans alacak olursak borsada BIST 100 endeksi %2,91 değer kaybıyla tamamladı haftayı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasadaki likidite sorununa vurgu yaptı. İhtiyaç varsa önlemler alınacaktır dedi. Likidite sorunu hala devam ediyor mu onu soracağım size. Piyasada taban taban serileri hala devam ediyor mu onu soracağım size. Ve eğer bir dengelenme olacaksa ki herkesin beklediği bu bir dengelenme, bir normalleşme, bunun bir zamanlaması var mı öngörebildiğiniz?
1: Tabii ki aslında 1 Ekim itibariyle endekslerde bir takım değişiklikler olacak. Şimdi sizin de dediğiniz gibi, hatta ekranda da yer verdiğiniz gibi bazı değişimler oldu. Burada bazı hisseler taban serisiyle devam ediyor fakat bunlar sınırlı. Yani BIST 100'ün içerisinde sınırlı bir takım hissenin taban serisine devam ettiğini görüyoruz. Fakat 1 Ekim itibariyle bu hisseler de endeksten çıkarılmış olacak ve BIST 100 endeksine girmek koşulları da oldukça sıkılaştı. O yüzden endeks biraz daha rayına oturacak diyebiliriz. Sorduğunuz soru istinaden 1 Ekim biraz daha bazı konuların daha belirli olduğu ve düzene girdiği tarih diyebiliriz. Siz de konuşmanızda bankacılık endeksinden ve BIST 30'dan aslında bahsettiniz. Buralarda düşüşler biraz daha sınırlı kaldı. Doğru. Çünkü içerisinde taban serisi olan hisseler bulunmuyordu ve hatta Merkez Bankası fon olaylarına ilişkin en erken adımlardan birini attı. Yine çok proaktif bir şekilde. Bu nedenle de bankalardaki bir rahatlamayla biz bankacılık endekslerinde bir geri çekilme görmedik. Burada tabii ki BIST 30 endeksinde de biliyorsunuz STK yeni bir tebliğ yayınladı fonlara yönelik ve fonlarda aslında mid cap small cap dediğimiz biraz daha küçük ölçekli şirketteki yoğunlaşmaları BIST 30'a dağıtıyor fonlar. Bu yüzden BIST 30'daki görece güçlü kaldığını görebiliriz. Fakat dün gelen bazı, siz de yayının başında bahsettiniz, şirketlere, tüzel kişilere bir tedbir konulmuştu. O tedbirler kalktı. Gerçek kişiler üzerinde devam ediyor. Fakat şu anda BIST 30'un içerisindeki bazı hisselerinde etkilendiğini görüyoruz. Muhtemelen bugün de bundan kaynaklı Borsa İstanbul'da negatif bir açılış olacaktır diye bekliyorum. Yani bir hisse üzerinde belki bir taban olabilir burada büyük hisseler üzerinde ama bu da çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani genele yayılmış aslında çok büyük bir riskten bahsetmiyoruz. Burada bazı fonların içerisinde tasfiye sürecinde kalan yatırımcı ve bu fonların yatırım yaptığı hisse senetlerine bireysel olarak yatırım yapan yatırımcıların zorlandığı bir dönemin içerisindeyiz. Tabii ki bu da küçümsenmeyecek bir sayı. Buradan etkilenen kişi sayısının fonlarda 455 bin kişi olduğu açıklanmıştı yine.
0: Doğru.
1: Yani baktığımız zaman burada Borsa İstanbul'un bir kesimindeki sıkıntının belki 1 Ekim'e kadar devam edeceğini görebiliriz. Ama genele yayılmayacak bir durum da olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bir de sosyal mecralarda da çok fazla takip ediyorum. Bilgi kirliliği üst düzeyde. Onun için yatırımcılara benim tavsiyem, yani resmi kanallar haricinde hiçbir açıklamaya, bir dedikoduya kulak asmamaları yönünde. Ve bunu da gerçekten ciddi şekilde öneriyorum. Ve mağduriyetlerin giderilmesi için de gereken adımların da atıldığını görüyoruz. Bugün pazartesi sabah yapılan SPK açıklaması da bunu gösteriyor ki işte demek ki hafta sonundan itibaren yoğun bir çalışma süreci devam ediyor ve Sayın Mehmet Şimşek de yine açıklamalarına devam edecektir. Sayın Akın Gürlek'ten de açıklamalar bekleniyor. Onun için biraz da aslında zamana yayılmalı ve insanların içinin biraz daha huzurlu olması gereken adımların da atıldığını burada yine de söyleyebilirim.
0: Peki Dinçer Bey, son sorum, MSCI'ın talepleri karşılandı mı sizce atılan son adımlarla, bütün adımlarla beraber?
1: Bence MSCI'ın talepleri burada karşılanıyor. Bizim için aslında en önemli konu buydu. Yani bir güven tesisinden bahsediyoruz ve bazen zedelenen bir güven mi var acaba diye soruyoruz ama bu güven aslında biz MSCI gibi, FTSE gibi, S&P gibi global endekslerden çıkarılsaydık gerçekten çok ciddi bir güven kaybı olacaktı. Fakat bu atılan adımlar zamanı tartışılır. Kesinlikle bunu zamanı tartışılır. Fakat bu atılan adımlar yabancı sermayenin buraya olan güvenini artırıcı adımlar ve Kasım ayında MSCI'nin yapacağı değerlendirmelerde de ben o endekslere Türkiye hisse senetlerinin girişlerinin devam edeceğini ve bir alt kademe, yani frontier market'e düşeceğimizi düşünmüyorum. Burada girişler devam edecektir. Yani MSCI tarafında da yine böyle, FTSE tarafında da yine böyle. Yine FTS endeksinde de bazı girişler, çıkışlar dondurulmuştu Türk hisse senetleri açısından. Orada da FIF dediğimiz aslında yabancı yatırımcının yatırım yapılabilir bir seviyesi koşulları var. Onu da şu anda Türkiye bu sermaye piyasasının yaptığı açıklamalarla düzenlenen fiili dolaşım oranlarıyla birlikte bu sorunların büyük çoğunluğunun yine ortadan kalktığını görüyoruz. Farklı adımlar da atılıyor tabii ki şeffaflığa yönelik. Çok fazla madde var yeni tebliğ değişiminde. Ama ben MSCI tarafından da diğer global endeksler tarafından da Türkiye'nin bir riskinin çok fazla kalmadığını düşünüyorum. Muhtemelen olağan akışında devam edeceğiz. Ve bu da aslında Türk sermaye piyasalarının uzun vadede pozitif olması için en önemli adımlardan birisi. Burada müdahalenin zamanlaması tartışılır. Fakat doğruluğu kesindir.
0: Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Yeni haftaya başlarken bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Değerli izleyenler, şimdi Dinçer Bey'in bıraktığı yerden Seltem Hanım'la devam edeceğiz. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyi Gün bizimle birlikte. Seltem Hanım günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar.
0: Hepimize çok teşekkürler. Seltem Hanım, bütün bu yaşadığımız, geride bıraktığımız hafta 16 Eylül'den itibaren yaşadığımız bu fon krizi ve etkilerini sizce makroekonomik olarak bir sıçrama, bir bulaşma, bir sıkıntıya sebep verir mi? Siz nasıl gözlemlediniz ya da ileriye dönük nasıl bakıyorsunuz? Buyurun böyle başlayalım.
2: Şöyle tabii bizim burada takip ettiğimiz, herkesin de takip ettiği gibi likitte kanalıyla acaba nasıl bir etki yayılabilir, bunu takip ediyoruz. Burada da aslında iki türlü kanaldan bunun etkisini görebiliriz reel ekonomi tarafında. Birincisi günlük olarak kendi nakit yönetimini fonlarda, söz konusu fonlarda yapan firmaların tabii ki tedarikçi ödemelerinde gecikmeler olma ihtimali var. Bunları gözlemliyoruz. Acaba bu paraya hızlı bir şekilde erişme ihtimalleri biraz düşük olduğundan dolayı firmalarda kendi ödemelerini geciktirebilirler. Dolayısıyla izlediğimiz, takip ettiğimiz kanallardan bir tanesi bu. Borsa likiditesini zaten diğer konuklar çok etraflı bir şekilde anlattılar. Evet. İkinci kanal da bizim takip ettiğimiz güven kanalı. Eğer buradaki güven problemi uzarsa, o zaman firmaların sermaye piyasalarından borçlanmaları üzerinde de bir baskı olabilir. Bu da tabii firmaların uzun vadeli yatırım kararları üzerinde etkili olabilir ve daha da ilerleyecek olursak bu analizi büyüme üzerinde ya da istihdam üzerinde bir etkisi olabilir. Yani kendi nakit tamponu zayıf firmalarda eğer günlük nakit yönetimi söz konusu fonlar üzerinde yapıldıysa vakti zamanında, o zaman tedarikçiler tarafındaki ödemelerde gecikme riski artabilir. Ama tabii şunu da düşünmek, göz önüne almak lazım. Merkez Bankası çok hızlı bir şekilde piyasadaki likidite sıkışıklığının önüne geçebilmek için önlemler aldı. Burada hem repo fonlaması yükseltildi, hem de bankaların birbirlerinden yapabilecekleri borçlanma limitleri de artırıldı. Dolayısıyla hali hazırda gördüğümüz sıkıntının gerçekten de bir tedarikçiler tarafında, yani kredi ya da ödeme riski yaratabilmesi için tasfiye edilen fonların dışına taşması lazım, ama şu anda öyle bir risk görmüyoruz. Alınan likidite önlemlerinin sayesinde. Fakat yine de biz tabii firmaların birbirlerine olan ödemelerini takip ediyoruz. Ama bu anlamda şu ana kadar gözlemlediğimiz bir gecikme bu fon tasfiyesi kaynaklı bulunmuyor.
0: Teşekkür ediyorum. Buradan da şu soruya geçelim. Peki bütün bu yaşananlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasını nasıl etkileyecek? Şimdi baktığınız zaman aslında 16 Eylül akşamından itibaren yazılıp çizilmeye, tartışılmaya, düşünülmeye başlandı. Benim görebildiğim kadarıyla bir kesim diyor ki bütün bu yaşananlar Merkez Bankası'na bir faiz indirim imkanı tanıyacak, bir indirim alanı açacak. Bir diğer taraf diyor ki hayır, tam aksine faiz indirim bir piyasaya likidite verildiği için öyle bir alanı kalmadı. Siz nasıl bakıyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası'nın faiz politikasına yansır mı?
2: Şöyle, Merkez Bankası'nın tabii faiz politikasını belirleyen birkaç tane unsur var. Bu tasfiye edilen fonlarla ilgili kısmı Merkez Bankası likitte politikasıyla, likitte adımlarıyla yönetmeyi tercih ediyor gibi görünüyor. Kendi PPK tarihine kadar, yani toplantı tarihine kadar da bu likitte önlemlerinin ne kadar işe yarıp yaramadığını Merkez Bankası gözlemleyecektir. Burada daha çok şuna dikkat ediyor Merkez Bankası. Hem biliyorsunuz petrol fiyatları, ki en son yaptığı para politikası kurulu toplantısının açıklamasında buna dikkat çekmişti. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa, yani petrol fiyatlarındaki artışa. İkincisi de enflasyon beklentilerindeki gidişat Merkez Bankası'nın para politikası açısından önemli. Burada en son enflasyon raporunda 87'ler civarında olan 2026 yılı ortalama petrol tahmininin oldukça üzerinde kaldığını görüyoruz petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle. Dolayısıyla bu taraftan gelecek katkı, Eylül ayında da biliyorsunuz akaryakıt zamlar, indirimler de oldu ama netice itibariyle zam kısmının biraz daha etkin olduğunu, ağır bastığını görüyoruz. Bu da bizim tahminimize göre enflasyonda Eylül ayında binde 3'lük, yani 0,3'lük 0,4'lük bir artış etkisi yaratabilir. Dolayısıyla Merkez Bankası şuna bakacaktır diye ben değerlendiriyorum Ekim ayında para politikası kararını verirken. Birincisi petrol fiyatları nerede? İkincisi enflasyon beklentilerin altında mı gerçekleşti yoksa üzerinde mi gerçekleşti Eylül ayında? Bir de tabii enflasyon beklentileri tarafı var. Burayı yönetmek çok önemli. Çünkü neticesinde fiyat belirleme kabiliyeti olan özel sektörün enflasyon tahminini gösteriyor, enflasyon beklentisini gösteriyor. Bu minvalde de biz hem özel sektörde hem de hane halkında enflasyon beklentilerinin 12 ay sonrası için gerilediğini görüyoruz. Sadece piyasa tarafında 12 ay sonrasına yönelik bir ufak bir artış vardı. %23'e çıktı yanlış hatırlamıyorsam 12 ay sonrasına için enflasyon tahmini. Dolayısıyla bu ikisinin daha etkili olacağını, yani petrol fiyatlarıyla enflasyon beklentilerinin ben para politikası kararında daha etkili olacağını değerlendiriyorum ama bana soracak olursanız Merkez Bankası'nın 100 bas puanı olması da 50 bas puanlık bir faiz indirimi için yeri var gibi görünüyor.
0: Peki o zaman sizin sözü getirdiğiniz yer, yani enflasyonla devam edelim. Eylül ayı enflasyonunu önümüzdeki hafta pazartesi günü göreceğiz. Eylül ayı zor bir ay. Gerçi hangi ay zor değil diye soracak olursak hakikaten şu geride bıraktığımız yıllarda enflasyon açısından her ay zordu. Ama Eylül hani mevsimsellik olduğu için zor bir ay diyoruz. Okullar açıldı, mevsim geçişi bir taraftan, giysi bir taraftan, gıda bir taraftan, faturalar vesaire, fiyat ayarlamalarının olduğu aylardan bir tanesi. Beklentiniz ne? Tahmininiz nedir? Eylül ayında nasıl bir enflasyon göreceğiz? Ve yılın geri kalanına ilişkin sizin tahminlerinizde, beklentilerinizde değişiklik oldu mu enflasyonda?
2: Evet, biz beklentilerimizi 2026 yılı için yukarı doğru güncellemiştik. %31,5'luk bir enflasyon tahminimiz var. Eylül ayında da 2,3'lük bir enflasyon tahminimiz var. Bu da yıllık enflasyonu 30,3 civarında bir yere getiriyor. Şimdi Eylül ayından bahsediyorsunuz Murat Bey, doğru söylüyorsunuz. Eylül ayı biraz daha aslında yeni bir Ocak ayı gibi olmaya başladı. Doğru. Ocak ayında biliyorsunuz hem maaşlar, asgari ücret belirlendiği için, yeni sene başladığı için A'dan Z'ye her şeye, bütün hizmet ve mal gruplarında her şeye zam geliyor. Eylül ayı da yavaş yavaş aslında ikinci bir yılbaşı gibi olmaya başladı. Herhangi bir aslında maaşlarda ya da kurda bir artış olmamasına karşın ek bir gelir maliyeti olmamasına rağmen şehre dönüşle beraber, yani yaz ayları sona erdiği için birçok hizmet ve mal grubunun fiyatlarında artış olduğunu görüyoruz. Aslında tabii ki mevsimsellik içeren kalemler var. Giyim ve ayakkabı kalemi gibi. Ama bunun dışındaki mal ve hizmet gruplarında aslında bir fiyat artışı olmasının gerekçelendirecek bir gelişme olmamasına rağmen bu şehre dönüşle beraber yine de birçok mal ve ürün grubunda bir ikinci yılbaşı gibi bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki Eylül ayının ve akabinde de Ekim ayının enflasyonlarını yukarı doğru atma riskini beraberinde getiriyor. Biz de dediğim gibi sene sonu enflasyon tahminimizi güncelledik 2026 2026 yılı için, ama 2027 yılında %24 civarında bir enflasyon bekliyoruz. Ama tabii ki bunun üzerinde de yukarı yönde riskler bulunuyor. Temel olarak petrol fiyatları kaynaklı ve hizmet fiyatları kaynaklı. Çünkü akaryakıttaki artış ulaştırma grubu üzerinde etkili oluyor. Burada hizmet grubu üzerinde belki özellikle durmak lazım. Ulaştırma grubunda yıllık enflasyon %50'ler civarında, ama hizmet grubuna baktığımızda %40'lara yakın bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani ulaştırma grubunun hizmet grubu enflasyonu yukarı çıkarttığını görüyoruz. Ama temel mal grubunda hala enflasyon %17'lerde, 18'lerde. Burada kurun da istikrarlı kalmasının olumlu etkisini gözlemliyoruz.
0: Seltem Hanım, çok teşekkürler. Hakikaten söylediğiniz gibi belki enflasyon konusunda sadece Türkiye'nin değil bütün dünyada ileriyi görebilmek biraz daha zor bu Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle ve ifade ettiğiniz gibi sırf o nedenle petrol fiyatları ve riskler yukarıya doğru maalesef eğer tahminler revize edilecekse savaşın bitmesiyle beraber bir miktar daha sakinleşme, bir miktar daha tahminlerde rahatlama da görebiliriz diye varsayabiliriz herhalde.
2: Evet tabii, eğer Orta Doğu'daki gerginlikler sönümlenirse ve petrol fiyatları jeopolitik risk primini geri verirse, o zaman ciddi anlamda enflasyon tahminlerinde ve enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü bir güncelleme olacaktır. O zaman bizim Merkez Bankamızın da faiz indirmek için eli daha da kuvvetlenecektir. Çünkü içinden geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz sene başında biz Fed'in kaç tane faiz indirimi yapabileceğini konuşurken, şimdi çok 2027 sonuna kadar kaç tane faiz artırımı yapar konusunu konuşmaya başladık. Bu dönemde tabii bizim Merkez Bankamız da sene başında aslında beklenen daha temkinli bir adım atmıştı. Ocak ayında beklenenden daha az faiz indirimi yapmıştı. Fakat sonrasında bu petrol fiyatları kaynaklı baskılar nedeniyle tekrardan biz örtük bir faiz artırımına gitmiştik. Fakat bu yine bir normalleşmeyle geri alınabilindi. Ama Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı açılmadan ya da petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülmeden tüm merkez bankaları dahilinde kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girmek biraz zor olacak gibi. Ama olumlu tarafından da bakarsak, eğer olumlu bir gelişme olur, bir barış anlaşması ya da kalıcı bir ateşkes en azından Hürmüz Boğazı'nın açılmasını desteklerse ya da Hürmüz Boğazı'na alternatif boru hatları devreye alınabilirse en azından, o zaman petrol fiyatlarındaki dediğim gibi jeopolitik risk primi geri verileceğinden dolayı hem enflasyon tarafında hem de faizler tarafında daha aşağı seviyeleri konuşmaya başlarız.
0: Bu arada kapatmadan hemen şunu da söyleyeyim. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %5,16'lara çıkmış durumda. Sizin de altını çizdiğiniz sebeplerinde etkisiyle. Seltem, iyi gün. Kofas Türkiye ve Orta Doğu Ekonomisi, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
2: Çok teşekkürler. İyi haftalar.
0: Ve değerli izleyenler, şimdi bir ara verme zamanı geldi. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: NTV Radyo.
5: Castrol Edge, pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
0: NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Öncesinde gelin günü şöyle kısa kısa öne çıkanları toparlayarak bir başlayalım programa. Bültene sonrasında daha fazlasını ekranlarınıza taşıyacağız. Gündem oldukça hareketli. Fon soruşturmasında da yeni yeni gelişmeler var. Şirketlere yönelik tedbir kararı devam ediyor. Bu arada soruşturma kapsamında 6 yeni gözaltı var. Birazdan daha detaylı bir şekilde bakacağız. Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Bu arada terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ikinci toplantısını yapıyor. Bu iki önemli toplantıya dair ayrıntıları da ekranlarınıza taşıyacağız. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış su baskınlarına neden oldu. Haftanın ilk iş gününde trafikte durma noktasına geldi. Son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezine başladık. Şimdi bültene fon soruşturmasındaki yeni gelişmeyle başlayalım. Soruşturma kapsamında mal varlıkları ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan şirketler ve fonlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yeni değerlendirmeler yapıldı. Bu arada 10 şüpheli hakkında da yeni gözaltı kararı var. Osman Terkan telefon hattında ayrıntılar için bizi bekliyor. Osman, önce soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Nedir son bilgiler? Bunu alalım.
1: Zehra, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ki Destek Faktüring ve Özata Denizcilik yetkilisi bu isimler. 6 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 6'sı gözaltında. Öyle ki tabii soruşturma bir taraftan derinleşiyor. Şu ana kadar 45 firma, yine 19 fon ve 40'tan fazla gerçek kişi olmak üzere yani 100'ün üzerindeki kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirleri de açıklanmıştı. Tutuklananların sayısı 50'yi geçti. Şimdi soruşturma derinleşiyor. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı, bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtilmişti. Mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının ya da üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi için ya para hareketlerinin aydınlatılması, mağdurların haklarının korunması için de soruşturmada ismi geçen kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasına, yüksek tutarlı para transferleri, yine mal varlıklarını azaltıcı işlemlerin engellenmesine yönelik tedbirler uygulanmasına karar verilmişti. Yeni şirketler ve fonlara yönelik yine tedbirler alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı ki bu açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda bu bahsi geçen şirketler ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirleri ve dondurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir denildi. Tabii bakanlıktan bu karara ilişkin bir açıklama geldi Adalet Bakanlığı'ndan. Adalet Bakanlığı dedi ki gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır şeklinde bir açıklama yapıldı, yazılı bir açıklama. Yani gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin devam ettiğinin altı çizilmiş oldu. Şimdi şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmemektedir denilmiş oldu. Tabii şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle ilgili bağlantılarının yine şirketler üzerinden gerçekleştirilen bu para ve mal varlığı hareketlerinin yine diğer işlemlerinin, şüpheli işlemlerin irtibatlarının tespitine yönelik de çalışmaların devam ettiğine yönelik bir açıklamaydı Zehra.
0: Evet, Osman Terkan aktardı ayrıntılar. Bu şekilde son durum, bu şekilde. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon yatırımcısının meşru haklarını korumayı gözeteceğiz dedi. Şimşek, reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi. Şimdi bir bağlantı gerçekleştirelim. Ankara'da bugün iki önemli toplantı var. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ikinci toplantısını yapıyor. O toplantının ardından da kabine Beştepe'de bir araya gelecek. Şimdi Ankara'ya bir uzanalım. Ahmet Örsoğlu notlarıyla karşımızda. Ahmet, günaydın. Takip ve izleme kurulundaki o toplantıyla başlayalım önce. Kabineye sonra geçeriz. Bu kurulda bugün hangi başlıklar ele alınacak?
2: Zehra, günaydın. Öncelikle bu kurulun ikinci toplantısı, ilk toplantı 24 Ağustos'ta yapılmıştı. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Bu kurulun toplantısı oldukça önemli, zira terörsüz Türkiye süreci hangi aşamada? Ve bununla beraber meclisteki o kabul edilen yasaya giden süreçte atılacak adımlar, terör örgütü PKK ve tüm uzantılarının silah bırakma süreci, sahadaki istihbari veriler ve bununla beraber bu istihbari veriler ışığında ilgili bakanlıkların ve bakanların atacağı adımlar enine boyuna konuşulacak bir kere daha. 24 Ağustos'taki ilk toplantıda 4 yeni alt kurulun oluşturulması kararı alınmıştı. Alt kurullar oluşturuldu, çalışmaya başladı. Yine bazı alt kurullar sahadaki çalışmalarını da sürdürüyor. Özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakması hangi aşamada, bunun değerlendirilmesine yönelik bir çalışmanın olduğunu söylemekte fayda var. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün İstanbul'daydı. Bu kurul ve çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bu kurulun görevi süreci takip etmek dedi. Yine terörsüz Türkiye süreci bölgeyi kalkındıracak. Her alanda Doğu, Güneydoğu uzun zamandır kullanamadığı potansiyeli harekete geçirecek bu süreç başarıya ulaştıktan sonra ifadesini kullandı. Toplantı sonrasında toplantıda hangi kararlar alınacak? Bir açıklama yapılacak mı? Hangi kararların alınacağını o açıklamada da takip edeceğiz Zehra.
0: Peki Ahmet, şimdi bir de kabine toplantısı var. Kabine toplantısının gündeminde neler olması bekleniyor? Epey bir önemli gündem başlığı var esasında.
2: Fon soruşturması ilk önemli gündem başlığı olacak Zehra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soruşturma öncesinde de sorun başladıktan sonra süreci yakından takip etmiş ve kurmaylarından pek çok defa bilgi almıştı, talimatlar vermişti. Bugün kabinede fon soruşturmasının durumu, hangi aşamada olduğu, soruşturma ve sorunun piyasayı doğrudan etkileyip etkilemediği, alınacak yeni tedbirler, enine boyuna detaylıca sürecin kabinede ele alınmasını bekliyoruz. Bununla beraber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürley'in de sürece dair bir sunum yapması, kurul üyelerini bilgilendirmesi beklentisi söz konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde kamuoyuna yapacağı açıklamada bu fon soruşturmasına ilişkin bir mesaj verecek mi? Verirse bu mesajın tonu ne olacak? Bu da oldukça önemli olacak. Elbette mağdurlara ilişkin bir çalışma yapıldığı da belirtiliyor. Bu çalışmanın detaylarının da konuşulmasını bekliyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler de yine kabinenin önemli gündem başlıkları arasında olacak Zehra.
0: Evet, Ankara'da bugün iki önemli toplantı var. O toplantıların gündem maddeleri, masada hangi başlıklar olacağına dair ayrıntıları biz Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. Anlatmayı sürdürelim. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismini Yenilik Partisi ile benzediği yönünde yapılan başvuruyu 29 Eylül Salı günü görüşecek. Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Bu başvuru mevzuat gereği Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini salı günü ele alacak. Yeni parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş. Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz mesajını vermişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir Karesi ilçesi başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız dedi.
3: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacağız. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve Erdoğan 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olanları andı o mesajında. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum dedi. Erdoğan açıklamasında Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadesine yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Beykoz'da gazetecilerle bir araya geldi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsünün hedefinde ise İsrail Başbakanı Netanyahu vardı.
4: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhur İttifakı'nı işaret etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul'da konuşan Çelik'in hedefinde muhalefet vardı.
4: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok.
5: Ömer Çelik'in gündem maddelerinden biri de Birleşmiş Milletler toplantısıydı. Netanyahu'ya tepki gösteren Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmaması, bunun yerine sanık kürsüsünde yargılanması gerekiyor dedi.
4: Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir.
5: Çelik Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştirdi. İsrail Başbakanı'nın açıklaması için bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değil dedi.
0: Evet, diplomasi trafiği de yoğun bir şekilde devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ayrıntılarına bakalım. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunacak. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtiliyor. İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli araç durduruldu. 5 şüpheli patlayıcı ve terör eylemi hazırlığında gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı dedi.
6: Görüntüler İngiltere'nin batısındaki Fairford hava üssünden. Amerikan ordusunun da kullandığı üste alarm var. Alarmın sebebi terör saldırısı şüphesi. Polise gece 3 şüpheli aracın Kraliyet Hava Üssü'ne doğru ilerlediğine dair bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri seferber edildi. Şüpheli minibüsler durduruldu, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin terör eylemi hazırlığı içinde olduğu açıklandı. Gözaltı gerekçesinde patlayıcılarla ilgili suçlar da var. Polis olayın kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak soruşturma ve alarm durumu sürüyor. Üssün çevresi 400 metrelik kordon altına alındı, yerleşim yerleri boşaltıldı. Bomba imha birimleri robotlarla minibüslerde inceleme yaptı. Olayın arkasında kim ya da kimler olduğuna dair polis henüz açıklama yapmadı. Olayla ilgili en açık ifade Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi.
5: Şahıslar zaten takibimiz altındaydı. Üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı. İngilizlerle yürüttüğümüz çalışma mükemmel sonuç verdi.
6: Üssün Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İngiltere basını İran'ın Temmuz'da İngiltere'yi savaş suçuna ortak olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı. Dışişleri'nin açıklamasında İran'a yönelik askeri saldırganlığa herhangi bir şekilde dahil olan tarafların kararlarının sonuçları olacaktır denilmişti.
0: Bültenin bu bölümünde yurttan haberlere yer vereceğiz. Gaziantep'e gidelim. Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı.
7: Hatalı sollama sonrası otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay'da Gaziantep arasında sefer yapan minibüs otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
8: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
7: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilde sürücü dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Minibüsteki yaralılarsa kentteki hastanelere sevk edildi.
8: Çok şükür onların durumun içerisinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamı hafif orta dereceli bir şekilde tedavileri devam ediyor.
7: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle ve hassasiyetle devam etmektedir açıklamasını yaptı.
0: İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.
7: Aralıksız süren yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
9: İstanbul'da etkili olan yağış hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi. Burası Gazi Osman Paşa Tem bağlantı yolu. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönmüş durumda ki su birikintisi ayak bileğime kadar çıkmış durumda. Burada araçlar temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.
7: Su baskınının yaşandığı bir diğer nokta Zincirlikuyu alt geçidiydi. Polis ekipleri yolu kapattı, vidanjörle su çekildi.
9: İstanbul'da gece saatlerinde yağmur şiddetini daha da arttırdı. Burası Etiler Nispetiye Caddesi ve buradaki alt geçitte de su baskını meydana geldi. Polis ekipleri yolu kapattı ve araçların girişine engel oluyor. Bir yandan da vidanjörle ekipler suyu çekmeye çalışıyorlar.
7: Fatih'te yağmur sonrası yol çöktü. Kamyon ve otomobil çukura düştü. Eyüp Sultan'da da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Sultan Gazi'de ise bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için belediyeyi aradı. Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlarda bazı kuzey ilçelerinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği belirtildi. Sıcaklıkların da 20 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
0: Şimdi haberde aktardık. Bölgeye bir uzanalım. Bu saat itibariyle son durum nedir? Onu bir alalım. İstanbul Eyüp Sultan'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Haberde de izledik. Apartmanda tahliye edildi. Olay yerine gidelim. Beyza Nur Özer bizleri bekliyor. Beyza Nur, bu saat itibariyle oradan bize neler aktaracaksın? Tahliyelerin ardından şu saat itibariyle orada neler yaşanıyor?
10: Zehra, öncelikle sokağın kapatıldığını belirtmek gerekir. Yaya trafiğine değil ancak araç trafiğine kapatıldı sokak. Çünkü hala aslında risk devam ediyor. Yağmur yağdıkça buradaki toprağın daha fazla kayma olasılığı da olabilir. Bu nedenle de trafiğe kapatıldı. Şimdi ekranlarınıza getirelim. Saat gece 1 sıralarında burada yoğun yağış sebebiyle toprak kayması yaşandı. Ekranlarınızdaki kırmızı binada boşaltıldı. Bu binada 7 daire var. 25 kişi yaşıyor ancak olay esnasında içeride 14 kişi vardı. 14 kişi de tahliye edildi. Şu anda da binaya girmek yasak. İncelemelerde bulunuyor ekipler ve hasar tespiti yapılacak. Tabii bina sakinleriyle konuştuk. Dairelerinde herhangi bir zarar olmadığını belirttiler. Ancak toprak çok su çektiği için yer çekimiyle birlikte kayma yaşandı. Toprak kayması yaşandı. Yağmur da aralıklarla yağmaya devam ediyor. Dolayısıyla buradaki toprak kayması hala risk taşıyor. Dairelerde sıkıntı, bir zarar olmaması almamasına rağmen aslında burada önlem için hala binaya girmek yasak. Çünkü yağmur yağışı devam ediyor. Tabii bina tahliye edildi. Şimdi ekranlarınıza da getiriyoruz. Yolun altındaki toprağında oldukça kaydığını, yolun bir kısmının altında boşaldığını görmek mümkün. Yağışla birlikte zemindeki su miktarı arttığı için toprağın taşıma kapasitesi azalabiliyor. Özellikle de böyle yokuşlu noktalarda ve topraklarda da kayma yaşanabiliyor yer çekiminin etkisiyle. Kayan zeminle binalarda çok yakın olduğu için aslında burada önlem için polis ekipleri, zabıta ekipleri bu bölgeyi çevirmiş durumdalar. Yalnızca şu anda bir bina boşaltıldı. Tabii ilerleyen saatlerde ne olur, risk büyür mü yağmurun yağmasıyla birlikte, belki başka binalarda da önlem için tahliyeler gerçekleşebilir. Tabii akıllarda bu yağmur ne kadar sürecek sorusu var. Pazar gününe kadar İstanbul'un genelinde yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Çarşamba günü biraz daha yağışlar ara verecek ancak pazar gününe kadar İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak ve sağanağa eşlik eden fırtınayı göreceğiz Zehra.
0: Evet, Beyza Nur Özer olay yerinden aktardı. Pazar gününe kadar da bu yağışların devam edeceğini ifade etti. Şimdi biz gündem başlıklarını anlatmayı sürdürelim. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı 14 Eylül'de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimlerde bulunulmadığı ve bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadığı ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının bulunduğu, bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Öte yandan Panafilm direktörü İhsan Karademir'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
11: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi. Deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz." dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. 24 Eylül'de AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan birinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Biri ise adresinde bulunamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye başkanları dahil 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Deprem davalarına bakacağız. Şimdi 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyor. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala bir iddianame hazırlanmadı.
12: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
5: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
12: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
5: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
13: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
5: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kast suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
14: Eğer olası kast çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
5: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
0: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu. Kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Diyarbakır'da Rojin için yürüyüş yapıldı. Aile bir kez daha adalet çağrısı yaptı.
5: Kaybolduktan 19 gün sonra acı haberi gelmişti. Roji'nin kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Genç kız için adalet yürüyüşü yapıldı.
15: Bugün Roji'nin 2 yılı bitti. Neden katiller ortaya çıkarılmıyor? Biz bu acıyı neden çekiyoruz? Bu acı çok büyük. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Roji'nin öğretmen olacaktı. Roji'nin çocuklara ders verecekti. Bunu ona neden yaptılar?
5: 21 yaşındaki Roji'nin Kabayış, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabayış'ın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Aile ilk günden itibaren kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Roji'nin kaybolmasının 2. yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe Roji'nin ailesi, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da Kabayış ailesine destek verdi.
16: Biz de bugün bağıracağız. Rojine ne oldu diye. Gülistan nerede diye.
5: Dağkapı Meydanı'nda başlayan yürüyüş tarihi Ulu Cami önünde sona erdi.
17: Roji'nin ailesinin Roji'ne ne olduğunu öğrenmek için yıllarca mücadele etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz.
5: Kabayış ailesi bir kez daha adalet çağrısında bulundu.
0: İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri de tabii bu tercihte önemli rol oynuyor.
18: Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.
19: İyi üniversitelerin olması Türkiye'yi seçme sebeplerim arasında. Burada yaşamanın ve eğitim almanın maliyeti diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun.
20: İranlıyım, Türkiye'ye eğitim için geldim. Sadece eğitim değil, kişisel olarak da harika bir kültüre sahip.
18: Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.
21: Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar, burada ev kiralıyorlar, burada restoranlara gidiyorlar, burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar, ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
18: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
0: Bugün Dünya Kuduz Günü. Kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99,9 oranında ölümcül olan ancak zamanında yapılan aşı ve müdahalelerle %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? İşte bu sorunun cevabı geliyor şimdi ekranlarınıza.
22: Türkiye'de kuduz görülme sıklığı insanlar açısından bu sene bir vaka var.

0: beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
1: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
0: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek, o gözetim altına alınacak yani.
2: Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlandı. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yaptı.
3: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
4: Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
3: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
2: Şimdi sırada Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan bir hikaye var. Neredeyse daha bebekken ailesini kaybeden bir çocuk. Eski büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun onu evlat edinmesiyle hayata tutundu. Bugün 11 yaşında olan Osman Ali tam bir güreş tutkunu. Başpehlivanlık hayali kuran Osman Ali bu serüveninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da tanıştı.
5: Ve o Osman kısmetiyle birlikte çayırlarda.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokoldeki ziyaretçisi 11 yaşındaki bir güreşçi Osman Ali Davutoğlu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı kupasında pehlivanları tebrik eden Erdoğan, kendi yaş kategorisinde müsabakalara katılan Osman Ali'yi de unutmadı.
6: Eğer ki Cumhurbaşkanı ile konuşursam sormak istediğim sorular var falan diye böyle hayaller kuruyordu. Ama onları sordu mu bilmiyorum. Çok uzun görüşemediler tabii. Güzel kısa bir görüşme oldu. Osman çok mutlu ayrıldı.
3: Onun Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi adeta filmleri andırıyor. Osman Ali'ye evlat edinense eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu olmuş.
6: Osman 5 aylıkken annesi vefat etmiş. Babası ve babaannesi bir ay daha bakıp Osman'ı ve iki abisini yetimhaneye bırakmışlar. Yetimhane şartlarının kötülüğünden dolayı abiler daha büyük olduğu için yetimhanenin duvarından atlayıp kaçmışlar. Osman tabii yetimhanede kalmış. Özellikle oğlumuz Balkan çok istedi ve ailecek Osman'ı da ailemize katmaya karar verdik. Herkes bize Osman'ın çok şanslı olduğunu söylüyor. Ben buna da katılmıyorum. Biz de çok şanslıyız.
3: Osman Ali şimdi çok mutlu ve oldukça iddialı.
6: Osman'ın Yağlı'da daha 1,5 aylık bir hikayesi var. Osman 1,5 yıldır ASKİ'de minder güreşlerinin öğrencisi. Büyük abileri, büyük başpehlivanlarımız onun böyle vücut yapısından falan gelecek vaat ettiğini söylüyorlar. Osman da o bir sürü beyaz pehlivanın içinde böyle onların nazar boncuğu gibi göründü. Küçükken itfaiyeci olmak isterdi. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle Kırpınar pehlivanı olmak istiyor.
3: Davutoğlu çifti Tanzanya'da lise öğrencisi Ayşe'nin de koruyucu ailesi. Yeşim Meço Davutoğlu farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüterek Türkiye ile Tanzanya arasında bir köprü kurmak istiyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Karadeniz bölgesinde yağmurlar gün boyu ve ara ara şiddetli olacak. Heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. NTV Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında bugün İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
4: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
5: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
4: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit milli takımdaki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakırsa kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gök mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
6: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
4: 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
3: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Saadettin Saran döneminin ibra edildiği Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirdi. Yıldırım konuşmasında futbol takımını şampiyon yapıp görevi bırakacağını söyledi.
7: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Parayı aldınız yediniz. Niye söylemiyorsunuz? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme. Ödemeyeceğim. İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
3: Türk satrancının yıldız ismi Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yağız, turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta, 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarını milliler genel kategoride 13. kadınlarda ise 11. sırada tamamladı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Radyo.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İç mimar, illüstratör, sahne tasarımcı ve sanat yönetmeni Gürel Yonta'nın ilk öykü kitabı Muhtemelen Gerçek Hikayeler Everest yayınlarından çıktı. Gürel Yontan 1938'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1963-1976 yıllarında İstanbul, Paris, Londra ve Brüksel'de iç mimar, illüstratör, sahne tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Yontan bir dönem Akademi İstanbul'da kurucusu olduğu iç mimarlık bölümünün başkanlığını yürüttü. Sanat çalışmalarına çizim ve resimle başlayan Yontan, 1970'lerin sonundan itibaren ayna, toprak gibi malzemelerle enstalasyonlar ve performatif işler üretti. Yontan, mimarlıktan grafiğe, park tasarımından sinemada sanat yönetmenliğine uzanan birçok alanda sayısız ödül kazandı. Gürel Yontan, muhtemelen gerçek hikayeler ile çok yönlü sanat yaşamını öykü yazarlığı ile zenginleştirdi. Kitapta Yontan'ın Rusya ve Uzak Doğu seyahatlerini anlattığı hikayeler yer alıyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde. Muhtemelen gerçek hikayeler uçsuz bucaksız Rusya'yı Sibirya treninin camından seyretmeye davet ediyor okuru. Tayland kumsallarında, Pekin caddelerinde bazen soluk soluğa, bazen de aylak aylak dolaştırıyor ve Asya'nın gözle görmeden inanılmayacak binbir manzarasını hayret, merak, kimi zaman da korku uyandırarak gözler önüne seriyor. Çin asıllı Amerikalı yazar Jenny Tingui Chang'ın Gökyüzünün Dört Hazinesi isimli romanı Altın Kitaplardan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Füsun Doruker çevirmiş. Gökyüzünün Dört Hazinesi 1880'lerin Amerika'sında kimliğini arayan genç bir Çinli kızın hikayesi. Hat sanatı konusunda eğitim almış, son derece yetenekli bir genç kız olan Dai Yu, sıcak bir yuva, mutlu bir gelecek hayali kurarken Çin'deki küçük köyünden kaçırılıp Amerika'ya götürülür. San Francisco'ya getirilen Dai Yu, fuhuş sektörüne satılmamak ve yabancı düşmanlığının, bilhassa Çinlilere karşı düşmanlığın zirvede olduğu şiddet dolu topraklarda hayatta kalabilmek için erkek kılığında yaşamaya karar verir. Dai Yu'nun yolu San Francisco'daki Çin mahallesinden Idaho'nun madenci kasabalarına kadar uzanır. Bir yandan çamaşırhanede çalışıp kendi kimliğini saklamaya çalışırken, diğer yandan Çinli göçmenlere yönelik şiddetin, ırkçılığın ve nefret söylemlerinin ortasında kalır. Dai Yu, geride bırakmak istediklerini de yanına alarak sonunda kendi adını ve hikayesini sahiplenecektir. Tarihçi Doktor İsmail Sabah'ın 57. Alay isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Sabah'ın çalışmasının tam ismi Çanakkale'nin Şanlı Birliği 57. Alay ve 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk. İsmail Sabah, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansının ardından bir dönem öğretmenlik yaptı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde tarih lisans eğitimini tamamladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yaptı. Doktora eğitimini ise 2024 yılında İstanbul Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Bilim Dalı'nda Çanakkale Muharebelerinde 57. Alay isimli tez ile tamamladı. Sabah halen 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Çanakkale Muharebeleri hiç kuşkusuz Türkiye'nin kaderini belirleyen en kritik savaşlardan biri. Bu savaşın sembol olmuş birliklerinden biri de Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı. Doktor İsmail Sabah, Çanakkale tarihinin en çok bilinen fakat aynı zamanda en fazla tartışmaya konu olan birliklerinden 57. Alay'ın hikayesini birincil belgeler, harp cerideleri ve arşiv kaynakları ışığında yeniden ele alıyor. Alayın 1915 yılı başında yeniden teşkil edilmesinden Arıburnu ve Jonkbayırı muharebelerindeki kritik müdahalelerine, aylar süren siper savaşlarından Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesine kadar uzanan süreç ayrıntılı biçimde inceleniyor. Doktor Sabah'ın çalışması 57. Alay'ın Çanakkale Muharebeleri boyunca üstlendiği rolü ortaya koyarken bu birlik hakkında yerleşmiş bazı yanlış kabulleri de tarihsel veriler ışığında yeniden değerlendirmekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
9: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Obezite oranlarındaki yükseklik nedeniyle sık sık gündemde olan Amerika'da yetişkin nüfusun yaklaşık %11 ila 12'sinin aktif olarak zayıflama iğnelerini kullandığı belirtiliyor. Peki obezitesi ya da diyabeti olanlarda bu iğneler nasıl çalışıyor? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız'a sordum.
2: Normalde vücudumuzdan salgılanan GLP, glukagon-like peptit denilen bir hormon bu. Bunun analoğu olarak ortaya çıkarıldı. Bu madde injekte edildiğinde beyne doydum demesini sağlıyor. Mide boşalmasını yavaşlatıyor ve kan şekerini düzenliyor. Yani aslında bizim istediğimiz birçok etkiyi yaparak hastalarımızın iyileşmesine çok büyük katkıda bulunabiliyor. Tabii çocuklara uygulamasını tabii önermiyoruz. 18 yaş üstü bütün insanlara uygulanabilir. Fakat tabii endikasyonu varsa uygulanabilir. Biz özellikle koymadan kesinlikle ben kabul etmiyorum hastalarıma da bunu mutlaka söylüyorum.
0: Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Puga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece. Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Hemen bir bağlantı yapalım. Hürkuş 2 Hava Kuvvetleri envanterine girdi. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı 2027'ye kadar devam edecek. Şimdi Ankara'ya bir dönelim. Ayrıntılar için sözü Özden Erkuş'a bırakalım. Özden.
1: Zehra, Türk Havacılık tarihi içinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde gerçekten önemli bir gün. Kısa süre önce ilk kez Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp, Türk mühendisleri tarafından, Türk işçiler, Türk çalışanlar tarafından üretilen bir uçak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine birkaç dakika önce dahil edildi. İşte hemen yanı başımızda Hürkuş'u görüyoruz. Aslına bakılırsa Hürkuş'un öyküsü 2013 yılında başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla yapılan sözleşme uyarınca Hürkuş'un tasarlanmasına karar verildi ve bu çerçevede çalışmalara da başlandı. Hürkuş A, Hürkuş B şeklinde çeşitli varyantları vardı. Ama sonrasında kullanıcıdan gelen, yani Hava Kuvvetleri'nden gelen geri bildirimler çerçevesinde uçak Hürkuş 2 olarak güncellendi. Bu güncelleme içinde yoğun çalışmalar, yoğun test faaliyetleri devam etti ve artık o test faaliyetlerinin sonunda kısa süre önce sertifikasyon süreci de tamamlanmıştı, hatırlatmak gerekirse. Ve o tamamlandıktan sonra da artık Hürkuş 2'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatı için o kritik gün geldi ve kısa süre önce de burada Hürkuş'un doğduğu TUSAŞ tesislerinde bu önemli tören gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün buradaydı. Tabii ki bu uçağı kullanacak olan pilotların komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yine törene katılan isimler arasındaydı. Şu anda doğduğu yerdeyiz Hürkuş'un, ama kısa süre sonra Hürkuş görev yapacağı yeni noktaya, yeni bölgeye gidecek. İzmir Çiğli'ye gidecek. Çiğli'de görev yapacak. Çiğli'de pilot olacak olan, pilot adaylarının temel uçuş eğitimleri işte hemen arkamda gördüğünüz bu uçaklarla gerçekleştirilecek. Bundan böyle. Bugünkü törenle birlikte iki Hürkuş Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi Zehra. Ama bu yıl içerisinde toplam 12 uçağın daha, 12 Hürkuş'un daha yine Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesini bekliyoruz. 2026 yılı içerisindeki bu 12 sayısı bundan sonra her ay üretilecek 2 uçağın daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimiyle birlikte 2028 yılına kadar toplam 55'e yükselecek. Yani 55 Hürkuş bundan böyle Türk pilotlarının temel uçuş eğitimlerini alabilmesi için görevde olacak 2028 yılı itibariyle. Uzun yıllar boyunca devam eden bir çalışma aslına bakılırsa, fakat bunu bir konsept olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü Hürkuş aslına bakılırsa bir ailenin, bir milli uçak ailesinin fertlerinden sadece biri. Bilindiği üzere TUSAŞ tesislerinde bir taraftan Hürjet'in üretimi devam ediyor. Bir yandan Kaan Milli Muharip Savaş Uçağı'nın hem tasarımı hem onunla ilgili üretim süreçleri de halen devam ediyor. Bu çerçevede milli uçak konseptinin ilk ürünü artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bundan böyle Türk pilotlar, Türk mühendisler tarafından üretilen bu uçaklarda ilk eğitimlerini alacaklar. Tabii bu bir milli uçak ekosistemi olduğu için hemen şunun altını çizelim. Önemli bir avantajı olacak Türk pilotların. Çünkü bu uçaktaki aviyonik sistemler hali hazırda tasarımı ve üretimi devam eden Hürjet ve Kaan'daki aviyonik sistemlerle benzer bir temele oturmuş durumda. Yani burada eğitimini alan pilotlar sonrasında Hürjet'e geçtiklerinde, ardından Kaan'a geçtiklerinde benzer aviyonik sistemler ve uçuş sistemleriyle karşı karşıya olacaklar ve bu da onların işini oldukça kolaylaştıracak. Dediğimiz gibi Türk Havacılık tarihi için önemli günlerden biriydi. Bugün burada Ankara'da düzenlendi tören ve Hürkuş doğduğu bu tesislerden bundan böyle görev yapacağı Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'na uğurlanacak önümüzdeki günlerde.
0: Evet, Ankara'dan sözü alalım. Özden Erkuş aktardı bu konuya dair ayrıntılar bu şekildeydi. Şimdi tüm Türkiye'nin konuştuğu o fon soruşturmasında son durum nedir bir bakacağız. Fon soruşturması kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Ardından da bu kararlar kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Başsavcılığın yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. Son yapılan açıklamada ise mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi denildi. Devam eden fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51. Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Şimdi Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Onlara da bakmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmaları ile ilgili konuştu ve faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacak dedi. Bakan Şimşek açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini dile getirdi. Gelişmelerin finansal sisteme ve ekonomiye olumsuz yansımaması için tedbir almaya devam edeceklerini bildirdi. Açıklamasında reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir ifadelerini kullandı. Şimşek Adalet Bakanlığı'yla koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarını ettiklerini belirtti. Şimdi konuşalım bu konuyu. Peki fon tasfiye süreci nasıl işleyecek? Çok çok önemli bir mesele. Bu konuya parantez açalım. Bültenin bu bölümünde NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın telefon attığımızda. Benel merhaba. Önce bu SPK'nın fon tasfiye kararıyla başlayalım dilersen. Ayrıntısında neler var?
2: Evet, SPK'nın fon tasfiye kararı aslında bir çatı olarak bu tasfiyenin nasıl yapılacağını anlatıyor. Yani bu bir çatı diyelim çünkü bundan sonraki sürece ilişkin belki daha farklı tarihler, o tarihlerdeki daha farklı ödeme planları bunlar zaman içerisinde açıklanacaktır. Ama bugün açıklanan düzenlemede daha önceki yapılan açıklamadan bir fark var. Bu fark da bir tarihle ilgili. Yani daha önce 17 Eylül'de saat 13.30 itibariyle onun öncesinde ve sonrasında verilen emirler şeklinde bir ayrım vardı. Bu tarih 16 Eylül'e çekilmiş gözüküyor. Yani şimdi kimler hangi durumda bir bakalım. 16 Eylül ve öncesinde verilen emirler için bu tarihte veya öncesinde sistem üzerinden verilmiş alım-satım talimatları olağan süreçte işleme alınmış durumda. 17 Eylül'de verilen emirler, fonlar 17 Eylül günü kapatıldığı için o gün verilen talimatlar sistem tarafından iptal edildi. Bir de gerçekleşmeyen aksiyan işlemler var. Yani 16 Eylül ve öncesinde siz fonda satış emri verdiniz ama fon bir şekilde temerrüde düştü. Yani borcunu ödeyemedi veya bir fiyat açıklayamadı ve işleminiz gerçekleşmedi. Şimdi bu işlemlerde tasfiye süreci kapsamına dahil edildi. Şimdi ödemeler buna göre nasıl yapılacak diye bakarsak sadece 16 Eylül tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilen talimatlar işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edilmiştir deniyor. Yani 16 Eylül öncesinde yapılan talimatlar olağan işleyişte kabul ediliyor. Benel, 16 Eylül evet.
0: Bu ödeme takvimi tabii çok merak ediliyor. Sen de onu anlatıyorsun bize. Nasıl işleyecek? Bu süreci bize bir adım adım izleyicilerimizin çok net anlayabileceği şekilde de anlatabilir misin? Yani bu takvim çok önemli. Bu süreç nasıl işleyecek? Herkes bunu merak ediyor. Buna kilitlenmiş durumda. Bunu bize adım adım bir anlatabilir misin?
2: Şöyle ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin bir takvim değil bu. Öncelikle bunu netleştirelim.
0: Evet.
2: Yani bugünkü SPK açıklamasında ödemeler şu tarihte başlayacak ve şuna göre yapılacak. İşte şunlar öncelikle alacaklı olacak gibi bir takvim belirtilmiyor. Sadece daha önce yapılan işlemler itibariyle yani 17 Eylül, 16 Eylül ve öncesinde sonrasında yapılan işlemler itibariyle kim hangi gruba dahil ediliyor bunu belirliyor. 16 Eylül öncesinde işlem veren, talimat verenler, fonlara ilişkin. Onlar olağan işleyişte kabul ediliyorlar. Bu tarih daha önce 17 Eylül'de 16 Eylül'e çekilmiş durumda. 17 Eylül tarihinde ilgili fonlar kapatıldığı için işleme, bu fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar iptal edildi bugünkü düzenlemeyle. Yani bu emirler tavsiye sürecinde oransal olarak ödenecek dendi. Ama siz 16 Eylül öncesinde diyelim ki bir emir verdiniz ama fonunuz bu emri karşılayamadı. Yani fon ya borcunu ödeyemeyecek durumdaydı ya da o gün bir fiyat açıklamamıştı. Şimdi bunlar da aslında tavsiye kapsamına alındılar. Aslında biraz karışık gibi görünüyor ama belki sadeleştirmek adına şunu söyleyebiliriz. Yapılan işlemlerde kim hangi grupta, kim olağan süreçte kabul ediliyor, kim tavsiye sürecine geçti, bunlar belirlenmiş oldu. Bugünkü düzenlemeyle daha önce 17 Eylül olarak belirlenen o sınır tarih 16 Eylül'e çekildi. 16 Eylül öncesinde ama ben işlem emri verdim gerçekleşmedi diyorsanız da bunlar da tavsiye kapsamına alındı. Aslında biraz daha tavsiye kapsamına giren mağdur sayısının artmış olabileceğini söyleyebiliriz bugünkü düzenlemeyle birlikte.
0: Tabii bugün kabinenin gündeminde de bu konu olacak. Bir yandan hemen senden önce Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Onları da aktardık. Mağdurların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için de bazı çalışmalar yapılacak değil mi Bena?
2: Evet, yani buradaki süreci gerçekten çok kritik ve adım adım takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi bugün TPK'nın açıkladığı aslında kimlerin borçlu, kimlerin tavsiye sürecinde olduğu, kimlerin olağan akışta kaldığına ilişkin bir ayrım aslında. Bu bir ödeme takvimi değil. O takvim tabii ki çok daha önemli. Ama işte dediğiniz gibi daha önceki açıklanan süreç geçerli. Yani öncelikle bu fonların varlıkları bir tespit edilecek. Buradan borçlar düşülecek. Yani bir bakiye kalacak elde. Ve o bakiyeden de bu fon sahipleri pay sahiplikleri oranında bölünerek paylarını alacaklarını alacaklar. Ama o gün sistemde gördüğünüz bakiyeniz ya da ana paranız üzerinden de olmayabilir alacağınız para. Bugünkü açıklamadan da bu aslında anlaşılıyor.
0: Peki NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın'la fon tasfiye sürecini konuştuk. Son gelişmeler ışığında anlatmayı sürdürelim. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. Onlara bakacağız. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayankaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini de kullandı.
3: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
3: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
4: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
3: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
4: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
5: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın istifasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir. Herhalde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir dedi. CHP Genel Başkanı olağan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise adaylık konusunu bugüne kadar hiç konuşmadım. Bu henüz çok erken. Parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım yanıtını verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldığı açıklamada bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gündeme geldiğine dikkat çekti. 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ifadelerini kullandı. İngiltere'den de bir haber paylaşalım. İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı hava üssünde ilerleyen 3 şüpheli araç durduruldu. 5 şüpheli patlayıcı ve terör eylemi hazırlığından gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı dedi.
6: Görüntüler İngiltere'nin batısındaki Fairford hava üssünden. Amerikan ordusunun da kullandığı üste alarm var. Alarmın sebebi terör saldırısı şüphesi. Polise gece 3 şüpheli aracın Kraliyet Hava Üssü'ne doğru ilerlediğine dair bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri seferber edildi. Şüpheli minibüsler durduruldu, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin terör eylemi hazırlığı içinde olduğu açıklandı. Gözaltı gerekçesinde patlayıcılarla ilgili suçlar da var. Polis olayın kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak soruşturma ve alarm durumu sürüyor. Üssün çevresi 400 metrelik kordon altına alındı, yerleşim yerleri boşaltıldı. Bomba imha birimleri robotlarla minibüslerde inceleme yaptı. Olayın arkasında kim ya da kimler olduğuna dair polis henüz açıklama yapmadı. Olayla ilgili en açık ifade Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi.
7: Şahıslar zaten takibimiz altındaydı. Üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı. İngilizlerle yürüttüğümüz çalışma mükemmel sonuç verdi.
6: Üssün Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İngiltere basını İran'ın Temmuz'da İngiltere'yi savaş suçuna ortak olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı. Dışişleri'nin açıklamasında İran'a yönelik askeri saldırganlığa herhangi bir şekilde dahil olan tarafların kararlarının sonuçları olacaktır denilmişti.
0: Husi saldırıları karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini arayan Suudi Arabistan yönetiminden Washington'a dikkat çeken bir ziyaret düzenleniyor. Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan bugün Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Suudi devlet medyasına göre Ferhan Washington'a vardı. Suudi ve Amerikalı bakanların görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Amerikan basını geçen haftalarda Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı arayarak Yemenli Husilere karşı saldırısına destek istediğini yazmıştı. Ancak Trump'ın söz konusu talebi reddettiği ifade edilmişti. Ziyaret ayrıca Amerikan dışişlerinin Suudi Arabistan'a 24 milyar dolar değerindeki 48 F-35 savaş uçağının satışına yeşil ışık yakması sonrası gerçekleşiyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz dedi. Suudi Arabistan'la Yemen arasında arabuluculuk önerdi.

0: NTV Radyo.
1: Suudi Devlet Medyası'na göre evet, arabuluculuk önerdi. Pezeşkiyan Suudilerle Yemen arasında arabuluculuk yapabiliriz açıklamasında bulundu. Husilere saldırı da var Yemen'de. 7 ölü olduğu da belirtiliyor. Suudi destekli hükümet güçleri Taiz'de pazar yerine vurdu ve sonucunda da 7 kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Trump, İran'ın hafta içinde yaptığı önerisini reddettiğini açıklamıştı.
2: Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın önerisini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Axios haber sitesine konuşan Trump, anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. Tahran'ın yapmak istediği anlaşma için belki bir yıl önce üzerinde anlaşabileceğimiz bir anlaşma, ifadesini kullandı. Amerikan ve İran heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında salı günü New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafına bir öneri sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın bir hafta içinde açılmasını ve nükleer müzakerelere başlanmasını önerdi. Karşılığında Hürmüz'deki Amerikan ablukasının ve petrol satışına uygulanan ambargonun kaldırılmasını, bölgesel ateşkese dönülmesini talep etti. Trump günler sonra öneriyi reddetti. Axios, Katar'ın ve diğer bölge ülkelerinin müzakereleri yeniden canlandırmaya çabaladığını yazdı. Ancak taraflar arasında kilit konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne dikkat çekti. İran, müzakerenin Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını, Trump yönetimi Tahran'ın nükleerden taviz vermesini istiyor. Trump'ın son açıklaması da buna işaret ediyor. Katarlı arabulucular da Arakçı ve Witkoff'un bu hafta görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Trump'ın öneriyi reddetmesinin ardından Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçı, İran'ın hala diplomatik çözüm istediğini belirtti. Önerinin reddine ilişkin arabulucuların henüz bir şey iletmediğinin de altını çizdi. Amerikalı bir yetkili de anlaşma için Katar'ın mekik diplomasisinin sürdüğünü ifade etti.
1: Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor. Sırbistan siyasetini gazeteci Eran Hasip anlattı.
3: Vučić iktidarını uzatmak istiyor. 26 Ekim'de Sırbistan erken seçime gidiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Vučić artık tekrar başbakan olmak istiyor. Malum çok uzun yıllardır iktidarda Aleksandar Vučić. Hala Sırbistan'ın en etkili figürlerden bir tanesi. Ancak bu dönemde son 2 yıldır aslında 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Novi Sad'da bir duvarın çökmesi sonucu patlak veren gösteriler Vučić'in biraz da olsa iktidarını sarsmış gibi görünüyor. Başını öğrencilerin çektiği çok ciddi protestolar gerçekleşti Sırbistan'ın tamamında neredeyse. Ama Vučić bir türlü geri adım atmadı. En son bir erken seçim kararı alması gerektiğini artık karar verdi. Erken seçim ilan etti. Dolayısıyla erken seçimde başbakan olmak için Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı görevinde Meclis Başkanı Ana Brnabić görev devralacak. Dolayısıyla Vučić'in tekrar en azından bir dönem daha iktidarını Sırbistan'da devam ettirebilmesi için bu seçimi kazanması gerekecek. Ama ilk defa uzun yıllardan sonra ciddi sayılabilecek bir muhalefetle karşı karşıya. Muhalefet dediğimiz zaman ciddi bir siyasi partiden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü bu 2 yıllık protesto gösterilerini muhalefetin çok sağlıklı kullanıp en azından muhalif siyasilerin bir güç odağı oluşma imkanı oluşmadı aslında. Öğrenciler başı çekiyor ve şu anda Vučić'in sandıktaki en büyük rakibi Öğrenciler İttifakı olacak. Öğrencilerin kendi listeleri olacak. Meclise girmeye çalışacaklar ve anketlere baktığımız zaman tabii ki tartışmalı bu anketler ama en azından şu anda %48 oranında, daha doğrusu Vučić'in 10 puan önünde görünüyor şu anda anketlerde. İlginç bir tablo bekliyor aslında Sırbistan'ı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Her mevsimde her...
4: Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
4: Garanti BBVA Kripto.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Karadeniz bölgesinde yağmurlar gün boyu ve ara ara şiddetli olacak. Heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: NTV Radyo.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Atıl alan, boş arazi, bakımsız alan. Günlük dilde sıkça kullandığımız bu kavramları kullanırken aslında ne demiş oluyoruz? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, Dünyadaş Bir Dil için Kavramlar Sözlüğü hazırlığını NTV Radyo'da anlattı.
6: İnsan tarafından tekrar düzenliyorsunuz. Yani bir yeryüzünde bir alan var. Bu arada biz hep şeyi kullanırız, dünyadaşlık kavramı içerisinde canlı ve cansız varlıkların bir aradalığı. Yani taşlar, sular, ormanlar, ya ormanlar değil mi mesela dağlar, ne kadar cansız? Yüzyıllarca belirli ilişkiler içerisinde olan sistemler, ekosistemin parçası hepsi. Ve bir döngü içerisinde aslında değişiyor, dönüşüyor, yenileniyor, tekrar oluyor. Ama devam eden bir sürecin içerisinde biz belirli süreli yaşayan canlılarız. Ve tekrar bakımsız arazi, atıl arazi, bakın yanına koyduğunuzda kelimeleri yan yana, insanın aslında orada bir belirli bir özgürlüğü kısıtladığı, yaşam hakkından tutun oranın farklı haklarını, bir korumanın ötesinde bir tüketme, bazen istila, bazen mülkü haline getirme şeklinde kullanılan, orada bir değersizleştirme var ve araçsallaştırma var. İnsan hayatı için araçsallaştırma var. Gezegenin diğer canlı cansız varlıklarıyla bağını yok sayma var. Bunların hepsinin önerilerini de koyduk sözlüğümüze. Ama söylediğim gibi bunlar hep bir düşünme yolculuğu. Biz bu böyle olmalıdır değil. Bizim derdimiz aydınma. Biz çünkü evet, çok aydık. Bunu çalışırken fark ettik. Aa, ben de çok kullanıyormuşum dedik. Aramızda eğitimciler var mesela. Öğrencilerle ilişkiyi böyle kurmuş. Ya da kendi alanında akademik yazılar yazanlar var. Fark edip bunu nasıl acaba daha insan merkezi değil de daha barışçıl, daha kapsayıcı, dünyadaş bir dile çevirebilirim. Farkındalığı belki de.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: NTV Radyo.
7: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta şehirde ayaklarımızın dibinde yaşayan kaldırım kuşlarını konuşmuştuk Kerem'le. Güvercinlerden serçelere, kargalardan martılara, kuşların kaldırımlarda nasıl yiyecek bulduklarını ve şehrin ritmini nasıl öğrendiklerini anlatmıştık. Sokaklarda bırakılan kedi köpek mamalarından da bahsettik. Kuşların beslenme ve üreme alışkanlıklarını nasıl değiştirdiklerine biraz değindik. Geçen hafta aslında biraz kuşları görmek için kaldırımlara bakmıştık. Bu hafta da kulaklarımızı onlara çevireceğiz. Ama öncesinde Kerem'e klasik sorumu sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Neler gördün?
1: Ben Toronto'ya geri döndüm. Buradaki parkta da hemen hareketlenen, bu mevsimde hareketlenen kuzgunları görmeye başladım. Bu aralar parkın biraz daha batısındaki mahallede yaşıyorlar. Orada büyük bir çam ağacı var ya da göknar gibi bir ağaç. Orada bir yerde yuvaları olduğunu düşünüyorum. Ve sabahleyin kalkıp doğuya doğru, şehir merkezine doğru uçup bir devriye atıyorlar. Ortalıkta neler var, neler yok, çöp bulabilir miyim, yiyecek bulabilir miyim diye. Gene böyle rüzgara karşı çok sakin kanat çırparak, sanki hiç rüzgar yokmuşçasına o güçlü tavırlarıyla rüzgara karşı uçuşlarını seyrettim. Çok keyifliydi. İstanbul'da da bütün şehirlerde, şehir merkezlerinde bile görmüştüğüm var kuzgunu. Onun için onu da şehir kuşçuları, kuşları kategorisine koyabiliriz. Benimki kuzgundu. Peki sana sormalı. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Benim de biraz yoğun bir takvimim vardı Kerem. Biliyorsun belki Kuşadası'nda Kuş Kolektifi konseri vardı. O yüzden İstanbul Kuşadası arası gidip geldik Kuş Kolektifi müzisyenleriyle. Aslında bizim müzisyenlerin en çok dikkatini çeken bir kuştan bahsetmek istiyorum. Hepimizin de bildiği aslında. Çünkü yol boyunca çok fazla sulak alanlardan geçtik. Hızlı hızlı geçtik. Çok aslında yırtıcıları da gördük ama herkes flamingoları görünce inanılmaz heyecanlandı. Şehirler arası yolculuk yaptığımızda bazen sağ tarafa, sol tarafa bakıp aslında sulak alanlarımızdaki kuşları görmemiz keyifli olabiliyor. Onu bir hatırlatmak istedim dinleyicilerimize. Ben flamingo demek istiyorum. Onun dışında ekstra bir gözlem yapacak fırsatım olmadı. Asıl önümüzdeki hafta sonları çok enteresan ve güzel geçecek. Yırtıcı kuş gözlemleri var bolca. Arkadaşlarımızın düzenlediği, onlara gideceğim. Bir sonraki haftalarda bol bol anlatırım gördüğümüz yırtıcıları.
1: Bence flamingoyu artık şehir kuşları kategorisine koyabiliriz. Hem İzmir'de çok var hem de bütün Ege ve Akdeniz sahilindeki yerleşimler birçok insanın bütün 12 ay boyunca oturduğu yerlere dönüştü. Türkiye'de de bir dönüşüm yaşanıyor. Daha pahalı olan büyük şehirlerden insanlar kaçıyorlar ve Bodrum çevresinde mesela çok fazla insan tüm yıl yaşıyor. Bodrum'la Güllük havaalanı arasında da gene flamingolar var. Dolayısıyla flamingolar yerleşimlerin içinde bulunan türler kategorisine girmiş bence bulunuyor.
0: Evet, İstanbul'da da Büyükçekmece tarafında görülüyor, değil mi?
1: Evet, Büyükçekmece'de çok güzel manzaralar veriyorlar. Önde Büyükçekmece'de işte göl, flamingo, doğal habitatlar, arkada büyük siteler, bir tane televizyon kulesi, yok işte metrobüs durağı falan gibi son derece uçuk kontrastların yaşandığı görüntüler var yani Büyükçekmece'de.
0: Çok iyiymiş. Kuş fotoğrafçılığımı geliştirmek için gidebilirim diye kendime not ettim. İstersen yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çünkü sanki uzun uzun konuşacağız ve kuş sesi dinleyeceğiz gibi geliyor bana. Bugün dinleyicilerimize yine bir soru sorarak başlamak istiyorum. Belki düşünürler arka planda. En sevdiğiniz kuş sesi hangisi? Kuş seslerinin bizi rahatlattığını, doğada duyduğumuzda iyi hissettiğini sık sık söylüyoruz. Peki bütün kuş sesleri üzerimizde aynı etkiyi mi yaratıyor? Bugün biraz bunu konuşacağız.

0: oluyor kuş sesi duyduğumuzda.
1: Bu konu çok ilginç bir konu. Bilimsel olarak bazı çalışmalar var. Bir kere insan türü olarak biz sessizlik seven bir tür değiliz. Yani mutlaka arkada bir hışırtı, bir su sesi, bir rüzgarın orman içindeki yaprakları hışırdaması veya benzeri bir arkada beyaz gürültü diyebileceğim bir sesin duymak istiyoruz. Bununla ilgili çok ilginç bir deney var. Mutlak sessizlik olan bir bina yapmışlar ve insanları içine koymuşlar. İnsanlar fıttırma derecesinde rahatsız olarak dışarı kendilerini atmışlar. Çünkü o kadar sessiz ki orada oturup kalkarken eklemin gıcırdamasını duymaya başlamışlar insanlar. Kendi bacak ekleminin gıcırdamasını. Yani bu kadar sessizlik de abartı bir sessizlik anlattım ama tamamen sessizliği duymak istemediğimiz kesin. Kuş sesleri de bu konuda çok fazla araştırma var. Hem kuşların varlığı hem de kuş sesleri orman içinde insan huzurunu arttırıyor mu diye. Bunlar tabii zor şeyler. Çünkü kuş sesini arttırdığını söylemek belki kolay gelebilir ama kuş sesinin bulunduğu yerde de insanlar daha güzel bir doğal alanda yaşıyorlar anlamında. Genel anlamda ben kesinlikle kuş seslerinin insan huzurunu arttırdığını düşünüyorum. Bilimsel olarak da bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir huzur veriyor. Çünkü muhtemelen yüzyıllardır, bin yıllardır biz kuş seslerini dinleyerek keyif almışız. Eminim başka tür hayvanlar da belki onları dinleyerek keyif alıyorlar. Kuşların kendilerini dinleyerek keyif aldığından eminim. Kuş sesleri büyük bir doğal zenginlik.
0: Kesinlikle öyle. Dediğin gibi çokça da araştırma var ve yavaş yavaş da çıkıyor. Peki biz asıl bu demin bahsettiğim araştırmaya değinecek olursak orada 123 farklı kuş sesi dinletiliyor ve birinci kara tavuk çıkıyor dedik. Kara tavuğun ötüşünde ne var? Yani neden kulağımıza bu kadar hoş geliyor olabilir?
1: Öncelikle şunu vurgulamak lazım. Niye bülbül çıkmıyor konusu var. Çünkü bülbül burada tartışmasız en iyi öten kuş kategorisinde ödül almış bir türdü. İşte kafes kuşçuları da takalarını, floryalarını, kanaryalarını eğitirken bazı bülbül nameleri dinletirler onlara. Bütün şiirlerde, şarkılarda bülbülün ismi geçer. Gider karatavuk ismi geçmez yani. Hani karatavuk deyince çoğu kuşçu olmayan veya kuş konusunda bilgili olmayan insanlar onun küçük bir ardıç türü olduğunu da bilmez. Ama neden böyle olduğu konusunda araştırmacılar bakmışlar. Aslında şu araştırmayı 2 saniye parantez açıp anlatayım. Yani hangi tür olduğunu söylemeden insanlara kuş seslerini dinlettirmişler ve hangisini beğeniyorsunuz demişler. Dolayısıyla bülbülün sesine çok hakim olmayan birisi sadece ön yargılı olmadan "Aa bak bu bülbül en güzeli budur." dememiş. Ne yapmış? Hepsini dinlemiş ve tarafsız bir şekilde "ben bunu beğendim, bunu beğenmedim" demiş. Biraz böyle çocuklara bazı şeyleri sormaya benziyor. Onlar da çok düz düşünüyorlar. İşte bu tişört güzel, bu tişört kötü, bu rengi sevdim, bu yemeği sevmedim falan diye. Çok katı ve nettirler. Biraz ona benzemiş yani. Tarafsız bir araştırma olmuş ve gerçekten bülbülün tahta indirilmesi de burada bence çok ilginç. Şimdi gelelim soruna. Senin bahsettiğin bir şey vardı. Tekrar edebilir miyiz onu?
0: Tabii yani kara tavuğun ötüşünde ne var diye sormuş. Yani neden kulağımıza bu kadar hoş geliyor olabilir bülbülle kıyasladığımızda? Aslında bir sonraki sorumda bülbüldü. Sen hani biraz daha aslında bülbülün edebiyatın, şiirin ve kültürün bize öğrettiği bir yani bülbül güzellemesi olduğundan da biraz değindin değil mi? O nedenle de aslında hani bu tarafsız araştırmada belki de bülbül sesini bilmeyenler daha çok kara tavuğu seçmiş olabilir.
1: Aynen o şekilde. Aslında çok daha uzatmadan şimdi dinleyicilerimize bülbülü dinletiyorum. Arkasından da karatavuktan bahsedeceğim.

Bülbül'ün en sonuna bir kamış bülbülü eklendi ama üç tane uzun bülbül namesi dinledik. Burada çok güzel ritmik notalar var, sert vuruşlar var, güçlü bir ses ve biraz yüksek perdeden yani tiz bir frekanstan ötüyor. Şimdi karatavukla ilgili de şöyle bir yorum yapmışlar. Yani hangi kuşun daha güzel olduğu konusunda. Orta düzeyde genlik bir frekansa sahip seslere daha yatkın olduğumuz konusunda bir sonuca varmış. Bu araştırmayı yapan bilim insanı. Doktor Nadine Kalb demiş ki orta düzeyde genlik ve frekansa sahip daha değişik sesleri tercih ediyormuşuz. Bu konuda biyolojik olarak yatkınmışız diyor. Şimdi bu orta ve düzeyde genlik ve frekansa sahip değişken ses ne? Bir de onu dinleyelim hemen. Şimdi o zaman bir kara tavuğu dinliyoruz.

0: Burada da 3 tane name çaldım. Buradaki frekansa baktığımızda çok fazla iniş çıkışların olmadığını, daha böyle yumuşak geçişlerin olduğunu ve daha flütsüz seslerin anladığım kadarıyla daha fazla hoşumuza gittiğimizi söylüyor. Çünkü girişinde hep böyle tatlı bir 2-3 basamaklı bir flütsüz ses var. Arkasından işler çıkışlar ve süslemeler var. Ama ilk ortamı ve şarkının yapısını o ilk 3 flütsü ses belirliyor. Ve bunun frekanslarına baktığımızda da yaklaşık 1500 ile 3000 Hz arasında frekansı. Bilgi için söyleyeyim. Bir piyano aldığınızda piyanonun en ortasındaki la tuşu 440 frekanstır. Piyanonun en ince tuşu yaklaşık 4000 frekanstır. Yani biz 3500 frekansa kadar çok konforlu dinliyoruz diye anlıyorum. Ve kara tavuk da bu frekans aralığının içinde kalmış. Ama baktığımızda mesela Bülbül'ün bazı vuruşlarında 5000-6000'lik frekanslara çıktığını görüyoruz. Zaten yumuşak olan kısımları belki 3000 frekansa çıkıyor. Öbür tarafları 5600'e kadar çıkıyor. Yani biraz daha düşük olması bizim kulağımızda herhalde daha hoş bir etki yaratıyor.
1: Sen dinletince aklıma da şöyle bir araştırma geldi. Yani bülbülün sesiyle kara tavuğun sesini dinletsek belli bir gruba, herhalde çoğu kara tavuğu bülbül sanabilir gibi geldi. Çok da bilinmediği için o da olabilir.
0: Çok doğru. Bizim de çok hoşumuza giden başka tür güzel öten kuşlar var. Kara tavuğun tonunda öten ve biraz onun melodisine benzeyen kaya ardıcı, taş kızılı isimli iki tür daha aynı gruptan benzer akraba türler var. Onların da ötüşleri öyle pes ve onlar da daha hoş algılanıyor, daha seviliyor. Herhalde en değerli ötüşlerden bazıları kara tavuğun frekansında olan ıslıksı, flütüsü, melodilere sahip olan ötüşler.
1: Şimdi bir de listenin diğer ucuna geçmek istiyorum Kerem. Diğer uçta da peçeli baykuş, nil kazı, gri balıkçıl, gökdoğan ve alakarga var. Bu seslerde bizi rahatsız eden ne? Yani neden bazı kuş seslerini çığlık gibi algılıyoruz?
0: Çünkü gerçekten çığlık gibi. Yani hemen istiyorsan kısa olarak Peçeli Baykuş'un sesini dinletiyorum. Bununla ilgili çok ciddi bir haber olmuştu. Bu korkunç tıslama gerçek hayatta duyduğunuzda böyle tüylerinizi ürperten bir canavar gibi bir ses. Güzel değil, zaten amacı da bu. Yani yavrular bu sesi çıkarıyorlar. Çevredeki yavrularla ilgilenen sansar, işte belki kokarca gibi avcı hayvanların yuvaya yaklaşmaması konusunda onları ikna etmek için bu ses bence çok faydalı olabilir. Yani peçeli baykuş sesi gerçekten insanları galeyana getirmek için bile kullanılabilecek garip bir ses, ürkütücü bir ses. Dediğim gibi gri balıkçılığın da korkunç bir sesi var. Onlar zaten ötücü kuş değil. O seslerin biraz işlevleri de farklı. Ama estetik olarak düşündüğümüzde kesinlikle bu seçime katılıyorum.
1: Peki tanıdıklığa da biraz gelmek istiyorum Kerem. Yani çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir kuşun sesi bize hiç bilmediğimiz bir türün sesinden daha huzur verici gelebilir mi? Mesela İstanbul'da daha çok benim de böyle işte sabah yedi kuşları ile ilgili paylaştığım böyle onlarca milyon insana ulaşan videomda kumru sesini duyanlar, "Aa babaannemin işte balkonun önündeki ses, aa kumruyu asla unutamıyorum" falan gibi böyle aşırı kumrulara çok yükselindiğini biliyorum. Sence daha huzur verici gelebilir mi bildiğimiz sesler?
0: Bence kesinlikle huzur verici bir ses. Benim için en huzur verici seslerden biri de Büyükbaştan Kara. Çünkü yaşadığım, büyüdüğüm sitede her zaman Büyükbaştan Kara vardı. İlk bulduğum, ilk tanıdığım kuşlardan biri. Şubat, Mart, Nisan ayında deli gibi ötüyorlar. Sesi de çok kolay. Cici bey, cici bey, cici bey, tiça, tiça, tiça gibi çok kulakta yer edici bir ses. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben belki de Büyükbaştan Kara gibi atıyorum işte Kanada'daki ormanda başka bir kuş var ya da Endonezya'daki bir ormanda apayrı bir tür var. Ok türleri ben dinlediğimde aynısı duymuyorum ama Büyükbaştan Kara'yı duyduğumda İstanbul'un Beşiktaş'ı, kuruları, ormanları, ağaçlık alanları, serbileri düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey var tabii. O bilginin sesin neye bağlı olduğu var. Senin anlattığın hikaye çok hoş bir hikaye bence. O kumrular ve babaannemin işte İzmir'deki evi falan gibi bir benzetmeler gerçekten doğru. Kumrular da bence bu konuda çok iyi bir tür. Kumruyu da herkes çok seviyor. Yani kumru Türkiye'de herhalde en çok sevilen seslerden biri.
1: Teşekkürler. Şimdi bir de araştırmaya tekrar dönecek olursak bu sonuçların ne kadar evrensel olduğunu bir sormak istiyorum sana. Yani araştırma Almanya'da yaşayan 84 kişiyle yapılmış. Aynı 123 kuş sesini İstanbul'da ya da Kenya'da ya da Japonya'da dinletsek sence aynı kuşlar mı öne çıkardı?
0: Kesinlikle hayır. Yani kuşların yayılışları bol veya az olmaları ülkeden ülkeye o kadar değişiyor ki yani bir sınırda Türkiye'den çıkıp Bulgaristan'a girdiğinde bile belli türlerin çok daha yaygın, belli türlerin çok daha az olduğunu fark edeceksin. Yani orada çok daha anlam ifade eden, orada çok daha insanlarda iz bırakmış, etkileşim yapmış türler bizdeki türler olmayacaktır. Almanya'daki bu çalışmanın bize hitap etmesi normal çünkü hepimiz yani Almanya'da, Türkiye'de genel olarak aynı biyocoğrafi bölgenin içindeyiz. Ama mesela o çalışmada bahsedilen boz ötleyen Türkiye'de çok az yerde yuvalayan ve çoğu insanın sesini duymadığı, duysa da tanımadığı bir tür. Ama Almanya'da Almanca ismi mesela bahçe ötleyeni, boz ötleyeni. Çünkü adamların bahçelerinde yaşıyor. Ülkeden ülkeye değişir. Ama tercihler nasıl olur onu da bilemiyorum. Bence bu çok ilginç bir konu. Yani bu Almanya'da yapılan çalışma Almanya ile ilgili geçerli ve Türkiye konusunda da geçerliliği var. Yani Türkiye'de de dediğim gibi birbirinin tahtını biraz sarsıcı bir çalışma olmuş. Geçerli çünkü Türkiye'de de kara tavuk var. Türkiye'de de karabaşlı ötleyen var. Bilmiyorum acaba Endonezya'da hangi türler popüler olur? Jakarta'da yaşayan insanlara bir sormak lazım. Muhtemelen Arap bülbülü cinsi bazı türler çıkacaktır.
1: Evet bence de. Ama evet yani İstanbul ve Türkiye ve Almanya biraz daha benzer olduğu için bizde de kara tavuk öne çıkabilir gibi hissettim ben. Şimdi bir de araştırmada evrimsel bir açıklamadan da söz ediliyor Kerem. Kuş sesleri beynimiz için çevre güvenli, hayat devam ediyor gibi bir sinyal olabilir mi acaba? Yani örneğin kuşların bir anda susması bize tuhaf gelebilir mi?
0: Yani kesinlikle biz yeni modern insanın bu tip algıları kapandığını düşünüyorum. Çünkü o kadar algılayacak kadar vakit geçirmiyor veya etkileşimde bulunmuyor çoğu insan ya da bulunamıyor, fırsatı olmuyor. Ama genellikle orman içinde yürüdüğümüzde kuşlar ötüyor bir anda. Harika, çok güzel. Patikada yürüyüşümüze devam ediyoruz ve bir anda bir sessizlik var. Ben bir anda duruyorum acaba ne oldu diyorum. Çünkü bunun bir nedeni var. Duramaz. Ama bazı insanlar belki de yürümeye devam ediyorlardır. Bunlar biraz daha hassas algılar gel alınıyorsa ama çok fazla doğa yürüyüşçüsü, kampçısı, balıkçısı olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla insanlar da fark ediyorlardır sessizliği. Bazen hava değişikliğinde çok fazla yorumlar geliyor. Yani ne oldu işte yağmur başladı, kuşlar bir anda sustu ya da yağmura rağmen kuşlar ötmeye devam etti. Acaba neden devam ediyorlar falan gibi sorular geliyor arada. Doğayı izleme refleksleriyle, alışkanlıklarıyla ilgili bir şey. Herhalde buradan önereceğimiz şey bu refleksleri açık tutmak için mümkün olduğu kadar doğayı tarafsız bir şekilde kendimize vererek ve sakin bir şekilde dinlemeye çaba harcamak gerekiyor. Bir o tecrübeyi tekrar tekrar denemek lazım.
1: Ben de son olarak dinleyicilerimize belki küçük bir dinleme egzersizi verebiliriz diyecektim. Yani yarın sabah dışarı çıktıklarında kuş seslerini gerçekten dinlemeye başlayabilirler belki. Ama bunun için belki biraz birkaç tiyo verebilirsin sen Kerem. Yani gerçekten dinlemek istediğimizde aslında neye dikkat etmeliyiz? Bir kuş gözlemcisi kulağını nasıl eğitebilir? Çünkü en zor yani benim de kuş gözlemine başladığımda görsel olarak ayırt edebiliyorum. Ama dinlemede tabii ki de farklı baştan karadan bahsettin. Büyük baştan kara. 18-20 bazen hatta bir programımızda sanki 30'a kadar çıkabiliyor ötüşleri. Ötüş türü ve sesi. Gerçekten zor olabiliyor. En basit dediğimiz kuş bile. O yüzden senin tiyolarını tekrar alalım bu programda da.
0: Benim tiyom çok basit olur. Aslında duyulan kuşu ağızla, ıslıkla veya kelimelerle taklit etmeye çalışmak. Yani en güzel öğrenme yöntemi bu. Yani bu pişi pişi fiyu fiyu fıtı fıtı fıtı fiyuk gibi bir yani aslında o kuşun ötüşüne hiç benzemeyen mesela ben şimdi uydurdum bu sesi. Belki de bir kuş sesine benzeyecekti ama siz yan yana koysanız benzetmeyeceksiniz yani. Kerem ya sen bunu uydurdun şimdi falan diyeceksin bana. Böyle olsa bile biraz daha o sesi yaşamak adına en azından onun temposunu süresini yaşamak adına taklit etmek en verimli bence yöntem. Gerçekten en verimli yöntem. Bir sonraki adımda bunu ıslıkla çıkarmak veya fısıldayarak çıkarmak, kelimelere dökmek iyi bir yöntem. Diğer taraftan şöyle bir durum var tabii. Şimdi içinde bulunduğumuz Eylül, Ekim, Kasım aylarında kuşlar gerçekten çok sessiz. Orada bazı şeyleri duymak, dinlemek zor. Duyacağımız seslerin de büyük bir kısmı çok daha kısa sesler olacak. Yani ötüşler olmayacak. sesler de kuşların bir arada kalmalarına yardımcı olan, kendi aralarında iletişim kuran kısa böyle mesajlar. Ama aslında bizim bu bahsettiğimiz bülbülün, ondan sonra kara tavuğun, kara başlı ötleyenin sesinden bahsederken aslında biz ötüşlerden bahsediyoruz. Bu ötüşleri duymak tabii onları tanımlamak daha keyifli, daha kolay ve daha belki de çekici bir konu. Şimdi internette de çok ortam var, çok güzel uygulamalar var. Bunlardan da faydalanmak mümkün. Kuşların Shazam'ı, Merlin, Bird ID uygulamasından da kısaca bahsedelim. O da Cornell Üniversitesi'nin, yani bizim bu programda ses kayıtlarını kullandığımız ve altyapının bir çalışması. Orada kuşu dinletebiliyorsunuz ve hangi kuş olduğunu söylüyor. Ve Türkiye topraklarında son derece iyi çalışıyor. Zorlandığı yerler var. Biraz Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı türleri tanıyamayabilir. Ama onun dışında kuşların %80 ve %90'ını doğru bir şekilde tanımlayabiliyor. Onu da tavsiye ederiz. Valla zor bir konu yani. Ya sen de çok uğraşıyorsun, zaman veriyorsun ama çok keyifli bir konu.
1: Evet, sen derken hani hep kuş gözlem rehberlerinde o ötüşü yazıyorlar ya, işte sen hani mesela işte Cici Bey Cici Bey diyorsun. İlk gördüğümde bana da hep garip gelmişti. Yani bana göre o Cici Bey değil mesela falan diyordum. Şimdi sen söyleyince anlam verdim. Niye kuş gözlem rehberlerinde onların seslerini yazdıklarını.
0: Bu programda kullandığımız kuş seslerinden kara tavuğu Dominic Garcia Hall İngiltere'de, bülbülü ve karabaşlı ötleyeni de kendisi. Gri balıkçılığı Kuzey Cem Kulaçoğlu'nun karada. Peçeli baykuşu Dominic Garcia Hall İngiltere'de. Büyük Baştan Karı'yı Enes Kasapoğlu Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu ses kayıtlarını derleyen Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: O zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu hafta hangi kuş seslerinin bize daha iyi geldiğini ve bir kuş sesini neden güzel ya da dinlendirici bulduğumuzu konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
4: Merhabalar, sonbahar geldi, yağmurlar başladı. Peki yağmurlardan sonra güneş açınca ne olur? Elbette ki mantarlar biter. Şimdi mantar deyince ülkemiz gerçekten çok zengin. Ama mantar aynı zamanda da son derece tehlikeli bir konu. Diyelim ki çok bilindik bir mantar. İşte köylüler toplamasını da iyi biliyorlar. Fakat topluyorlar, yiyorlar ve gene de vakalar yaşanabiliyor, zehirlenmeler olabiliyor. Şimdi burada aslında çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ama gerçekten de mantarı doğru toplamayı bilince, ayrıca da ayırt edebilince mantar aynı zamanda da mutfaklarda, gastronomide çok önemli. Özellikle de biz yurt dışına çok mantar türleri gönderiyoruz. O kadar ilginç ki mesela aslında her bölgenin kendine göre mantarları var. Tabii bazıları bunların baharda oluyor. Mesela kuz göbeği mantarı gibi. Fakat bunlar mevsimine göre gerçekten bunun uzmanları da Türkiye'ye geliyorlar ayırt etmek için ve toplanan mantarları doğru yurt dışına gönderiyorlar. Biz bazılarını görmüyoruz bile. Yani mantar zenginiyiz ama mantar zengini bir mutfağımız aslında pek yok. Elbette ki bizim mutfağımızda da mantarın çok güzel kullanımları var. Hele hele yörelerde şöyle bir mantarlı bulgur pilavı yapılır bazen. O kadar güzel olur ki yani her şey bir yana o bir yana dersiniz. Şimdi hangi mantarlar peki çok seviliyor, biliniyor ve dünyaya gönderiliyor? Mesela Morel mantarı, Morkella diye bilinen, Fransa'da diyelim ki şef lokantasına gittiniz. Morel mantarları var. Kurutulmuşu olabilir, tazesi olabilir ve ondan sonra garson size diyor ki zaten bu Türkiye'den geliyor, siz bunu bilirsiniz. Şimdi bu yaşanmış bir vaka gerçekten de biz Fransa'ya morel mantarını çok miktarda gönderiyoruz. Özellikle Fethiye bölgesinden. Peki nedir? Biz kuzu göbeği olarak biliyoruz. Bunun gibi mesela benim Antalya'da keşfettiğim ve ilk başta ne olduğunu bilmediğim, yerel ismi farklı olduğu için böyle tat benzeterek, araştırarak ya bu tat neye benziyor falan diyerek şeklinin fotoğrafından, ki o zaman böyle AI akıllı bilmem ChatGPT'ler falan yok. Yıllar önce olan bir vaka. Alanya'da pazarda aldığım bir mantarın peşinde Japonların dolandığını öğrendim. Bu doğrudan Adana'nın Feke ilçesinden olsun, Toros dağlarından olsun doğru Japonya'ya gidiyormuş. Nedir o? Japonlar matsutake diyorlar. Hatta biz de artık matsutake demeye başladık. Tabii ki bulanı, kullananı olursa. Fakat o nedir? Aslında bütün Antalyalıların veyahut da Adanalıların falan bildiği Toroslarda yetişen sedir mantarı ya da katran mantarı. Hikayesi gerçekten çok ilginç. Ben peşine düştüm, inanılmaz bilgiler keşfettim. Tabii bir de mesela diyelim ki Roma'ya gittiniz, harika bir makarna. Ondan sonra boletus, yani onların porcini mantarıyla yapılmış. Garson da kih kih kih gülüyor. Roma'nın dağlarından, tepelerinden mantar diye pazarladım diye. Halbuki aslında o da Türkiye'den gitmiş. Nedir o? Aslında İstanbul'da Belgrad ormanları bile dolup taşıyor bazen. Ayı mantarı porcini olarak bütün ülkemizde yetişiyor. Bütün bunlar çok kıymetli mantarlar. Zaten kıymetli olduğu için ve Türkiye'de de bol olduğu için yurt dışına doğrudan gönderiliyor. Para eden mantarların en feriştahı trüf mantarı. Şimdi her şeyin üstünde var diyeceksiniz. Oradaki koku sentetik ama trüf mantarının Türkiye'de olmadığı iddia edilirdi. Olanı da keme veya domalan mantarı diye aynı lezzeti vermezdi. Ama artık gerçek trüf mantarı da bulunabiliyor. Özellikle yaz trüfü. Evet, mantarlar dünyasında inanılmaz bir geziye çıkıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
5: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
6: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
7: Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
6: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanınıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da Perşembe'ye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece. Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası
10: NTV Radyo. Saat 12.
11: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Fon soruşturmasındaki son durumla başlayalım. Fon soruşturması kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Ardından bu kararlar kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Başsavcılığın yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. Son yapılan açıklamada ise mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak sermaye piyasası kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi denildi. Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürley'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıntıları Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet.
12: Kabine toplantısı bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Senin de ifade ettiğin gibi kabinenin ilk önemli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden dönmeden önce fon soruşturması ile ilgili aslında önemli bir mesaj vermişti. Soruşturmanın sermaye piyasasının sınırlı bir bölümünü ilgilendirdiğini, finansal sistem ve Türkiye ekonomisi açısından risk bulunmadığını söylemişti ve sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacak cümlesi de dikkat çekiciydi Erdoğan'ın o açıklamasında. Bugün kabine toplantısında fon soruşturması enine boyuna konuşulacak. Bu soruşturma ne kadar daha ilerletilecek? Özellikle ekonomi piyasasına bu soruşturmanın olumsuz bir etkisi olacak mı? Olursa hangi önlemler alınacak? Bunlar konuşulacak. Elbette kabinenin bu konuyla ilgilenen iki önemli bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le soruşturma kısmı ile ilgilenen Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine üyelerini bilgilendirecek. Ve yine mağdurlar paralarını alabilecekler mi? Bu soru kamuoyunda sıklıkla soruluyor. Bu konuda bir çalışma var. Bu çalışmaya dair de detayların kabinede detaylandırılması beklentisi söz konusu. Şunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrasında kamuoyunun karşısına geçecek, bir açıklama yapacak. Açıklamasında fon soruşturmasına ilişkin olarak bir mesaj verecek mi? Verecekse bu mesajın tonu ne olacak, bunu da dikkatle takip edeceğiz. Sadece fon soruşturması değil, bugün kabinede terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında sabah 9.30'da başlayan bir toplantı var. Bu toplantının çıktılarının değerlendirilmesini bekliyoruz. Sahada terör örgütü PKK ve uzantıları silah bırakma sürecinde hangi aşamada, bunun detaylandırılması beklentisi söz konusu. Dış politikada Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran gerilimi, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları, bir parantez açalım buraya. Geçtiğimiz hafta Genelkurmay Başkanları düzeyinde Riyad'da önemli bir toplantı gerçekleştirilmişti. Suudi Arabistan'a dönük saldırılar ele alınmıştı. Mekke Savunma Anlaşması kapsamında yine o görüşmeden bir gün önce New York'ta Dışişleri Bakanları, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti. Bu görüşmelerin detayları da kabinede etraflıca konuşulacak. Yayının başında söylediğimi şimdi bir kere daha hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bu başlıklara ilişkin akşam vereceği mesajları dikkatle takip edeceğiz.
11: Ahmet Örsoğlu Ankara'dan aktardı. Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin isminin Yenilik Partisi ile benzediği yönünde yapılan başvuruyu yarın görüşecek. Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Bu başvuru mevzuat gereği Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isminin siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini ele alacak. MİT üyesi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Turgay Tamer'in bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. 66 yaşındaki doktor Turgay Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Tamer'i odada hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi. Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinin ardından netleşecek. Bu arada devam eden soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin yapımını üstlenen Panafilm'in direktörü İhsan Karademir'in ifadesi alındı. Karademir adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Komedyen Deniz Göktaş 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısında. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Duruşma İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda görülüyor. 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı.
13: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi, deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBESE ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
11: Konya'da düğünde havaya açılan ateş can aldı. 25 yaşındaki Serkan Deveci hayatını kaybetti. Emirgazi'de düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun yakınının düğünü için izinli olarak ilçeye gelen uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deveci hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma bölgede inceleme başlattı. Bir kişi gözaltına alındı. İstanbul'da üniversite hastanesinde bir kişinin yanlış kulağı ameliyat edildi. Sağ kulağında sıvı biriken Murat Tarakçı sol kulağından ameliyat olduğunu narkozun etkisi geçince fark etti. Hasta aynı gün narkoz verilerek ikinci kez ameliyat edildi. Mağduriyet yaşayan adam hastane ve doktordan şikayetçi oldu.
13: Sağ kulağındaki sıvı nedeniyle ameliyata girdi. Ancak yanlış kulağı ameliyat edildi. Murat Tarakçı narkozun etkisi geçince gerçeği öğrendi.
14: Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim ve sedyeyi götüren kişiye sorduğumda siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz diye sol kulağımı olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim.
13: Kocaeli Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Özel bir üniversite hastanesinde ameliyata alındı. Sağ kulağına işlem yapılacaktı ancak operasyondan çıktığında sağlam olan sol kulağından ameliyat olduğunu anladı. Hata fark edilince hasta aynı gün ikinci kez narkoz verilerek ameliyat edildi. Ameliyatların ardından işitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı, hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.
14: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım.
15: Gerekli güvenlik cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlığı açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz.
13: Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmadı.
11: Bugün Dünya Kuduz Günü. Kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99,9 oranında ölümcül olan ancak zamanında yapılan aşıyla %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? Türk Veteriner Hekimleri Birliği Konsey Başkanı Ali Eroğlu yanıtladı.
16: Türkiye'de kuduz görme sıklığı insanlar açısından bu sene bir vaka var. O da bir çocuğumuz da maalesef hayatını kaybetti. Kuduzla mücadelede özellikle yaban hayatının havadan aşılan atılmak suretiyle aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
13: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
16: Bu yıl Ege bölgesinde Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sinir sistemini, beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
13: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
16: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek. O gözetim altına alınacak yani.
11: Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de devreye alınması planlanıyordu. Uygulama 2 ay ertelendi. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihini 1 Aralık olarak duyurdu. Teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili hazırlıkların sürdüğü dile getirildi. Yeni uygulamayla satış esnasında dolandırıcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı teklifini reddetti. Petrol yeniden 100 doları aştı. Gram altında 300 lira birden düştü.
13: Donald Trump, İran'ın teklifini kabul etmedi. Petrol yükseldi, altın sert düştü. Orta Doğu'daki gerginliğin sürmesi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif sundu. Ancak Başkan Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine Brent petrol yeniden 100 doları geçti. Petrolün yükselmesi dünyada enflasyon baskılarını artırıyor. Bu da daha fazla faiz artışı yapılması ihtimalini yükseltiyor. Altın fiyatı bu gelişmeyle haftaya %3 kayıpla başladı. Gram altın 6800 liradan 6500 lira seviyesine indi.
17: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı açılmadan ya da petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülmeden tüm merkez bankaları dahilinde kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girmek biraz zor olacak gibi.
13: Öte yandan yurt dışında piyasaların gözü Cuma günü Amerika'da açıklanacak istihdam verisinde olacak.
11: Bursa'daki İznik Gölü Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı.
13: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
18: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
13: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliği gölün su seviyesini her geçen gün düşürdü. 8 yıl öncesine kadar Orhan Gazi iskelesine gemi yanaşıyordu. Ancak suyun çekilmesiyle iskele gölden metrelerce uzakta kaldı. Kıyıdaki çekilme 200 metreye yaklaştı. Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılığı da olumsuz etkiledi.
19: Tarımdan dolayı gübre ve ilaçlardan büyük miktarda sazların içerisinde zehir var. Attığımız yavru balıklar orada da yaşamıyor. Girince orada ölüyorlar.
13: Göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesi de bozuldu. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
11: Amerikalı fast food zinciri McDonald's, zayıflama yenilerinin yaygınlaşmasıyla değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak için menüsünü değiştiriyor. Yeni ürünler için 8,5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Planın öne çıkan başlıklarından biri protein içeriği yüksek ürünler olacak. Resmi verilere göre Amerikan nüfusunun %11'i şu anda kilo verme amacıyla zayıflama ilacı kullanıyor. Ankara'da Kültür Yolu Festivali kapsamında lezzet noktaları oluşturuldu. Ünlü şefler tarafından belirlenen 60 lezzet noktasında ziyaretçilere Ankara'nın farklı ve öne çıkan lezzetlerini tatma imkanı sunuluyor.
20: Ankara tavasından dönerine, simidinden Beypazarı güvecine. Ünlü şefler Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı.
21: Kültür yolundaki restoranların hepsi geleneksel değil. Çok farklı konseptlerde ve temalarda servis eden restoranlar var ve bu lezzet noktalarını bir heyetle oluşturduk. Bu heyetin içinde ben de bulunuyorum.
22: Ankara'ya ilk kez gelen birine ben doğal olarak Ankara tavayı öneririm.
23: Ankara'nın lezzetlerinden bir tanesi olan en önemli lezzetlerden bir tanesi Ankara döneridir. Bunun özelliği de kuzu etinden olmasıdır.
20: Şefler tarafından belirlenen 60 lezzet noktası ziyaretçilere Ankara'nın mutfağını oluşturan ürünleri, işletmeleri ve farklı ilçelerin yemek kültürlerini takip edebilecekleri bir rota sunuyor.
24: Ankara mutfağını diğer mutfaklardan ayıran en büyük özellik hizmet sektörünün gelişmiş olmasıdır.
11: Bir son dakika gelişmesi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan geminin yakınında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tekrar edelim. Batığın 1000 metre uzağında 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin naaşına ulaşıldı. Cenazelerin kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacak. Biz de bölgeden yeni gelişmeler geldikçe aktaracağız.
10: NTV Radyo. Finans Bülteni.
11: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.553 seviyesinde, dolar 48.98, euro 55.76'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.142 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.063 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 100 dolar.
10: NTV Radyo. Reklam.
25: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında bugün İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
7: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
8: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
7: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit milli takımdaki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakır ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gök mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
9: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
7: 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
6: İrlanda milli takımının İsrail ile karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrailli rakiplerini başından sonuna protesto ettiği maçta 3-0 mağlup etti.
8: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail Milli Marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara Oşea yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek, soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz demişti. İrlandalı milli futbolcular, İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda, 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
6: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım, eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirirken, Saadettin Saran dönemi ibra edildi.
10: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme!
1: Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
7: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetimi hedef aldı.
1: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsun? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim.
7: Yıldırım takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
1: Batshuayi Chelsea'ye 500 bin. Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925 imzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
7: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
1: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
7: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
6: Türk satrancının yıldız ismi Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yağız, turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta, 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarını milliler genel kategoride 13. kadınlarda ise 11. sırada tamamladı. Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Şampiyonluk maçında galip gelen Sasha Zverev kıtasına 6. Lever Cup zaferini getirmeyi başardı.
8: Tenis dünyasının kıtalar arası turnuvası Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Londra'da düzenlenen organizasyonda Avrupa takımına zaferi getiren sayıyı Sasha Zverev aldı. Son Amerika Açık şampiyonu Zverev, Amerikalı Lerner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek Avrupa'ya şampiyonluğu getirdi.
4: Rakibimize büyük övgü borçluyuz. Bizi sonuna kadar zorladılar. Fakat bizim de müthiş bir kimyamız ve takım çalışmamız vardı. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.
8: Şampiyonluğu tribünde izleyen isimler arasında İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de vardı. Avrupa takımı 9. kez düzenlenen turnuvada 6. defa şampiyon oldu. Organizasyona önümüzdeki yıl Los Angeles ev sahipliği yapacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Murat Ferman'la evdeki hesap.
11: Dünya ekonomik sahnesinde özellikle merkez bankalarının arka arkaya faiz arttırmaları ve önümüzdeki serinde de Fed başta olmak üzere faiz arttırım takviminin gene bu tercihten yana bir görünüm sergilemesi dolayısıyla tahvil fiyatlarında yaşanılan artışlar esas gündemi oluşturuyor. Esasen daha evvel de belirttiğimiz ve bundan sonra da anlaşıldığı kadarıyla sıklıkla dikkat çekip hatırlatacağımız üzere hani dünyadaki önemli bir şekilde Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizleri tüm dünyada her kesimde ve her kademede büyük önem taşıyor. Çünkü yerleşik finansal düzen ve mimaride örneğin Patagonya'da bir tüketicinin kullanacağı tüketici kredisinin veya her gün hayatını idamede kullandığı kredi kartının faizi doğrudan ve kısmen dolaylı olarak ama büyük ölçüde doğrudan Amerikan 10 yıllık kağıtlarının bu faiz oranından neşet ediyor. Ona göre hesaplanıyor. Özellikle Türkiye gibi dışarıdan kaynak temin etmesi gereken ülkelerin faiz yükünü arttıracak sıkıntılı bir süreç. Nitekim finansal varlıklar da bu çerçevede bu gelişme andacında reaksiyon vermeye devam ediyorlar. Altın gerçekten büyük baskı altında. Nitekim bu çerçevede son günlerde altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı görüyoruz. Malum olunduğu üzere faiz getirme konusunda mağlul olan, teknik olarak faiz getirmeyen bir enstrüman olan altın ne zaman faiz artsa bir baskı altında kalır, tabiri caizse başını kaldıramaz. Peki bir taraftan 7. ayına giren daha görece taze İran-ABD savaşı, öbür taraftan 5. yılına ilerleyen Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik gerginlik ve çatışmalar bunun andacında nasıl bir çözüm bulunacak? Geçtiğimiz hafta 81. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde hani daha zirve başlamadan o çok iddialı sloganı veya önermesi çerçevesinde görüşlerimizi paylaşmıştık. Hani havanda su dövmek kabiliğinden bir zirve gerçekleştiğine şüphe bulunmuyor. Sonrasında da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları liderler zirvesine bir parça bel bağlanmıştı ama oradan ortaya çıkan sonuçlarında aslında sınırlı bir çözüm penceresi veya ferahlama etkisi yarattığını söylemekte bir beis bulunmuyor. Öyle ya, daha ziyade seremonik yani sembolik mahiyeti itibariyle öne çıkan işte Başkan Trump'ın daha evvel Obama'yı sert bir dille eleştirdiği davranışların da ötesine geçerek Başkan Xi'yi uçak merdivenlerinde karşıladığı, yukarıdan havadan uçakların uçurulduğu, ulusal arşivde Çin-Amerika ilişkilerinin ne kadar köklü ve önemli olduğunun tekrar hatırlatıldığı böyle bir ziyaret sona erdi. Sonuçta ne çıktı? Yani iki ülke arasında 30 milyar dolarlık hassas kabul edilmeyen işte oyuncağından küçük ev aletlerine keresteye kadar bazı ürünlerin bulunduğu kalemlerde gümrük vergilerinin bir tık aşağıya düşürülmesi kararlaştırıldı. 10 Ocağı kadar ticaret savaşlarındaki ateşkes uzatıldı. Yapay zeka ile ilgili büyük beklentiler ve o önemli tartışmalar, bir parantez açalım, biliyorsunuz bu işin ağababaları son dönemde vites yükselttiler. Diyorlar ki hani tabiri caizse mecazi olarak vites yükselttiler. Birbiri ardı sıra bize biri hakim olsun, bizim biri bizim elimizi ayağımızı bir kontrol altına alsın kabilinden sözler ediyorlar. Bu geçtiğimiz haftaki 81. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde de ortak bir sunum yaptılar. Yani gaza basıyoruz, fren pedalını birileri de ayağımızın altına yerleştirsin diyorlar. O konuda özellikle Çin ve Amerika'ya açık çağrıda bulundular. Bu açıdan önemliydi. Dediler ki uluslararası standart ve regülasyonları, sınırlamaları ve işin çerçevesini bu iki büyük devlet kararlaştırsın. Neden? Çünkü bir numara bu konuda Amerika, hani sonuna kadar gaza basan, sonradan da Çin geliyor. Hatta bazıları diyorlar ki biz bu şeylere pabuç bırakırsak Amerika Birleşik Devletleri açık bakış açısından Çin başını alır gider. Çünkü Çin'in böyle bir takım varlık sebepleri veya bu türden tırnak içinde etik problemlere mesafeli durduğu görülüyor. Nitekim hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Çin'in iç güvenlikten sorumlu bakanının bu konuya nasıl yaklaştığına dair yazdığı makale ve verdiği demeçleri paylaşmıştık. Tamamen devletin ve Çin Komünist Partisi'nin bekası ve iktidarı bakımından ele alınıyor. Bu bakımdan deniliyor ki hani bu işlere pabuç bırakırsak, Trump da bu cephede diyor ki bu işlere böyle pabuç bırakırsak diyor Çin başını alır gider, onun için dikkatli davranacağız. Hatta şimdi Trump o meşhur jargonları eğip bükme, kavramların içini boşaltma taktiğiyle diyor ki yani bu yapay zeka değil de süper zeka diyelim diyor. Bir de diyor ki korkmayın, süper zeki bir başkanınız var. Süper zeki bir başkanın yönettiği bir ülkede yapay zeka ile ilgili problem çıkmaz. Ne diyelim, kabul edene afiyet olsun, hayırlı olsun diyelim ama dünyanın problemlerinin böyle Çin, Amerika gibi aslında bu problemlerin belki de kökeninde yer alan hegemonların veya hegemon adaylarının insaf ve inisiyatifinde çözülmesi beklentisinin ne kadar boş olduğu ortaya çıkıyor. Hayat geçiyor, riskler artıyor, kriz sinyalleri ve yaşanmış krizler karşımızda duruyor. Yapacak çok iş, alınacak çok mesafe bulunuyor. O bakımdan kurban mentalitesi veya her şeyi başkalarından beklemek yolu bu sıkıntılı süreç içerisinde pek de tercih edilecek bir opsiyon gibi gözüküyor ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
10: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
12: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
13: NTV Radyo.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
15: Doğa takviye.

0: Dünya Kasuar Günü nedeniyle bu ikonik hayvandan bahsetmiştik. Bugün onu biraz daha tanıyalım. Avustralya ve Yeni Gine'deki yağmur ormanlarında yaşayan, insan boyunda uçamayan bir kuş. Sanki miğfer giymiş gibi başı, kırmızı parlak mavi tüylü, uzun boynuyla kolayca tanınır. Başındaki miğfere kaska benzeyen çıkıntının anlamı bilinmiyor. Ancak onunla birlikte büyüdüğü için yaşını gösterdiği düşünülüyor. Bazı araştırmacılar da hayvanın ormandaki sık çalılıklar arasında ilerlerken bu çıkıntı sayesinde başını koruduğunu söylüyor. Ortalama boyu 1.80'e, ağırlığı 70 kiloya kadar çıkabilir. Bir vuruşta karşısındakinin kemiklerini kıracak kadar güçlüdür. Ama aslında çekingendir. İnsanlardan uzak durur. Köşeye sıkıştırılmazsa saldırmaz. Yaşadığı yerlerdeki yerel halk da bu büyük kuşa saygı duyar. Kasuarlar yalnızca yere düşen meyvelerle beslenir. Kısa ve hızlı sindirim sistemi nedeniyle yaklaşık 238 bitki türünün tohumlarının dağıtıcısı oldukları tahmin ediliyor. Bu yüzden kilit tür kabul edilirler. Yağmur ormanlarının bahçıvanlarıdırlar. Son yıllarda yaşam alanlarının bozulması nedeniyle kasuarların nesli kritik derecede tehlikede.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Ekonomi başlıyor.
4: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden karşınızdayız. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'a kadar verilen emirler kabul edilecek. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal edilecek.
5: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
6: SPK'nın söylediği aslında açıkladığı şey 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
5: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'la iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar, hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
6: Daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeli ise bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok. Fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmalarıyla ilgili konuştu. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacak dedi. Bakan Şimşek açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini dile getirdi. Gelişmelerin finansal sisteme ve ekonomiye olumsuz yansımaması için tedbir almaya devam.

0: edeceklerini bildirdi. Açıklamasında reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir ifadelerini kullandı. Mehmet Şimşek, Adalet Bakanlığı'yla koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarını gözettiklerini belirtti. Piyasalara bakacağız şimdi. Öncelikle borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %2,71 kayıpla 12.549 puan seviyelerinden işlem görüyor. Açılışta bir %2 aşağıya gitti. Ondan sonrasında bir toparlanma çabası derken tekrar satışların geldiğini gördük ve bu sefer %2,93 değer yitirerek 12.518, yani şu ana kadar gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeye indi. Hiç artı tarafa geçmedi. 2,93, 12.518 en düşük seviye. Şu sıralarda da %2,72 kayıpla gün içi dip seviyelerine yakın seyrediyor. Alt endekslere baktığımızda hiç artıda olan endeks yok. Bankacılıkta %1,5 kayıp var. İletişim %1,6 aşağıda. Ticaret %1,3 aşağıda. Ulaştırmada da %1 kayıp var. En çok kaybedenlere baktığımızda finansal kiralama ve faktöring %8,9 bugün de aşağıda. Halka arz endeksi %6, hatta 7'ye yakın. Madencilik ve metal eşya endeksleri de %6'nın üzerinde kayıpta. Gıdada %3, holdingler %3,5 aşağıda, sigortada %5'e yaklaşıyor kayıplar. Sanayi endeksi de %3,6 geri çekilme var günün bu saati itibariyle. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında şu sıralarda 48.98'lerden geçiyor. Euro Türk lirası karşısında 55 lira 70 kuruş civarında. Uluslararası para piyasalarında euro dolar karşısında 1.1370, 1.1380 aralığında. Dolar endeksi 101 endeks seviyesinin üzerinde hafif aşağıya doğru gelince euro dolar karşısında çok çok hafif yukarıya attı. Sterlinle dolar karşısında 1.3250'lerden 1.3260'lara çıkmış durumda. Orada da çok çok hafif bir yükseliş var. Elbette altın fiyatlarında da bu hareketin etkisi görülüyor ama altın fiyatlarında daha fazlası var. Elbette bir taraftan yeniden yükselen petrol fiyatları, bir taraftan %5'in üzerinde güçlü görünen Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nda bir türlü bir anlaşma getiriliyor, ortaya kabul edilmiyor. Başka bir şey oluyor. Bu sefer sıcak çatışmalar başlıyor vesaire. Bütün bu hengame, bütün bu belirsizlik altın fiyatlarını da aşağıya doğru itmeye devam ediyor. Bugün sabah, yani cuma kapanışına kıyasla baktığınızda %3,15 kayıpla altının ons fiyatı 4150 dolara kadar gerilemiş durumda. Brent petrolde de yeniden 100 dolar seviyesini görüyoruz bugün, günün ilk yarısı itibariyle. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.536 lira. Dışarıya paralel %3'lük bir geri çekilme var orada da. Çeyrek altında 10.714 liradan işlem görüyor bankalar arası piyasada. Şimdi değerli izleyenler, piyasalarda haftanın ilk işlem gününde, günün ilk yarısında neler oluyor? Finansal danışman Mustafa Aşkın'a soracağız. Mustafa Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim Murat Bey, yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Mustafa Bey, geçen 15 Eylül, yani fon krizinin başlamasından bir gün önceki kapanışıyla cumayı kıyaslayacak olursak eğer, borsada BIST 100 endeksinde %7'lik bir geri çekilme var, 7,16. Satışlar yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Finansal kiralama ve faktöring endeksi baktığımız zaman %9 kadar aşağıda. Yani bazı hisselerde taban taban serilerinin devam ettiğini görüyoruz. Artıda hiç alt sektör endeksi bulunmuyor. Hani diyeceksiniz ki bankacılık çok hafif. Kayıplara kıyasla %1 aşağıda, en az düşenler %1,5, iletişim %1,5. Onun dışında kayıpların arttığını görüyoruz. Nasıl değerlendirelim bugünün ilk yarısını?
1: Maalesef benim fon depremi adını verdiğim süreç sermaye piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Alınan kararlar, açıklamalar gerek idari gerek yargı yoluyla ve aynı zamanda yatırımcıların da hisse senetlerini dengelemek amacıyla yaptığı işlemler bir araya gelince ne yazık ki borsamız çok da hak etmediği bir noktaya doğru aşağı kaydı. Teknik olarak 13.000'de tutunamaması 12.200'ü getirmişti. 12.200'de açılış itibariyle durmadığı için 12.500'e kadar geri geldik. 12.400 önemli bir destek seviyesi. Ama fiyatlamaya baktığınızda endeks de bizi çok yanıltmasın. Göreceli olarak iyi hisse senetleri sayesinde biraz yukarıda tutunuyor. Pek çok hisse senedinin gerçek fiyatı 11.000 endeks seviyesine kadar geri gelmiş durumda. hakikaten oldukça sert bir varlık kaybı görülüyor. Umarız bu fon ve fonla ilgili süreçler bir an önce hallolur, şeffaflık içinde. Önemlisi piyasada güven. Güven unsurunu tesis etmemiz gerekiyor tekrar. Çünkü güveni olmayan finansal piyasalara kimse katılmak istemez. Dolayısıyla güveni tesis edecek bir öncelikle tasfiye ve sonrasında yapılandırma sürecinin hayata geçmesi bence çok çok önemli. Sizlerle de yıllardır konuşuyoruz. Farklı medya platformlarında da ben sık sık dile getirdiğim için rahatlıkla ifade edebilirim. Türk finansal piyasalarının ciddi bir yapısal dönüşmeye ihtiyacı olduğu da net bir şekilde görülüyor. Her şerde bir hayırdır var. Düsturundan hareketle belki bundan sonraki süreç için sermaye piyasalarımızda, finansal piyasalarımızdaki tüm paydaşları kapsayacak şekilde eksikleri de giderebilecek bir yapısal dönüşümde bu vesileyle başlamış olur.
0: Pekala Mustafa Bey, bir taraftan finansal, sizin tabirinizde fon depreminin etkilerini yaşıyoruz. Bir taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni fon rehberi doğrultusunda bazı düzenlemeler olacak. O düzenlemeleri bir taraftan yılın son çeyreğinde borsada BIST 100'den ya da 50'den 30'dan değişen hisse senetleri var. Bütün hakikaten bir değişim, dönüşüm süreci içerisindeyiz. Sizin bahsettiğiniz yapısal dönüşümden farklı olarak dönemsel bir şeyin içerisindeyiz. Bunun nerelerde, hani bir zaman var mı? Bir zaman çerçevesi nerelerde dengelenir? Hani bazı endekslerde bu günlerdir konuştuğumuz fonların yatırım yaptığı ve değerinin kat be kat üstüne çıkan hisseler olduğu ve insanların da mağduriyetinin zaten buradan kaynaklandığını günlerdir konuşuyoruz. Burada bir dengelenme, evet, olması gereken seviyelere geldi. Bir zaman çerçevesi var mı, yoksa biraz daha bekleyip görme durumunda mıyız?
1: Keşke bilebilseydik. Yapılacak çalışmalar ve biraz da piyasanın kendi iç dinamiklerinin dengelenmesi esasına dayanıyor bu süreç. Kısa sürede olabilir. Türk borsası çabuk toparlanır, yarayı da çabuk sarar. Ama bunun için az önce ifade ettiğim gibi şeffaf ve güven verici önlemlerin nasıl hızlıca başladıysa devamının da aynı şekilde getirilmesi gerekiyor. Ve sonradan yapılacaklarla ilgili de bir yol haritasının çizilmesi önemli. Çok paydaşı olan bir süreç. Sadece burada işlem yapanlar değil, aracı kurumlar, yatırım bankaları, işte denetleyici kurumlar, işletici kurumlar, hukuki sistem, yargı sistemi. Dolayısıyla çok paydaşlı bir şey olduğu için net bir zaman vermek çok güç görünüyor. Ama şu unutulmaması lazım. Halihazırdaki kurallar bütünü içinde sermaye piyasalarımızda oldukça etik, çok düzgün çalışan fonlarımız, kurumlarımız mevcut. Dolayısıyla kökten bütün sistemi de yermenin çok anlamı yok. Dolayısıyla yatırımcıların panik olmasını gerektirecek bir süreç de yok. Zaten önlemler alındı, alınmaya da devam edecek. Ama soğukkanlı bir şekilde bazı sorunları da görmemezlikten gelmemek gerekiyor. Dolayısıyla biraz zamana ihtiyacımız var ama fiyatlar bağlamında baktığınızda çok cazip yerlere doğru geldik.
0: Peki Mustafa Bey, son 2 dakika. Bütün bu hengame içerisinde yurt dışının etkisi var mı diye soracağım. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri %5,20'leri aşmış durumda. Petrol yine yukarıda. Onun etkisini görüyor muyuz, yoksa onlar şu anda bizim için ikincil mi?
1: İkincil, ama ne yazık ki yurt dışından en azından bize olumlu bir destek gelmiyor. Faizlerin hızlı artmış olması ve potansiyel artma tehlikesinin bulunması dünyadaki borçlanma piyasalarındaki faizleri yükseltiyor. Ve Türkiye'ye bakıyorsunuz, CDS 250'yi geçmiş durumda ne yazık ki. Bu dışarının da etkisinden kaynaklanıyor. Diğer yandan baktığınızda Amerikan ve gelişmiş ülke borsalarında da bir doygunluk var. Faizlerin bu kadar yüksek olmasının yarattığı baskı orada da bir kar satışını etkileyebilir. Dolayısıyla içerideki dinamikler nedeniyle zaten belli bir noktaya gelmiş borsamızda dış dinamik en azından pozitif anlamda bir destek vermiyor. Umarım önümüzdeki dönemde jeopolitik riskler, büyük merkez bankalarının faiz arttırım süreçleri biraz daha normalize olur. Biz de içerideki düzenlemeleri yaparsak en azından yıl sonuna doğru finansal piyasalarımızda daha olumlu bir havayı görebiliriz.
0: Finansal danışman Mustafa Aşkın, çok teşekkürler. İşlem hacminin düşük olması da zaten sizin hem yurt içi hem de yurt dışı borsada şu sıralarda 50-55 milyar lira civarında BIST 100 için bir işlem hacmi var. Zaten durumun geldiği noktayı, hem içeriden hem dışarıdan destek bulamamayı da net bir şekilde gösteriyor herhalde. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, sorularımızı cevapladınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, konumuz Mustafa Bey'in de söylediği gibi hakikaten bu fon krizi ya da Mustafa Bey'in tabiriyle fon depremi, bunun etkileri için hızlı adımlar atıldı, hızlı önlemler alındı. Sürecin de hızlı bir şekilde, en az onu kadar hızlı şekilde tamamlanması önemli. Hem güven açısından hem de toparlanmanın önünü görebilmesi açısından bunun altını bir kez daha çizelim. Bir haberimiz daha var. İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam tartışmaya yol açtı. 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı ise simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından izlendiğini belirtti. Gürcan açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak. Gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir ifadesini kullandı. Piyasa ekranının sonuna geldik efendim. Hoşça kalınız.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece.
0: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne? Nasıl?
6: Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
7: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
8: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
9: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
10: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
4: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
11: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
10: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
9: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
4: siz
9: da.
4: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
9: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Ru'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
3: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta sonu yaşanan gelişmeler, yeni hafta beklentiler. Gündem yine çok yoğun, ekrana taşıyacağız. Öncelikle birkaç başlık, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Fon dolandırıcılığı soruşturması ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bugün yeni dalga operasyon yapıldı, gözaltılar var. Açıklamalar arka arkaya geliyor. Herkesin merak ettiği tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceği. Bugün kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. En öncelikli başlıklardan biri de bu olacak. Soruşturmaya dair son bilgiler, kabine toplantısında ne konuşulacak? Yanıtları birazdan Öğle Bülteni'nde olacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Dikkat çeken bir gelişme yaşandı hafta sonu. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu. Neresinden bakarsanız bakın şüpheli bir durum. Soruşturuluyor. Şu ayrıntısı Öğle Bülteni'nde. Yeni haftaya sonbahar-kış karışımı bir havayla başladık. İstanbul'da yağmur var. Hafta boyu sürecek. Yer yer su baskınları da görülüyor. Yurt genelinde de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı. Havanın notlarını, riskli bölgeleri NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a soracağız. Ve son başlık futbol. Bugün milli maç günü. Amili futbol takımımız Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Bu kez de rakip İtalya. Bursa'daki maça dair ayrıntı birazdan. Başlıyoruz bültene. Kabine bugün toplanıyor. En önemli gündem maddesi ise fon soruşturmasında yaşanan gelişmeler olacak. Hafta sonu da AK Parti'nin yetkili isimlerinden konuya ilişkin açıklamalar gelmişti. Ahmet Örsoğlu ayrıntılar için karşımızda. Ahmet, hükümet fon soruşturmasına nasıl bakıyor? Kabinede neler konuşulacak bu konuda?
1: Ahmet Arpat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibi var. Daha önce ABD ziyaretinde de döndükten sonra da bu konuda önemli görüşmeler yapmış ve yine önemli direktifler vermişti. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilere yaptığı açıklama oldukça önemli. Hatırlatalım bir kere daha. Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap verecek demişti. Bununla beraber fon soruşturmasının sermaye piyasasının sınırlı bir bölümünü ilgilendirdiğini, finansal sistem ve Türkiye ekonomisi açısından bir risk bulunmadığını da hatırlatmıştı. Bugün kabine toplantısında fon soruşturması, bu olay nasıl yaşandı, kimin sorumluluğu var, bundan sonra hangi adımlar atılacak, tüm bunlar detaylandırılacak. Sorunun yine ilgili bakanları, bakanlıkları, biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, soruşturma ayağında da Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki bakanın bu konuda kabine üyelerini bilgilendirmesini bekliyoruz. Bundan sonra hangi adımlar atılacak, detaylandırılacak, ama bir yandan da bu soruşturmanın, bu sorunun mağdurları, onlar paralarını geri alabilecekler mi? SPK'nın bu yönde bir açıklaması vardı ama kabinede bugün bir kere daha bunun konuşulması beklentisi söz konusu. Yine şunu hatırlatalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine tamamlandıktan sonra akşam kameraların karşısına geçip bu konu hakkında ne mesaj verecek, etkisi ne olacak, bunlar da oldukça önemli olacak. Bununla beraber terörsüz Türkiye süreci detaylandırılacak. Sabah 9.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan kurulun toplantının detayları konuşulacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmada hangi aşamada olduğu detaylandırılacak. Atılması gereken yeni bir adım varsa bunun da kabinede konuşulmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki temasları, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran gerilimi, bununla beraber yine geçtiğimiz hafta Genelkurmay Başkanları ve Dışişleri Bakanları özelinde gerçekleşen iki önemli toplantı, Suudi Arabistan merkezliydi. Mekke Anlaşması'na yönelik olarak yapılan toplantıların çıktılarının da bugün kabinede etraflıca konuşulması beklentisi var Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Kabine toplantısının da öncelikli gündem maddesi olan fon soruşturmasında yaşananları ayrıntılı olarak aktaralım şimdi de. Soruşturma kapsamında mal varlıkları ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan şirketler ve fonlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yeni değerlendirmeler yapıldı. Bu arada 8 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı var. Son durumu Baran Bila ile konuşacağız. Baran hoş geldin.
2: Hoş bulduk
0: Ahmet. Şimdi 4. dalga operasyon diyoruz. Bu 8 şüpheli için gözaltı kararı vardı. Kimlere yönelik düzenlendi bu son dalga ve diğer operasyonlardan farkı nedir? Hangi suçlamalar yöneltiliyor?
2: Ahmet Arpat, şöyle son bir hafta 10 gün gerçekleştirilen operasyonları hatırlayalım. Ağırlıklı olarak Tere veya Pusula yöneticilerine yönelik baskınlar veya operasyonlar söz konusuydu. Bu sefer Destek Faktöring ve Özata Denizcilik, hali hazırda zaten belki bazı belgelerde ve soruşturma dosyasında adı geçen isimlerdi. Bu kuvvetle muhtemel, ancak bugün daha ağırlıklı olarak bu yönde bir operasyon yapıldı. 8 şüpheli gözaltında halen aranan isimler de mevcut. Bunu da hatırlatmış olalım. Belki ekrana gelecektir. Şüpheliler finans dünyasının yakından tanıdığı isimler. Sık sık bu anlamda değerlendirmeler yapan, tavsiyeler yapan uzman niteliğindeki kişiler olarak biliniyor. Gözaltı listesindeki bazı örnekleri ekrana getirmek gerekirse, bu anlamda Destek Yatırım Genel Müdürü gözaltına alındı. Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altu Kantarcı da şüpheliler arasında yer alıyor. Bir diğer isim var dikkat çeken. Bundan sadece 1-2 gün önce yurt dışına çıkmış. O kişiyi de hemen belirtmek gerekirse Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı. Karadağ'a gittiği ifade ediliyor. Sadece 2 gün önce 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği yönünde bir tespit var. Sorulduğu zaman diyebilir ki evet, benim daha önceden zaten hali hazırda programımda olan bir durumdu. Toplantım vardı, iş görüşmem vardı. Bunların hepsi olasılıklar dahilinde, ama bu denli kapsamlı bir operasyondan önce ve bulunduğu şirkete yönelik bir operasyondan hemen önce yurt dışına çıkınca bir firar durumu mu var? Böyle bir şüphe de doğal olarak akıllara gelmiyor değil. En azından soruşturmadaki veya benzer soruşturmalardaki örnekleri göz önünde bulundurduğumuz zaman. Suçlamalar benzer nitelikte daha önce baskın yapılan operasyon yapılan şirketlere veya yöneticilik iddialarla benzer nitelikte. Sermaye Piyasası Kurulu'na aykırı hareketlerde bulunmak, yani borsa manipülasyonu. Ayrıca baktığımız zaman suç gelirlerini aklamak gibi çeşitli suçlamalar, iddialar söz konusu. Daha farklı ayrıntılar da vardı. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'ye transferler, İsviçre bankalarına, farklı bankalara veya çeşitli araçların, yatların çok daha ucuz bedellerle farklı kişilerin üzerine geçirildiğini görmüştük. Benzer durumlar var mı yok mu? Halen yeni bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde netleşti. Doğru. Suçlamalar ne, ayrıntılar ne, bunu da takip etmeye sürdüreceğiz tabii ki.
0: Şimdi sen de aktardın, son 10-15 gündür arka arkaya operasyon dalgaları yaşanıyor, dalga dalga geliyor operasyonlar. Arada tabii münferit gözaltılar da söz konusu. Hafta sonu da yine gözaltına alınan isimler vardı. Onlarda süreç nasıl işledi? Polis ifadeleri var mı yansıyanlar?
2: Henüz yok. İlk baştaki ifadeler biraz daha netti. Suçlamaları büyük oranda reddediyor zanlılar, kendilerine getirilen. Diyorlar ki bu borsa ne olacağı belli olmaz. Yüksek kârlar olabilir, yüksek kazançlar olabilir. Bu doğal bir durum diyorlar. Herhangi bir müdahale ettikleri yönündeki suçlamayı reddediyorlar. Genel bir tabloyu şöyle bir hatırlatmış olalım. 51 kişi tutuklandı şu an. Çok sayıda kişi gözaltı var. Hali hazırda evet, son dalga operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı, ama daha önceden de halen gözaltında olan, farklı suçlamalarla ilgili emniyette olan şüpheliler de var. Sorgu devam ediyor. Ancak zaman zaman bu suçlamalar veya buradaki adli kontroller, adli işlemler de değişebiliyor. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen isimler vardı örneğin. Onlar bu tedbir yeterli görülmüştü onlarla ilgili, ama fakat ikisi hakkında bir gözaltı kararı verildi. Kimdi bu isimler? Dün alınmıştı bu karar. Tere Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tere Portföy'ün CEO'su Emir Münir Sarp Yener. Onlar gözaltında, yarın adliye sevk edilmeleri bekleniyor. Her ikisinin de ortak özelliği aynı kuruluş çatısı altında çalışmaları, yüksek düzeyde yönetici olmaları ve önce yurt dışı yasağı kararı verilip sonrasında bunun yeterli görülmeyip belki farklı deliller, belki haklarında ifade veren başka isimler oldu. Çapraz sorgular devam ediyor. Tüm bunların neticesinde bu kararın değişmesi ve bir gözaltı kararı olduğunu şu an biliyoruz. Ne olacak? Adliye sevk edilmeleri kuvvetle muhtemel. Bundan sonra savcılık sorgusu, mahkeme sorgusu olacak mı? Veya yeniden bir adli kontrol mü uygulanacak? Bu yarın biraz daha netleşecek gibi.
0: Şimdi tabii tasfiye süreci en merak edilen konu. Çünkü ortada çok mağdur var. 455 binden fazla tekil yatırımcı söz konusuydu bu tasfiye edilen fonlar içerisinde. Arka arkaya da açıklamalar geliyor. En son İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Nedir o açıklamaya ilişkin ayrıntı? Ne diyor savcılık?
2: Hemen aktaralım ama önce şunun bir ayrımını yapmak gerekiyor. 131 fon tüm bu soruşturmanın başlangıcında biraz daha geriye gittiğimiz zaman uçuş bilinin odaklandığı veya yüksek astronomik kazançlar elde edildiği öne sürülen 131 fon tespit edilmişti. Bunlarla ilgili tasfiye süreci devam ediyor. SPK çalışmalarını sürdürüyor. Bu fonlar nasıl tasfiye olacak, nasıl nakit akışı sağlanacak? Bu tamamen ayrı bir konu. Öte yandan bir de başka bir konu var. Mal varlığını dondurma ve tedbir kararları. Bununla ilgili inceleme ayrıca devam ediyor. Başsavcılığın açıklaması işte bununla ilgiliydi. Burada da 26 Eylül tarihli çok yeni böyle bir müzekkereye vurgu yapılıyor açıklamada. Deniyor ki burada çeşitli mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından ve ayrıca para çıkışları, yüksek miktarda para çıkışlarının veya üçüncü kişilere çeşitli para çıkışları, mal varlığı kaçırma gibi durumlar olacaksa bunun önüne geçmek için bazı tedbirler alınması gerekiyor şeklinde bir değerlendirmesi var. Bu yönde harekete geçiliyor, müzekkere yazılıyor ve burada pek çok gerçek kişi, tüzel kişi yani firmadan bahsediyoruz veya şirketlere fonlara yönelik bu mal varlığını doldurma, sermayelerini doldurma veya bir tedbir kararı alınıyor.
3: Bu yönde kimler bunlar peki? Yani bu fonları yöneten isimler mi mal varlıklarını dondurma kararı çıkaran isimler?
2: Evet, ağırlıklı olarak biraz önce bahsettiğimiz şirketlerin yöneticileri veya onlarla bağlantılı üst düzey isimler. Tamamen burada liste netleşmiş değil. Mesela şunu da hatırlatmak gerekiyor. Daha önce gözaltına alınan fonlar arasındaki fonlarla bağlantılı kişiler arasında bazı isimler dikkat çekmişti. Hepsi de yönetici değil. Bazılarına bakıyoruz ki destek uzmanı, finansman uzmanı veya idari işler müdürü gibi bazı şüpheliler de var. Akla ister istemez şöyle bir soru geliyor. Acaba kağıt üzerinde mi bu kişiler sorumlu gösterildi diye bir soru da akla gelmiyor değil. Ama ağırlıklı olarak yine de yöneticilerle ilgili bu dondurma ve el koyma kararları veya tedbir kararları. Ama şöyle bir ayrım çok önemli başsavcılığın açıklamasında. Önce bu yönde bir müzekkere yazılıyor ama sonra bir değerlendirme yapılıyor. SPK'dan gelen bazı belgeler var, bilgiler var, raporlar var büyük ihtimalle. Bu raporlar dikkate alınıyor ve bir gün sonrasında artık şöyle bir karar alıyor başsavcılık. Evet diyor, bazı tedbir ve el koyma veya daha doğrusu dondurma kararları burada uygulanmalı ama fonlar ve şirketlerle ilgili değil. Burada gerçek kişilerle ilgili, bu yöneticilerle ilgili olan mal varlıkları veya bu anlamda sermaye birikimleri dondurulmalı ama şirketler, fonlar bunun dışında tutulmalı şeklinde bir tespit var. Hemen çok hali hazırda yeni bir tarihte 27 Eylül'de alınmış bir karar. Bunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Fonların tasfiye süreci ayrı ama bu konuyla da ilgili yani bu el koyma, dondurma kararlarıyla ilgili titiz bir çalışma halen devam etmekte.
3: Son soru, bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
2: En önemlisi birazdan bültenlerimize daha ağırlıklı olarak yer vereceğiz ama bu tasfiye süreci çok önemli. Çünkü en az 455 bin mağdur bu konuda tespit edilmiş vaziyette. Ne kadar birikim yaptılar, ne kadar para koydular, öncelikle bunun ayrımı yapılması gerekiyor. Likidite akışı burada yine çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Nakde çevrilebilecek hisselerin yoğunluğu, büyüklüğü yine önemli bir durum. Ve biraz önce bahsettiğimiz bu şirketlerdeki dondurma kararları, el koyma kararları, bununla da alakalı pek çok farklı şirkette de faaliyet halen sürüyor. Bunu belirtmiş olalım. Evet, şimdi yönetimler değişiyor. Yönetimlerde gözaltına alınan, tutuklanan isimler var. Ama oradaki faaliyetler devam ederken nasıl bir yönetim şeması olacak? Kimler nasıl burada görev yapacak? Bundan sonra nasıl bir strateji izleyecekler? Bu da çok önemli bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki süreçle ilgili bu şirketlerin tutumu veya buralardaki yönetim kurulları da oldukça belirleyici olacaktır Ahmet Arpa.
3: Peki Baran Bila, teşekkürler. Yakından takip ediyorsunuz süreci. Biz de fırsat buldukça senden alacağız ayrıntıyı. Teşekkür ediyorum. Tabii bu tasfiye süreci önemli. Herkesin merak ettiği konu bu. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da tasfiye sürecine ilişkin bir açıklama geldi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'da verilen emirler kabul edilecek. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal edilecek.
4: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
5: SPK'nın söylediği, aslında açıkladığı şey, 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
4: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'la iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
5: Daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeli ise bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok. Fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama da yapıldı. Ayrıntıları Uraş Bingöl'den alacağız. Uraş, açıklamada ne var?
6: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı bu kurul. Bugünkü toplantıda saat 9.30'da başladı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Önemli kararlar alındı. Hatırlanacağı üzere 24 Ağustos'ta süreci takip etmek üzere 4 alt kurul oluşturulmuştu. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonları oluşturulmuştu. O komisyonlara ilişkin şimdi yapılan yazılı açıklamada dikkat çeken başlıklardan biri de o. Bu alt komisyonlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı. Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde üretilmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve etki alanlarıyla ilgili kurumlar arası koordinasyon kurulları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadesi kullanıldı yapılan yazılı açıklamada. Yine kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna ve devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir açıklaması geldi. Yazılı açıklama geldi. Hatırlanacağı üzere 1 Ekim'de de meclis açılıyor ve sürecin bu çerçevede yeniden hızlanmasına sızlanacağına yönelik öngörüler de ortada. Hatırlanacağı üzere yine sürece ilişkin de meclisin açılmasıyla birlikte hareketlenme olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yine sürece ilişkin geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yapmıştı. Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor ifadesini kullanmıştı. Yine sürece ilişkin meclis çatısı altında da bir meclis izleme komisyonu kurulacağını söylemişti. İşte bu çerçevede baktığımızda Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı da önemli. Özellikle alt komisyonun sürece ilişkin yapacağı değerlendirme ve işleyişine ilişkin başlıklar da önemliydi.
0: Uraş Bingöl aktardı. Siyasal casusluk soruşturmasında MASAK başkanlığı yapmış 3 ismin bugün ifade vermesi bekleniyor. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ünün ise tutuklanması istendi. Ayrıntılar Sena Gürbayık'ta. Sena.
7: Ahmet Arpat, Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı siyasal askeri ve casusluk soruşturması başlatıldığını duyurmuştu ve bu kapsamda da 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş. 5 kişi gözaltına alınmıştı. 1 kişinin de yakalaması vardı ve 6 kişinin de yakalanmasıyla beraber, gözaltına alınmasıyla beraber bugün şüphelilerin sevkleri adliyeye gerçekleştirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı ve 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aslında burada 4 kişi arasında, 4 şüpheli arasında önemli isimlerden biri var. O da eski MASAK Başkan Yardımcılığı yapmış İnönü Akgün Alp, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yine aralarında MASAK'ta çalışan isimler var. Kısaca aktaralım. MASAK programcısı Zehra Yılmaz, MASAK gelir uzmanı Güner Eke, MASAK istatistikçisi Eda Aydoğan da soruşturma kapsamında şu anda tutuklama talebiyle suç cezaya sevk olan isimler arasında. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Masak sistemine sızdıkları ve siyasal askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik bir talimat verdi ve bu doğrultuda da FETÖ bağlantıları olduğu öne sürülen ve bir entegre sistem üzerinden yetkisiz aramalar yapıldığı ve yetkisiz sorgulamalar, işlemler yapıldığını iddia ederek başsavcılık aslında bu soruşturmayı başlattı. Şimdi burada bir entegre mali istihbarat sistemi diye bir sistem var ve şüphelilerin burada özellikle nüfuzlu kişilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesindeki kişilerin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilerinin, yine yakınlarının ve bu noktaya ilişkin bazı aramalar yapıldığı da söz konusu. Yani burada sorgulamalar yapıldı, yetkisiz sorgulamalar yapıldığı da şüphelilere istinat edilen suçlar arasında yer alıyor. Ve polis aslında hem Ankara'da hem İstanbul'da gerçekleştirdi operasyonlarını. Burada aslında şüphelilerin FETÖ'nün FETÖ ile bağlantılı oldukları, Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve dediğimiz gibi bu entegre sistem üzerinden yetkisiz işlemden gerçekleştirdiği iddialarıyla bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmışlardı. Dört şüphelinin suç ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor. Bu soruşturmada aslında şunu da belirtelim kısaca. 2012 ve 2018 dönemleri arasında başkanlık yapmış 3 isim de ifadeye çağrıldı. MASAK başkanlığı yapmış 3 isim. Eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaptan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Delilli de bugün bu soruşturma kapsamında ifade verecek ve tekrarlayacak olursak şu anda dört şüphelinin suç ceza hakimliğindeki işlemlerinin devam ettiği belirtelim. Ahmet Serpat.
3: Sena Gürbıyık aktardı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler var.
8: Kaşif Bey.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri Cezaevi Doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
9: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
3: İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bölgedeki apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. NTV ekibinden Beyza Nur Özer olay yerinde bizi bekliyor. Beyza.
10: Ahmet, gece boyunca çok yağış aldı İstanbul ve çeşitli noktalarda da olumsuzluklar yaşandı. Biz de senin de söylediğin gibi o noktalardan birindeyiz. Eyüp Sultan'da bulunan Sayfiye mahallesindeki toprak kaymasının bulunduğu noktadayız. Şimdi kırmızı bina ekranlarınıza getirdiğimiz, normalde 25 kişi yaşıyordu bu binada ancak olay esnasında içeride 14 kişi vardı. Bu 14 kişi toprak kayması sebebiyle tedbiren boşaltıldı bu bina, tahliye edildi. Bina sakinleriyle konuştuğumuzda olay anını şu şekilde anlatıyorlar. Öncelikle çok büyük bir ses duyduklarını, ardından da itfaiye ekiplerine haber verdiklerini ve sonrasındaysa saat gece 1.30 sıralarında binanın tahliye edildiğini söylediler. Şimdi ekranlarınıza da getiriyoruz. Buradaki toprak kayması çok yağış aldığı için özellikle İstanbul'da Eyüp Sultan yağışın en çok olduğu noktalardan biriydi. Metrekare 50 kiloya yakın yağış düştü. Dolayısıyla özellikle de burası çok engebeli bir arazi olduğu için toprak ıslandı ve bu kütleye dayanamadığı için de toprak kayması yaşandı bu noktada. Ve binalar çok yakın bu toprak kaymasının yaşandığı noktaya. Dolayısıyla da özellikle kırmızı binanın çok yakın olması sebebiyle bina tedbiren boşaltıldı. Tabii yolun altındaki toprağın da kaydığını ve yolun altının boşaldığını görmek mümkün. Dolayısıyla burada zabıta ekipleri de çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Burası barikatlarla çevrildi ve geçişe de izin verilmiyor. Sokak araç trafiğine tedbiren kapatıldı. Çünkü burada hala yağmur yağdıkça toprak kayma riskinin de bulunduğunu belirtebiliriz ki bu yağmurların da İstanbul genelinde pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Çarşamba günü bir aralık olacağı belirtiliyor ancak pazar gününe kadar İstanbul genelinde yoğun yağış olacak Ahmet.
3: Beyza Nur Özer aktardı. Peki yağışlar devam edecek mi ve hangi bölgeler daha fazla yağış alacak? Riskli bölgeler neresi? İşte tüm bu soruların yanıtlarını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan alacağız. Dilek, yağmurlu bir güne uyandık. Peki ne kadar daha devam edecek bu yağışlar?
8: Ahmet, hem İstanbul hem Türkiye için yağışlı bir hafta. En fazla yağışı da İstanbul aldı. Dün akşamdan bu sabaha İstanbul'da en fazla yağış da tam Ömerli Barajı'nın üzerine yağdı. Bu tabii barajlarımıza da büyük bir fayda sağlayacak. Bir hafta daha yağışların devam ettiğini düşünürsek neredeyse %5, %8'lik bir artışa neden olabilecek. Ömerli Barajı'nın çevresine 100 kilograma yakın yağış düştü. Maslak, Sarıyer, Beykoz hattındaki yağış miktarı da 80 kilograma yakındı. Yani ne demek 80 kilogram? Bir metrekarelik alanda 80 milimetre yani 8 santimetre yüksekliğinde bir yağış demek. İstanbul'un diğer bölgelerinde de 50-60 kilograma yakın yağış vardı. Bir 3-4 ilçesinde daha. Şimdi bu saatte yağış ara verdi ama devam edecek. Akşam saatlerinde yine aralıklı yağmur var. Yarın var, öbür gün var. Çarşamba bir gündüz saatlerinde ara verecek ama Perşembe, Cuma ve Cumartesi yine sağanaklarımız var. Her gün 5 ile 15-20 kilogram arasında yağış daha ilave olacak bu yağışlara. Yani bir haftanın sonunda yağış miktarı 150 kilogramı geçebilir İstanbul'da. O nedenle heyelan tehlikesi devam ediyor. Ayrıca su baskını da tehlikesi de. Çünkü ara ara kuvvetli yağacak bu yağmurlar. Bu arada sıcaklık düşük. Çünkü kuvvetli bir Poyraz var. Bu Poyraz 3-4 gün daha devam edecek. Hissedilen sıcaklık dışarıda 15 derece civarında. Bu rüzgar sadece İstanbul'da değil tüm Marmara hattında ve İzmir'e kadar kuvvetli, Manisa, Çanakkale hattında da kuvvetli esmeye devam edecek. Tabii İstanbul dışında Marmara'nın geneli, Karadeniz hattında da bu yağışlar neredeyse 5-6 gün sürecek. Ayrıca Bursa, Zonguldak, Kocaeli buralara da 40 kilograma yakın yağmur düştü. Yani oralarda da kuvvetli yağış var. Akdeniz bölgesinde bugünkü yağışlar şiddetli. Bir de Perşembe günü yağışlar şiddetli. Yarın ve Çarşamba günü biraz daha az noktayı etkileyecek ama o günlerde de şiddetli yağış var. Perşembe'de Ege'de İzmir, Manisa, Kütahya hattında yarın ve sonraki gün sağanak geçişleri olacak. Doğu bölgelerde var. Ankara'da dün su baskınları yaşandı. Ankara'ya İstanbul'dan daha az yağış düşmüştü. 30 ile 37 kilogram arasında. Yarın yine bir 20-25 kilogram yağmur düşebilecek Ankara'ya. Yine sağanak şeklinde bir yağış var. Doğu bölgelerimizde Erzurum, Van hattında yağış var. Yani baktığınız zaman bu haftayı yağışlı geçireceğiz Ahmet. Su baskınlarına ve heyelana karşı Karadeniz bölgesinde de dikkatli olmak gerekiyor.
3: Dilek, sen yağmurdan bahsederken Sertesen Poyraz'dan da şöyle bir cümle geçtim. Biraz hava sıcaklıklarından da bahsedelim. Çünkü hava da soğudu. Özellikle akşam saatlerinde çok soğuk bir hava söz konusu. Daha da düşecek mi sıcaklıklar?
8: Şöyle, rüzgar aslında sıcaklıklar 20 derece civarında ama bu Poyraz'ın gücü nedeniyle biz 15 derece hissediyoruz. Ayaz olmadığı için gece saatleri biraz daha ılık geçecek aslında Ahmet. Ayaz olsa, açık olsaydı daha soğuk olacaktı. Bulutlu olması biraz da havayı yumuşatıyor. Perşembe günü normal sıcaklık 20 derece, hissedilen 15 dedim. Perşembe günü termometre değeri 17'ye düşecek. Yani aslında perşembe günü sıcaklık daha düşük, biraz daha düşecek. 17'ye doğru inecek. Yine hissedilenler 15 derece civarında olacak. Daha çok bu İstanbul ve Karadeniz hattında böyle. Güney bölgelerde hala 25 dereceye yakın sıcaklıklar devam ediyor. Hatta Adana'da sıcaklık yarın 30 derece Ahmet.
3: Dilek Çalışkan aktardı. Kayseri'de babasının kucağındayken başına taş düşen çocuk hayatını kaybetti. Olay Merkez Hacılar ilçesinde yaşandı. Baba kucağına aldığı 3 yaşındaki oğluyla yukarı mahalle Buğra Çıkmaz sokaktaki kayalık alana gitti. Bu sırada yukarıdan taşlar düşmeye başladı. Çocuk taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Murat Tarakçı'nın İstanbul'da özel bir üniversitenin hastanesinde yanlış kulağı ameliyat edildi. Sağ kulağında sıvı birikmesi olan hasta sol kulağından ameliyat olduğunu narkozun etkisi geçince fark etti. Hasta aynı gün narkoz verilerek ikinci kez ameliyat edildi. İşitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktordan şikayetçi oldu.
11: Ses tellerimle ilgili boğazımdan...
4: Sağ kulağındaki sıvı nedeniyle ameliyata girdi. Ancak yanlış kulağa ameliyat edildi. Murat Tarakçı narkozun etkisi geçince gerçeği öğrendi.
11: Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim. Ve sedyeyi götüren kişiye sorduğumda siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz diye sol kulağımı olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim.
4: Kocaeli Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Özel bir üniversite hastanesinde ameliyata alındı. Sağ kulağına işlem yapılacaktı ancak operasyondan çıktığında sağlam olan sol kulağından ameliyat olduğunu anladı. Hata fark edilince hasta aynı gün ikinci kez narkoz verilerek ameliyat edildi. Ameliyatların ardından işitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.
11: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım.
12: Gerekli güvenlik cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlığı açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz.
4: Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmadı.
3: Savunma sanayinde bugün önemli bir tören vardı. Hürkuş Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarla alacak. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı 2027'ye kadar devam edecek.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bir uçak dahil oldu. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen iki Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak.
13: Hava Kuvvetleri Komutanımız Sayın Orgeneral Rafet Dalkıran'a...
4: Teslimat töreni için adres Hürkuş'un doğduğu Ankara'daki TUSAŞ tesisleriydi. Törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran katıldı.
14: Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Hürkuşlarımızda gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz. Kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık.
15: Hürkuş yalnızca bugün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır.
4: Hürkuş'un kokpit ve aviyonik mimarisi diğer milli hava platformları Hürjet ve Kaan'la bütünlük içinde tasarlandı.
16: Artık Hava Kuvvetleri envanterine dahil olan Hürkuş 574 kilometrelik bir son hıza sahip. Hürkuş aynı zamanda 10 bin metreye kadar irtifada görev yapabilecek.
4: %80'e yakın yerlilik oranıyla Hürkuşların yeni yuvası İzmir Çiğli'de konuşlu bulunan ve Akrep Filo olarak bilinen 122. Filo Komutanlığı olacak.
16: Yıl sonuna kadar 12 Hürkuş daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Sonrasında ise her ay 2 Hürkuş TSK envanterine girecek ve toplamda 55 Hürkuş 2028 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak.
4: Hürkuş, temel eğitim uçağı kategorisindeki açık nedeniyle küresel pazarda ihracat potansiyeliyle de ön plana çıkıyor. Kısa süre içinde Hürkuş'un ilk ihracat sözleşmesinin de imzalanması bekleniyor.
0: İsrail medyası Başbakan Benjamin Netanyahu'nun gizlice Abu Dhabi'ye gittiğini yazdı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile görüştüğü belirtildi. Taraflardan konuya dair resmi bir açıklama yapılmadığı iddialar İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.
17: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. İddia İsrail medyasından. Çıkan haberlere göre Netanyahu Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi. İsrail Başbakanı pazar günkü seyahatini İsrail'de bir iş insanına ait özel bir jetle gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldı ve aynı gün İsrail'e döndü. Abu Dhabi merkezli The National gazetesi yetkililerin diğer ülkelerle güvenlik meselelerini değerlendirdiğini yazdı. Ancak bu görüşmelerin liderler düzeyinde yürüdüğünü

0: anlamıştı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki İbrahim Anlaşmaları kapsamında diplomatik ilişkiler kurmuştu.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine tartışma yarattı. Ben-Gvir bir Filistinli mahkumun hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söyledi.
2: Seni öldürmek istiyorum. Senin idam edilmeni sağlayacağım. Kadın, erkek, çocuk, asker, 48 kişi öldüren birinin öldürülmesi gerekir. Ayrıca yukarıda karşılaşacağın cehennemde cabası. Buradaki cehenneminde ben olacağım.
3: Filistinli mahkuma parmak sallayarak tehdit eden kişi İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Gvir'in karşısındaki ise Filistinli mahkum Hasan Selame. Yaklaşık iki hafta önce Gvir'in cezaevi ziyaretinde kaydedilen videoyu İsrailli bakan sosyal medya hesabından paylaştı. 1987'deki 1. İntifada'ya da katılan Filistinli mahkum Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor. Ben-Gvir, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selame'nin idamını istiyor. İsrail Cezaevi İdaresi'nden de sorumlu olan Ben-Gvir, Filistinli mahkumların koşullarının ağırlaştırılması için çalışıyor. Geçtiğimiz Mart ayında İsrail Meclisi'nde teröristler için idam cezası yasası kabul edildi. Geriye dönük uygulanamayacağı için bu yasa Selame için geçerli değil. Hamas, Ben-Gvir'in açıklamalarının kendilerini korkutmadığını söyledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlara yönelik daha fazla suç işlediği kaydedildi.
1: İrlanda milli takımının İsrail'le karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdiler. Gazze için siyah bant taktılar. Maç İrlanda'nın 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
4: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara O'Shea yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek, soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz demişti. İrlandalı milli futbolcular, İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda, 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
1: Spor gündemine bakalım. A milli takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
5: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
4: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
5: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit milli takımdaki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakır ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Türkiye'nin sahaya Altay, Zeki Ozan Abdülkerim Ferdi, İsmail Salih, Oğuz Arda Kerem ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. İtalya'da grupta puanla tanışmanın peşinde. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan futbol devi ilk maçında Belçika'ya evinde 2-0 kaybetti. Gök mavileri

0: Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
1: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
0: İtalya'nın sahaya Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Dumbia, Ken, Esposito ve Cambiaghi 11 ile çıkması bekleniyor. 100. yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
2: Bir Haziran'da sahnelediği komedi gösterisinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılıyor. Savcı Göktaş'ın tahliyesini istedi. 88 gün önce tutuklanan Deniz Göktaş hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla suçlanıyor. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Göktaş savunmasında kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Savunmaların ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Göktaş'ın cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini istedi. Duruşmaya devam ediliyor. Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisi eklendi. OpenAI eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarını aşıp internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı.
3: Yapay zeka eğitim alanından firar etti, internete ulaştı. Yapay zeka devi OpenAI yeni bir güvenlik skandalıyla sarsıldı. 20 Eylül'de yaşanan olayda kısıtlı bir ortamda test edilen araştırma modelinin güvenlik duvarındaki bir açıktan yararlandığı açıklandı. Çevrim dışı tutulması gereken yapay zeka ağ kısıtlamasını aşarak internete bağlandı, bir başka sohbet robotuyla iletişim kurdu. Güvenlik ihlalinin 15 dakika içinde tespit edildiği ancak otomatik kapatma sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı. Yapay zeka modelinin yaklaşık 2,5 saat boyunca kontrol dışı işlem yaptığı, sürecin mühendislerin müdahalesiyle durdurulabildiği bildirildi. Yapay zeka ajanlarının bazı kamu verilerine eriştiği doğrulansa da gizli kayıtların sızmadığı açıklandı. OpenAI, güvenlik güncellemeleri tamamlanana kadar eğitim ve test faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Şirket geçtiğimiz dönemde yapay zeka ajanlarının internet üzerinde izinsiz siber saldırılar gerçekleştirdiğini ve bazı ChatGPT kullanıcılarının özel görsellerini sızdırdığını kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki hükümet sitelerini de etkileyen bu olayların ardından OpenAI, Temmuz sonunda eğitimleri 2 hafta süreyle durdurduğunu açıklamıştı. Yaşananlar, ek önlemlerin yetersiz kaldığı tartışmalarını alevlendirdi.
2: Alzheimer'la mücadelede bilim insanları bu kez hedef değiştirdi. Bağışıklık sisteminin beyni neden bu hastalıktan koruyamadığını çözmeye çalışan araştırmacılar, bağışıklık sisteminin fabrikaları olan kemik iliğini mercek altına aldı. Yaptıkları keşifse hastalık konusunda bilinenleri kökten değiştirebilir.
3: Alzheimer'ın sırrı beyinden çok uzakta, kemik iliğinde gizli olabilir. Prestijli bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma, hastalığın kökenine dair ezberleri sarsacak nitelikte. İsrailli ve Fransız bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, vücudun bağışıklık savunmasını mercek altına aldı. Doku tamirinden sorumlu olan kemik iliğindeki kök hücrelerin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği saptandı. Bozulmanın kaynağı fareler üzerinde yürütülen çalışmalarla netleşti. Alzheimer hastalarında kritik bir aküver türü olan monositlerin işlevini yitirdiğini ortaya koydu. Bulgulara göre Alzheimer hastalığında beyin hasar gördüğünde kemik iliğine gönderilen takviye hücre çağrısı kesiliyor. İlikteki kök hücreler kendi kendini yenileme yeteneğini de kaybediyor. Peki süreç tersine çevrilebilir mi? Araştırmacılar kemik iliğindeki hücre üretim mekanizmasını yapay olarak düzelttiklerinde deneklerdeki Alzheimer belirtilerinin belirgin şekilde hafiflediğini gözlemledi. Uzmanlara göre keşif hastalığı sadece beyin sorunu değil, vücut çapındaki bir bağışıklık sistemi krizi olarak ele alan yeni nesil tedavilerin önünü açabilir.
2: Sırada Endonezya'nın Bali adasında yüzyıllardır sürdürülen bir geleneğin haberi var. Bir köydeki ritüelde genç erkekler ateşle karşı karşıya geldi. İnanışa göre ritüeldeki amaç uğursuzlukları uzaklaştırmak.
1: Alevler havaya savruldu. Yanan Hindistan cevizi kabuklarından çıkan kıvılcımlarla ortalık adeta savaş meydanına döndü. Görüntülerin adresi Endonezya'nın Bali adası. Tuban köyünde genç erkekler ellerindeki kor haldeki Hindistan cevizi kabuklarını birbirlerine savurdu. Ortaya çıkan görüntüler bir gösteriyi andırsa da bu Bali'nin köklü geleneklerinden biri. Siyat Geni yani ateş savaşı. İnanışa göre ritüelin amacı ise kötü ruhları uzaklaştırmak. Ateş savaşından önce köyde renkli gösteriler de düzenlendi. Maskeli ve yerel kostümler giyen yerel dansçılar sahne aldı. Gelenek, uğursuzluklardan arınmanın ve yeni bir döneme hazırlanmanın simgesi olarak adada nesilden nesle yaşatılıyor.
2: Bedensel engelli Muhammed Kasım Yaylı 15 yıl boyunca rehabilitasyon merkezinde tedavisine devam etti. Hem yürümeye başladı hem de doktorluk hayali için ilk adımını attı. Tıp fakültesini kazanan Muhammed Yaylı doktor olup tüm engellilere umut olmak istiyor.
4: Başından beri her zaman doktorluk kalbimdeki meslekti.
3: Azimle çalıştı. Hem yürümeyi başardı hem de hayalini gerçekleştirdi. Tıp fakültesini kazanan 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı doktor olup tüm engelliler için umut olmak istiyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Muhammed Kasım Yaylı bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Engeli nedeniyle uzun yıllar yürüyemedi. Yaşadığı ilçedeki rehabilitasyon merkezi ise onun hayatını değiştirdi.
4: Bağımsız bir birey olarak üniversiteye gidebilmem, kendimi fiziksel anlamda geliştirebilmem bu kurum sayesinde oldu diyebilirim.
5: İlk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz bağımsız olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Evet. Kendisine gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz.
3: Tedavisini de derslerini de hiç aksatmadı.
6: Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor yani. Tıp fakültesini kazanmasında da yine bu azim çok faydalı oldu.
4: Günde en az 5-6 saat kadar çalışmaya çalıştım. Tabii ki zaman zaman modum düştü, yükseldi. Ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirerek bu süreci atlattım.
3: Ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle tıp fakültesini kazanmayı başaran Yaylı, eğitim hayatına Ankara'da devam edecek.
7: NTV Radyo Türkiye'nin haber

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: bilgilendiriyor.
1: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
0: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
2: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus bilgilendirdi.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün üzerinde duracağımız sözcük hayal. Arapça. Sondaki L ince. Sondaki A yalın haldeyken bile Arapçada uzun söylenirken Türkçe'de ek geldiği zamanlarda uzuyor. Hayal ve hayal etmekte olduğu gibi. Vereceğimiz örneklerde daha iyi fark edilecek. Hayalin türlü anlamlarının başında zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey geliyor. Meşhur olmak hayali, seyahat hayali gibi ya da kısaca düş, imge, hülya. Mustafa Kemal, hayallerin değil, hakikatlerin adamıydı demiş Falih Rıfkı Atay. Belli belirsiz görülen şey, gölge anlamında hayal. Hayal meyal seçebiliyordum, karşıdan gelen oydu. Görüntü için de kullanılıyor. Aynadaki hayaline dalıp gitti. Sonra hayal etmek var. Gerçekleşmesi arzu edilen bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak, düşünmek. Bakın Yahya Kemal ne diyor? Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Yaşadıklarını bir hayal gibi hatırlıyordu. Burada sanki gerçekle ilgisi yokmuş gibi. Hayal kırıklığı var. Umulduğu gibi çıkmayan bir şey karşısında duyulan üzüntü, düş kırıklığı, sukutu hayal. O halini gördükten sonra nasıl hayal kırıklığına uğradım anlatamam. Hayale dalmak ya da hayale kapılmak, kendini bir şeyin olacağı ümidine kaptırmak, hayallerinin etkisi altında kalmak. Kendini öyle hayallere kaptırmış ki sanki bu dünyada değil. Zihinde canlandırma yeteneği, imgelem, muayile içinde hayal gücü diyoruz. Gölge oyununda şekillerin aksettirildiği perdeye de hayal perdesi. Ve hayal oyunu oynatan sanatkara hayali diyoruz. Hayalinin bir anlamı da hayal niteliğinde olan, hayal ürünü olan şey. Bu cümleden olarak hayali ihracat var. Son dönemin modalarından, yani yalan beyanda bulunarak yurt dışına mal satıyormuş gibi göstermek. Ve de hayali fener. Camları renkli ve resimli olan ve içinde ışık yanınca bu resimleri duvara aksettiren bir tür fener anlamında olsa da mecazi anlamda çok zayıf kimseler için söylenir. Çok zayıflamış, hayali fenere dönmüş. Hayal kırıklıkları yaşamayacağınız mutlu bir ömür dileklerimizle iyi günler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: NTV Radyo.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize
8: çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: NTV Radyo.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 14.
3: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Ayrıntıları Uğraş Bingöl'den alacağız. Uğraş, toplantıya ilişkin yapılan açıklamada neler var?
4: Evet, önemli açıklamalar var. Süreç komisyon kurulu ikinci kez toplandı. Bugün Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. Kurul hatırlanacağı üzere terörist Türkiye sürecini takip amacıyla kurulmuştu. İlk toplantında 4 alt kurul oluşturulmuştu. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon, İzleme ve Tespit Komisyonu yine, Sosyal ve Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon altında 4 kurul kurulmuştu. Bu süreci hem yasal sürecini hem de silah bırakma sürecini hem de atılacak adımları, hukuki adımları izleyecek süreci ve toplumsal süreci bakacak bir komisyon. Bu yüzden önemliydi. Bugün ikinci toplantı gerçekleşti. Saat 9.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı toplandı ve 3 saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama geldi. Bu alt komisyonlara ilişkin bir değerlendirmeydi. Şu ifadeler kullanıldı o yazılı açıklamada. Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadesi kullanıldı. Yine bu alt kurulların çalışma disiplinine ilişkin bir toplantı gerçekleştiğine yönelik yine sürece yönelik yeni mesajlar verildi. Özellikle şu ifadeler kullanıldı. Kurulun üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna ve devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir. Açıklaması da yapıldı bu yazılı açıklamada. Önemli. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve sürecin ana karargahı orası demek mümkün. Orada da bir izleme komisyonu kurulacak. Sürece ilişkin yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yapmıştı ve her şey tıkır tıkır yolunda işliyor açıklamasını yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Önümüzdeki haftalarda bu anlamda kritik, özellikle saha çalışması, PKK'nın silah bırakıp bırakmaması noktasında hem MİT raporları hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelecek raporlar da önemli. Bu noktada da meclis de hareketli olacak. Sürece yönelik adımlar da hızlanmasını bekliyoruz. Özellikle önümüzdeki ay içerisinde.
3: Uğraş Bingöl aktardı. İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü için tutuklama talep edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olan İnönü Akgünalp de tutuklanması istenen isimler arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli tespit edildi. 6 kişi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden Eda Aydoğan, Güner Eke, Zehra Yılmaz ve dönemin MASAK Başkan Yardımcısı olan İnönü Akgünalp tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında siyasal ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında iki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Girne açıklarındaki feribot kazası ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. İki kişinin cansız bedeninin batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte tespit edildiği duyuruldu. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemesi başlatıldı. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti. Gaziantep'te yolcu midibüsüyle otobüs çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkinde görüntüler ortaya çıktı.
5: Hatalı sollama sonrası otomobil ve midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay'da Gaziantep arasında sefer yapan midibüs otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs devrildi.
6: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
5: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilde sürücü dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Midibüsteki yaralılarsa kentteki hastanelere sevk edildi.
6: Çok şükür onların durumun içerisinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamı hafif orta dereceli bir şekilde tedavileri devam ediyor.
5: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle ve hassasiyetle devam etmektedir açıklamasını yaptı.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gündeme geldiğine dikkat çekildi. 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Trump, İran'ın hafta içinde yaptığı ateşkes önerisini reddettiğini açıklamıştı.
7: Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın önerisini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Axios haber sitesine konuşan Trump, anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. Tahran'ın yapmak istediği anlaşma için belki bir yıl önce üzerinde anlaşabileceğimiz bir anlaşma ifadesini kullandı. Amerikan ve İran heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Salı günü New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafına bir öneri sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın bir hafta içinde açılmasını ve nükleer müzakerelere başlanmasını önerdi. Karşılığında Hürmüz'deki Amerikan ablukasının ve petrol satışına uygulanan ambargonun kaldırılmasını, bölgesel ateşkese dönülmesini talep etti. Trump günler sonra öneriyi reddetti. Axios, Katar'ın ve diğer bölge ülkelerinin müzakereleri yeniden canlandırmaya çabaladığını yazdı. Ancak taraflar arasında kilit konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne dikkat çekti. İran, müzakerenin Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını, Trump yönetimi Tahran'ın nükleerden taviz vermesini istiyor. Trump'ın son açıklaması da buna işaret ediyor. Katarlı arabulucular da Arakçı ve Witkoff'un bu hafta görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Trump'ın öneriyi reddetmesinin ardından Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçı, İran'ın hala diplomatik çözüm istediğini belirtti. Önerinin reddine ilişkin arabulucuların henüz bir şey iletmediğinin de altını çizdi. Amerikalı bir yetkili de anlaşma için Katar'ın mekik diplomasisinin sürdüğünü ifade etti.
3: Güney Kore ve Ukrayna arasında Kuzey Koreli savaş esirlerinin akıbeti konusunda diplomatik gerilim yaşanıyor. Seul hükümeti iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye transferine dair gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Kiev'den özür talep etti.
8: Güney Kore ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye transferi Seul-Kiev hattında diplomatik krize dönüştü. Gerilim devlet başkanları düzeyine taşındı. Ukrayna geçen yılın başlarında Rusya için savaşan Kuzey Kore birlikleri arasında iki askeri yakalamıştı. Kiev yönetimi iki savaş esirini Güney Kore'ye gönderdi. Olay Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Zelenski askerlerin canlı yakalanmasının kolay olmadığını söyledi. Seul hükümetinden de bu açıklamaya tepki yükseldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, esirlerin transferinin gizli tutulması konusunda Kiev'le anlaştıklarını belirtti. Zelenski'nin açıklamasını büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Kiev cephesindense farklı bir açıklama geldi. Zelenski'nin danışmanı Dmytro Litvin, Ukrayna'nın açık bir ülke olduğunu öne sürdü. Askerlerin gizlice teslim edilmesinin garip olacağını savundu. Seul ise anlaşmanın ihlal edildiğinde ısrarcı. Güney Kore yönetimi, Ukrayna'nın bunu tek taraflı olarak kamuoyuna açıklamasının iki hükümet arasındaki güveni sarstığını belirtti. Açıklamanın dostane ilişkilere büyük zarar verdiği belirtildi. Ukrayna'dan resmi bir izahat ve özür talep edildi. Güney Kore böyle bir haberin duyulmasının Kuzey Kore'nin Seul'e yönelik tutumunu sertleştirmesine yol açmasından kaygı duyuyor. Anlaşmazlık Güney Kore'nin Ukrayna'ya olası savunma desteği açısından da önem taşıyor. Seul savaştaki ülkelere ölümcül silah transferi konusunda iç hukuk sınırlamaları nedeniyle temkinli hareket ediyor. Ancak Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi Güney Kore'de Ukrayna'ya askeri destek politikasının yeniden tartışılmasına yol açmıştı.
3: Brezilya'da 4 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimine günler kala yarış kızışıyor. Ekonomi, hayat pahalılığı ve güvenliğin öne çıktığı seçimde Lula da Silva ile Flavio Bolsonaro arasındaki mücadele ikinci tur ihtimalini de gündeme taşıyor. Son anketlerde iki aday arasındaki fark hata payı içinde kalıyor.
5: Samba bu kez Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimleri için. Rio de Janeiro'da devlet başkanı Lula da Silva'ya destek veren karnaval grupları ünlü Copacabana plajında toplandı. Lula'nın kampanyasına müzik ve danslarla destek verildi. Ülkede seçim heyecanı giderek artıyor. 4 Ekim'de 158 milyondan fazla Brezilyalı sandık başına gidecek. Yarışın merkezinde solcu lider Lula da Silva ile aşırı sağcı rakibi senatör Flavio Bolsonaro var. Rio'daki dans gösterileri Goiânia kentinde yerini seçim mitingine bıraktı. Bolsonaro araç konvoyuyla kenti turladı, destekçilerine otobüs üstünde seslendi. Seçimlerin ana gündem başlıkları ise ekonomi, hayat pahalılığı ve güvenlik. Dördüncü dönemine aday olan Lula da Silva, sosyal programların ve kamu yatırımlarının sürdürülmesini savunuyor. Bolsonaro ise vergilerin azaltılmasını ve mali disiplin vaatlerini öne çıkarıyor. Suçla mücadele de bir başka gündem maddesi. Lula, çetelerle mücadelede silah kontrollerinin sıkılaştırılmasını ve suç örgütlerinin finansmanını kesilmesini hedefliyor. Bolsonaro ise daha sert cezalar ve güvenlikçi politikalar vaadinde bulunuyor. İki adayın Gazze meselesindeki tutumları da taban tabana zıt. İsrail'i Gazze'deki soykırımı nedeniyle eleştiren solcu Lula, Filistin devletinin kurulmasına destek veriyor. Sağcı Bolsonaro ise İsrail'e ilişkilerin güçlendirilmesini, Tel Aviv'deki Brezilya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını savunuyor. Ayrıca seçimlerde Bolsonaro soyadı tartışmalı bir başlık. Zira aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerinin 2022 seçimleri sonrası kongreyi basması sonucu darbe girişimi suçlamasından hüküm giymişti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da müttefiği olan eski başkan hali hazırda ev hapsinde tutuluyor. Bunun üzerine Flavio Bolsonaro babasının desteğiyle başkanlık yarışına girdi. Son kamuoyu yoklamalarına göre iki isim adeta başa baş gidiyor. İlk turda oy oranı %40'a yaklaşan Lula, rakibi Bolsonaro'dan 4 puan önde. İkinci tur senaryosunda 47 puana ulaşan Lula, kıl payı farkla yarışı kazanıyor. Ancak bu fark hata payı içinde. İlk turda beklendiği gibi 50+1'e ulaşılamaması durumunda seçimlerin galibi 25 Ekim'deki ikinci turda netleşecek.
3: İstanbul sağanağın ardından güne hasar ve su baskınlarıyla başladı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece ise yollar çöktü, alt geçitleri su bastı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu bazı noktalarda %80'e ulaştı.
9: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü, bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
10: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
11: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani, biz de mağduruz işte.
9: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih'te bir otomobille kamyonet yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Esenler'de de bir motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek savruldu. Zincirlikuyu alt geçidi su baskını nedeniyle sabaha kadar trafiğe kapalı kaldı. Yağış İstanbul'u hemen terk etmeyecek. Pazara kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık da düşecek.
3: Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Bilgili okul bahçesinde aralarında husumet bulunan 30 yaşındaki yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Vali Mehmet Fatih Serden geçti. Saldırının okulla bir alakası olmadığını, saldırganda şizofreni belirtileri bulunduğunu söyledi. Hatay'da buji, yay ve hurda makine araç parçaları yeniden hayat buldu. 50 bin parça atık 2,5 tonluk heykele dönüştü. Heykel sanatçısı Meryem Altınorak, Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos'un heykelini 8 ayda tamamladı.
9: Hatay'da atıklar sanat eserine dönüştü. Heykeltıraş Mervan Altınorak 50 bin metal ve elektronik atık kullandı. Ortaya Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos çıktı.
12: Bu eser yaklaşık 8 ayda tamamlandı. 3 metre 30 santim yüksekliğinde, 3.60 genişliğinde ve yaklaşık 2,5 ton ağırlığında bir eser meydana getirdik. Endüstriyel atıklar, bunun yanında buji, yay ve ömrünü tamamlamış bütün böyle makine parçalarını burada kullandık.
9: Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender'in yüzünü gerçeğine benzetmek için tarihi heykelleri tek tek inceledi. Atın anatomisini çözmek içinse yoldan geçen atları durdurup gözlemledi.
12: Çok büyük bir titizlikle çalıştım. Örneğin yoldan geçen atları durdurup onların anatomisini inceledim. İskender'in kullandığı kılıcın boyutu ve Büyük İskender'in kendi gerçek ölçütleri orantılı olarak o şekilde büyüttüm.
9: Heykel Büyük İskender'e ithafen kurucusu olduğu İskenderun'un sahiline yerleştirilecek.
3: Adıyaman'da engellilerle zirvede etkinliğinin 24.sü düzenlendi. Bu yılki etkinlikte Nemrut Dağı'nın zirvesinden dünyaya çocuk felcine son çağrısı yapıldı.
9: Engellilerle beraber zirveye çıktılar. Nemrut Dağı'nda çocuk felci için mesaj verdiler.
13: 24 yıldır Nemrut Dağı'nın zirvesine engellileri taşımaktayız. Ayrıca bu yılın özelinde Rotary'nin sıfırıncı hedefi olan çocuk felcinin dünyadan silinmesine yönelik bir farkındalık etkinliği de gerçekleştirdik.
9: Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün düzenlediği engellilerle zirvede etkinliğinin 24.sü yapıldı. Bu yıl etkinliğin ana teması çocuk felci oldu. Etkinliğe çok sayıda ilden öğrenci katıldı. Engelliler katılımcıların yardımıyla 2206 metre yükseklikteki zirveye çıktı. Dünyanın en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Nemrut'un zirvesinden tüm dünyaya çocuk felcine karşı mücadele mesajı verildi.
14: Bugün engellerle beraberdik. Çocuk felcine son mesajını da vermek istedik aslında. Çok teşekkür ederiz bizimle ilgilenen ve bu organizasyonu yapan herkese tek tek.
9: Etkinlikte Nemrut'taki dev heykellerin arasında mini konser de verildi.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağında yani İstanbul'da festival coşkusu yaşanmaya başladı. 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başlayan ve bu yıl İstanbul'da 6. kez düzenlenecek festival, dünyaca ünlü orkestralardan sergilere, sahne sanatlarından çocuk etkinliklerine, Beyoğlu'ndan Moda'ya, Boğaz'dan Şile'ye uzanan gastronomi rotalarına kadar zengin bir program sunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u yalnızca bir festival mekanı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele alıyoruz. Festivalin hikayesinin 2021 yılında Beyoğlu'nda başlamış olması da İstanbul'a bizim için ayrıca anlamlı kılıyor dedi. Kültür sanat haberlerinden derlenen turla veda ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Fransa'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden Goncourt ödülünün organizatörleri, Kanadalı Haitili yazar Telisin Aurelien'in romanını listeden çıkardı. Gerekçe ise şu sıralar edebiyat dünyasının gündeminden düşmeyen yapay zeka. Ya Bu Ya Ölüm isimli çok satan romanın yapay zeka ile yazıldığı iddiasını Haitili yazar ırkçılık olarak değerlendirdi. Cuma günü yeni çalışmasını yayınlayan Taylor Swift, iki rekora daha imza attı. Swift, Spotify'da bir günde en çok dinlenen kadın sanatçı olurken, The Life of a Showgirl, Encore albümündeki Patient Zero'da yıl içinde bir günde en çok dinlenen kadın sanatçı şarkısı oldu.
15: Sen ayağını yüzüğüne göre uzat, oy maşallah.
16: Dikkat et de ben önce gelin olup sana kapıyı açmayayım. Kız yüzük takıp geliyor, delireceğim.
0: Sadece yıldız oyuncu kadrosuyla değil, konuk oyuncularıyla da gündem olan Tuzlu Kahve'de bir buluşma daha yaşanıyor. Yıllar önce Kavak Yelleri'nde rol alan Ceren Moray ve Sarp Apak, dizideki rol arkadaşları Pelin Karahan ve Dahan Külegeç'le yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacak. Tuzlu Kahve, salı akşamı Star'da.
17: Elinde yüzüğü de gösterince...
16: Hangi yüzük?
17: Madem niyetini belli etmek için derine yüzük taktın, o halde gidip isteyelim.
16: Hemen.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
19: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
18: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
20: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
21: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
22: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
23: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
20: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
24: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
25: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
26: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, Sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Karadeniz bölgesinde yağmurlar gün boyu ve ara ara şiddetli olacak. Heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: NTV Radyo.
6: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında bugün İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
5: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
6: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
5: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit milli takımdaki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakırsa kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gök mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
7: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
5: 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
4: İrlanda milli takımının İsrail ile karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrailli rakiplerini başından sonuna protesto ettiği maçta 3-0 mağlup etti.
6: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara Oşea, yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda milli takım teknik direktörü Heimer Hallgrimsson maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz demişti. İrlandalı milli futbolcular İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
4: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirirken Saadettin Saran dönemi ibra edildi.
8: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
5: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetime hedef aldı.
8: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsun? Kante'nin menajeri devamı abiyo bizimkilerini. Beni değil yani arkadaşlar abiyo muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar... Bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme. Ödemeyeceğim.
5: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
8: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski, 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon. 42 milyon euro Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
5: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
8: İbrahim'miş, oymuş, buymuş, mahkemeymiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
5: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
4: Türk satrancının yıldız ismi Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yağız turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta, 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarını milliler genel kategoride 13. kadınlarda ise 11. sırada tamamladı. Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Şampiyonluk maçında galip gelen Sasha Zverev kıtasına 6. Lever Cup zaferini getirmeyi başardı.
6: Tenis dünyasının kıtalar arası turnuvası Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Londra'da düzenlenen organizasyonda Avrupa takımına zaferi getiren sayıyı Sasha Zverev aldı. Son Amerika Açık şampiyonu Zverev, Amerikalı Lerner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek Avrupa'ya şampiyonluğu getirdi.
7: Rakibimize büyük övgü borçluyuz. Bizi sonuna kadar zorladılar. Fakat bizim de müthiş bir kimyamız ve takım çalışmamız vardı. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.
6: Şampiyonluğu tribünde izleyen isimler arasında İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de vardı. Avrupa takımı 9. kez düzenlenen turnuvada 6. defa şampiyon oldu. Organizasyona önümüzdeki yıl Los Angeles ev sahipliği yapacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
9: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün pazartesi, yeni bir

0: pek çok açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine ABD ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklama hala hafızalarda. Sorumluluğu kim varsa hesap verecek. Bununla beraber bu sorun piyasanın genelini etkilemiyor ifadesini kullanmıştı. Ama bugün tüm bu süreç, sorumluluğu kim varsa bu konuda hangi adım atılacaksa bunun bir planlamasının yapılması beklentisi söz konusu. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yine soruşturmalarla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bugün toplantıda üyelere bir bilgi vermesi yönünde beklenti söz konusu. Yine herkesin aklındaki soru işaretlerinden biri, mağdurlar paralarını alabilecekler mi? SPK'nın bu yönde bir açıklaması vardı ama yine kabinede konuşulması beklentisi söz konusu. Bu ödemeler ne zaman, ne şekilde yapılacak? Yine kabine bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve bu konuda bir mesaj verecek mi? Mesajın etkisi ne olacak? Yine bunu dikkatle takip edeceğiz. Yine bir iddia, SPK Başkanı'nın da bugün kabine toplantısına katılabileceği yönünde bir iddia var. Bu iddiayı da takip ediyoruz. Yine bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemli olacak elbette ama Erdoğan daha önce kurmaylarıyla bu yönde bir toplantı yapmıştı. Yine bu hafta içinde de yeni bazı toplantılar yapabilir. Bunu da aktarmakta fayda var Benel.
1: Evet, Ankara'nın gündemi yoğun, önemli. Kabine toplantısında da fon konusunun konuşulması, gündeme gelmesi bekleniyor. Az önce Ahmet Örsoğlu da aktardı. Yani burada tasfiye süreci nasıl olacak? Mağdurlar paralarını nasıl alacaklar? Bundan sonra takvimde bunlar önemli kilometre taşları olacak. Bununla ilgili bugün yine Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, yani tasfiye sürecine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'da verilen emirler kabul edilecek. Temerrüde düşen, yani ödeme yapamayacağını açıklayan fonlarda ödeme alınmadıysa bu emirler iptal edilecek.
2: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
3: SPK'nın söylediği, aslında açıkladığı şey, 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
2: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'ta iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar, hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
3: Daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeli ise bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan onlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok, fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
1: Evet, önemli ayrıntılar var SPK'nın bugünkü bu açıklamasında, düzenlemesinde. Öncelikle 17 Eylül olan tarih 16 Eylül saat 13.30'a çekildi ve bununla ilgili bunun öncesinde emir verenler, 16 Eylül ila 17 Eylül arasında emir verenler ve sonrasında emir verenlere ilişkin ayrıntılı şekilde SPK açıklamasını yaptı. Bir başka açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Fon soruşturmalarıyla ilgili konuştu. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacak dedi. Bakan Şimşek açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini dile getirdi.

0: gelişmelerin finansal sisteme ve ekonomiye olumsuz yansımaması için tedbir almaya devam edeceklerini bildirdi. Açıklamasında reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir ifadeleri yer aldı. Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarını gözettiklerini belirtti. Piyasalara bakalım. Piyasalarda tabii yurt içinde hep fonla ilgili gelişmeleri, süreci takip ediyoruz. Özellikle borsa tarafı için. Ama küresel tarafta da önemli gelişmeler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı teklifini reddetti. Bunun üzerine petrol yeniden 100 doları aştı. Gram altında 300 lira birden düştü.
1: Donald Trump İran'ın teklifini kabul etmedi. Petrol yükseldi, altın sert düştü. Orta Doğu'daki gerginliğin sürmesi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif sundu. Ancak Başkan Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine Brent petrol yeniden 100 doları geçti. Petrolün yükselmesi dünyada enflasyon baskılarını artırıyor. Bu da daha fazla faiz artışı yapılması ihtimalini yükseltiyor. Altın fiyatı bu gelişmeyle haftaya %3 kayıpla başladı. Gram altın 6800 liradan 6500 lira seviyesine indi.
2: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı açılmadan ya da petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülmeden tüm merkez bankaları dahilinde kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girmek biraz zor olacak gibi.
1: Öte yandan yurt dışında piyasaların gözü Cuma günü Amerika'da açıklanacak istihdam verisinde olacak.
0: Son rakamlara da bir bakalım. Borsadan başlarsak %3,5'a yaklaşan bir satış var borsada ve endeks, BIST 100 endeksi 12.473 puana geldi. 12.500'ün altına sarktı. Özellikle fonlardaki hisseler, bunları karşılamak için diğer hisselerde de satış gelmesi borsada sert satış baskısına neden oluyor. Döviz tarafına baktığımızda çok yatay bir seyir var. Dolar 49 liraya artık çok yakın 2 kuruş kaldı. Euro ise 55 lira 75 kuruşta ve 56 liranın altında fiyatlanmaya devam ediyor. Altının sert düştüğünü söylemiştik. Ons altına baktığımız zaman orada önemli bir değer kaybı söz konusu. %3 civarında ve ons 4150'ye kadar geri çekilmiş durumda. Brent petrol şu anda tam 100 dolar sınırında, 100'ün biraz üzerinde. O da %3'e yakın önceki kapanışının üzerinde. Ve onstaki kayıpla gramında 300 lira birden aşağı geldiğini iletmiştik. Bakalım son duruma hemen. 6537 lirada fiyatlanıyor gram altın. Çeyrek altında yine 11.000 liranın altına, 10.700'lü seviyelere doğru sarkmış durumda. Evet, piyasalara ilişkin gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı Yasin Özdemir telefon hattımızda. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün açıklanan sürece ilişkin yeni kararları aktardık izleyicilerimize. Size işin şu kısmını sormak istiyorum. Bu yeni kararlarla birlikte ne değişti?
3: Evet, aslında son dönemde yatırımcıların kafasını kurcalayan birçok karar da dün gece Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamasıyla beraber son bulmuş oldu. Bu kararlardan bir tanesi tabii ki de emir iptalleriydi. Çünkü birçok yatırımcı ayın 16 Eylül, 17 Eylül olmak üzere verdiği fiyatlar iptal edilmişti. Ve bu iptal edilen fiyatlar tasfiye sürecine girip girmeyeceği çok merak ediliyordu. Ve aslında MKK'da dahi görünen bu emir iptalleriyle ilgili SPK bir açıklama yaptı. Bu kavramda 16.09.2007 tarihi saat 1.30'dan sonrasında emir giren ve öncesinde girmesine rağmen emri iptal edilen bütün herkesin tasfiye sürecine dahil olduğunu biz görmüş olduk. Yine bu kapsamda sadece 16.09 ve 2026 tarihi öncesinde TEFAS'a iletilen ve işte temerrüte düşmüş, bu nedenle fiyat oluşamadığı için emir de veremeyen yatırımcıların da tasfiyeye girdiğini görmüş olduk. Yani burada şunu söyleyebilirim, yatırımcıların kafasını karıştıran emir iptalleriyle ilgili bir açıklama gelmiş durumda. Emir iptalleri tasfiyeye dahil olduğunu görüyoruz. Peki tasfiyeye dahil olmayanlar hangileri? Onlar da 16.09 ve öncesinde emir iletenler tasfiyeye dahil olmadığını görmüş olduk dün akşam yapılan açıklamayla beraber.
0: Evet, aslında gerçekten teknik ve karışık gözüküyor ama siz çok net özetlediniz. Yani emir iptallerine ilişkin kafa karışıklığı ortadan kalktı dediniz. Emir iptalleri tasfiyeye dahil oldu. Yani 16'sı ve 17'sindeki emir iptalleri tasfiyeye dahil olmuş oldu. Onun öncesinde, ayın 16'sının öncesindeki emirler geçerliliğini koruyor. Aslında böyle biraz daha basit şekilde özetleyebiliriz. Ama sabah bir anda sanki bu fonların hani ödeme sürecine ilişkin bir takvim mi açıklandı acaba diye bir kafa karışıklığı da oldu ama öyle bir takvim şu anda yok gibi gözüküyor. Süreç ne zaman netleşir? Bununla ilgili işleyiş nereden takip edilebilir?
3: Evet, burada tabii bir diğer kafa karışıklığı da aslında bu tasfiye süreciyle ilgili ve süreyle ilgili. Çünkü Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamasıyla ilk önce 3 aylık bir süreç dile getirilmişti. Daha sonra bu süre 6 aya çıkarıldı. O yüzden tasfiye sürecinin 6 ay içinde yapılması bekleniyor. Tabii ki de bu tasfiye sürecindeki fonların nasıl tasfiye edileceği ile ilgili de bir burada sürenin bence açıklanması gerekiyor. Bu da işte 6 ay içinde tasfiyenin son bulması bekleniyor. Biz de aslında resmi ağızlardan bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Bu açıklamayı biz de hem yatırımcılara hem sosyal medyada hem de böyle TV programlarında açıklıyoruz. O yüzden burada yatırımcılar kesinlikle resmi ağızdan yapılan açıklamaları dinlemeliler ve yetkili kişilerin burada yapacağı yönlendirmeleri dikkatle takip etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Özetleyecek olursak 6 aylık bir süre aslında bu tasfiye süreci yaşanacak diyebilirim.
0: Peki bir de borsadaki satış baskısını soralım. Borsada özellikle bu fon baskısı gerçekten önemli bir satış getirdi. Şimdi 12.500'ün altına sarkan bir BIST 100 endeksi var. Bu satış daha ne kadar sürer? Ne dersiniz, piyasaya ilişkin bir öngörünüz var mı?
3: El Cezire'nin İran ile ABD arasında görüşmelerin teknik aşamaya ulaştığı yönünde bir haber vardı. Bu haberle beraber hem Brent petrol hem ons altında hem de ABD borsalarında yukarı yönlü bir hareket yaşattı. Hatta kapanışa yakın ABD borsaları artı kapattı diyebilirim. Ancak Wall Street Journal'da ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalarda ve Trump'ın yaptığı açıklamalarda İran'ın teklifini reddettiğini söyledi. Bunun bugünkü düşüşte çok büyük bir pay olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hem Brent petrol yükseldi, hem ons altın düştü, gram altın düştü ve borsalara bir satış geldi diyebilirim. Borsa İstanbul'da bugün 12.500'lere doğru bir düşüş yaşadı. Bundan sonraki süreç tabii ki de çok zorlu bir süreç. Yatırımcıların burada risklerini biraz daha azaltmaya davet ediyoruz ve kesinlikle sektörün önde gelen şirketleri haricindeki diğer şirketlere çok iyi araştırma yapmasını öneriyoruz. Gerekirse yetkili kişilerden, hani yatırım uzmanları veya bu işin alanında profesyonel kişilerden yardım alınması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden riskleri bu anlamda biraz daha azaltmak önümüzdeki günler için daha iyi olabilir. Borsa İstanbul için de ben bu hafta aslında bir dengelenme bekleyebilirim. Ama bugün özelinde konuşuyorsak saat 4.30'da ABD piyasaları açılacak. Bu piyasalarla beraber bir miktar daha satış görme ihtimalimiz olabilir. Oranın da eksi açmasını düşünüyorum.
0: Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Onun da söylediği gibi içeride zaten biraz karışık bir süreç işliyor. Bu arada dışarıdaki konjonktürde çok yardımcı olmuyor açıkçası. Orada da piyasalar şu anda satış baskısı altında. Bir başka haberle devam edelim. Halkbank'ın kız öğrencilere yönelik başlattığı Bilim Kızlarla Gelecek projesinin ikinci dönemi başladı. Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen projenin hızlandırma programı tamamlandı. 10 finalist takım İstanbul'da Halkbank kulelerinde düzenlenen etkinlikte jüri ve yatırımcıların karşısına çıktı. Big Demo Day etkinliğinde birinciliği görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız biçimde katılabilmesi için geliştirildi. Moonlight projesi elde etti. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil yaptığı açıklamada 2027'de bu kıymetli buluşmaları faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde de düzenleyeceğiz, uluslararası alana taşıyacağız diye konuştu. İstanbul'da simit zamlı fiyatlarına yapılan zam tartışmaya yol açtı. 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı ise simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Gürcan açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmeleri ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak. Gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecek ifadesini kullandı. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de devreye alınması planlanıyordu ama uygulama 2 ay ertelendi. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihini 1 Aralık olarak duyurdu. Teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili hazırlıkların sürdüğü dile getirildi. Yeni uygulama ile satış esnasında dolandırıcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde alıcının yaptığı ödeme noter onayı sonrası anlık olarak satıcının hesabına aktarılacak. Uygulama daha önce otomobil satışları için yürürlüğe girmişti. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

NTV Radyo. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Reklam. Kim buldu, nasıl buldu?
4: Gölgede kalan buluşlar.
3: Tekneyi suda yüzdürme tekniği adıyla patentlenen fikir hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Ama gelecekte Amerikan başkanı olacak birine verilmiş yegane patent olması nedeniyle önemliydi. Abraham Lincoln bunu Mississippi nehrinden New Orleans'a giden bir Mavna'da tayfa olarak yaptığı iki yolculukta keşfetmişti. Mavna karaya oturmuştu. Yıllar sonra bu kez de yolcu olarak bulunduğu bir gemi karaya oturunca yanına yüzer yataklar bağlamanın tekne ve gemileri kurtaracağını, hatta çığır açacağını düşündü. Sonuç böyle olmadı ama yine de patent başvurusuna destek olarak yaptığı model bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Smithsonian Enstitüsü'nde sergileniyor. Amerikalı bir diğer başkan Benjamin Franklin ise adını verdiği sobayı ve çift odaklı gözlüğü icat etmişti. Franklin sobası da gözlük de üretildi ama Franklin'in mucit yanı pek bilinmiyor. Buluşları gölgede kalanlardan biri de yazar Mark Twain. Dünyaca ünlü bilim insanı Nikola Tesla ile yakın arkadaş olan Twain'in patentini giysiler için ayarlanıp ayrılabilen askılarda bir yenilik açıklamasıyla aldığı icat aslında bir tür kopçaydı. Ve zaman içinde sütyen kopçası olarak anılacaktı. Mark Twain'in buluşları arasında tarih bilgisini ölçen bir masa oyunu da vardı. Kim buldu, nasıl buldu?
5: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
6: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
7: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye mi hedef alınıyor?
5: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
6: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
5: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
6: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
5: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
6: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu? Ne dersiniz?
6: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Burası NTV Radyo. Saat 15.
11: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öyle Bülten'in kuşağında son saat 20'yle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakim Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verdi. Adliyeye döneceğiz. Sena Gürbıyık ayrıntıları aktaracak bize. Sena.
12: Ahmet Arpat, komedyen Deniz Göktaş, Ölü Deniz isimli gösterisi nedeniyle 2 Temmuz tarihinde gözaltına alınmıştı ve ardından da tutuklanmıştı. Gösteride sarf ettiği sözler nedeniyle. Bugün İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ve burada yaptığı savunmasıyla beraber aslında savcı mütalasında Deniz'in tahliye olmasına talep etmişti. Ve mahkemede Deniz Göktaş'ın tahliye olmasına karar verdi. Hemen aktaralım. Suçu ve suçluyu övmekten beraat, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları tahrik suçundan da suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle dini değerleri aşağılama suçundan 7 ay 15 gün, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundansa 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Aslında Deniz Göktaş'ın savunması yaklaşık 1,5 saat sürdü ve savunmasında 88 gündür tutuklu olduğunu ve aslında arada bu bazı suçlardan tahliye edildiğini ve tekrardan suçu ve suçluyu övmekten tutuklandığından bahsetti Deniz Göktaş. Aslında burada tutukluluk süresinde baz aldığı zaman yaptığı gösterisi hakkında herhangi bir kimseyi hedef almadığının altını çizdi yaptığı savunma boyunca ve bunların hepsi mizahi eleştirinin bir parçası dedi ve ben kimseyi, herhangi bir grubu veya herhangi bir kişiyi hedef alarak gösterimi yapmadım. Yapmış olsaydım 3 yıl boyunca bu gösteriyi ülkenin çeşitli yerlerinde yapamazdım ifadelerini kullandı. Ve belirli kesimleri hedef alma amacının olmadığını da dediğimiz gibi 1,5 saatlik savunmasında altını çizerek söyledi. Aslında Deniz Göktaş 2 Temmuz'da gözaltına alınmıştı İstanbul Havalimanı'nda ve Ölü Deniz isimli gösterisi nedeniyle, burada sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanmıştı. 88 gündür tutuklu bulunuyordu ve Deniz Göktaş bugün 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında tahliye oldu.
11: Sena Gürbüyük aktardı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'da verilen emirler kabul edilecek. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal edilecek.
13: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
14: SPK'nın söylediği, aslında açıkladığı şey, 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
13: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'la iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar, hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
14: Daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeliyse bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok: fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
11: Fon soruşturmasında gelinen aşama kabinenin de gündeminde. Kabine bugün toplanıyor. Dış politika da elbette masada olacak. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ahmet Örsoğlu Beştepe'de, yayın için hazır. Ahmet, hükümet bu fon soruşturmasına nasıl bakıyor? Kabinede neler konuşulacak? Ne bekliyoruz bu toplantıdan?
15: Muhammed Arpat, kabinede öncelikli gündem maddesi olması fon soruşturmasına verilen önemin bir göstergesi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken de kurmaylarıyla bir araya gelmiş bir kısa toplantı gerçekleştirmişti. Yine İstanbul'da gerçekleşen bir toplantı var. Bununla beraber Erdoğan'ın talimatları net. Kimse mağdur edilmeyecek ifadesini kullanmıştı. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada fonlarla ilgili sorunun piyasanın genelini etkilemediğini, sınırlı bir etkisi olduğunu ifade etmişti. Bugün bu sorun neden yaşandı? Bu süreçte atılan adımlar yerinde miydi? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Bu konuşulacak. Aslında iki yönlü diyebiliriz. Bir soruşturma yönü var. Bir de SPK'nın aldığı kararlar ve bundan sonra bu tarz sorunlar yaşanmaması için hangi adımlar atılacak, yapısal adımlar ne olacak, bunların konuşulmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürley'in kabine üyelerini bilgilendirmesi beklentisi söz konusu. Bununla beraber bir iddia ortaya atıldı. SPK Başkanı'nın bugünkü toplantıya katılabileceği yönünde, henüz bunun doğrulanmadığını ya da resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatalım. Elbette mağdurlar paralarını nasıl alacaklar? Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin mağdur edilmemesini istemişti. SPK bu yönde bir bülten hazırladı. Az önce haberimizde izledik ama bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde vereceği mesajın da oldukça önemli olacağını hatırlatalım. Sadece fon soruşturması değil, terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Sahadaki durum, istihbari veriler, süreç kamuoyuna çok net yansımasa da arka planda işletiliyor. Bugün Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Sonuçlar açıklandı. Alt komisyonların çalışmaları devam ediyor. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasanın yürürlüğe girebilmesi için, çalışabilmesi için sahada terör örgütü PKK ve uzantılarının tamamen silah bırakma beklentisi söz konusu. Yine Ankara kulislerinde bu sürecin çok uzamadan nihayete erdirilebileceği ifade ediliyor. Dış politikada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki seyir güvenliği, bununla beraber Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar, Mekke Savunma Anlaşması yönünde yapılan, Genelkurmay Başkanları nezdinde yapılan görüşmelerin de kabinede detaylandırılması beklentisi söz konusu Ahmet Arpat.
11: Ahmet Örsoğlu aktardı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 473 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyonların 25 ilde gerçekleştirildiği belirtildi. Hedefte nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği tespit edilenler vardı. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Yasa dışı bahis oynatan, reklamını yapan ve para transferine aracılık ettiği belirlenenlerin de aralarında olduğu 473 kişi gözaltına alındı. 286 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 92 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler var.
16: Kaşif Bey.
13: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
16: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
13: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
11: İstanbul sağanağın ardından güne hasar ve su baskınları ile başladı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece ise yollar çöktü, alt geçitleri su bastı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu bazı noktalarda %80'e ulaştı.
13: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü, bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
17: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
18: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani yazıyor. Biz de mağduruz işte.
13: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih'te bir otomobille kamyonet yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Esenler'de de bir motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek savruldu. Zincirlikuyu alt geçidi su baskını nedeniyle sabaha kadar trafiğe kapalı kaldı. Yağış İstanbul'u hemen terk etmeyecek. Pazara kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık da düşecek.
11: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yine tartışma yarattı. Ben-Gvir bir Filistinli mahkumun hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söyledi.
13: Görüntülerde Filistinli mahkuma parmak sallayarak tehdit eden kişi İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Gvir'in karşısındaki ise Filistinli mahkum Hasan Selame. Yaklaşık iki hafta önce Gvir'in cezaevi ziyaretinde kaydedilen videoyu İsrailli bakan sosyal medya hesabından paylaştı. 1987'deki birinci intifadaya da katılan Filistinli mahkum Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor. Ben-Gvir, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selame'nin idamını istiyor. İsrail Cezaevi İdaresi'nden de sorumlu olan Ben-Gvir, Filistinli mahkumların koşullarının ağırlaştırılması için çalışıyor. Geçtiğimiz Mart ayında İsrail Meclisi'nde teröristler için idam cezası yasası kabul edildi. Geriye dönük uygulanamayacağı için bu yasa Selame için geçerli değil. Hamas, Ben-Gvir'in açıklamalarının kendilerini korkutmadığını söyledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlara yönelik daha fazla suç işlediği kaydedildi.
11: Husi saldırıları karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini arayan Suudi Arabistan yönetiminden Washington'a dikkat çeken bir ziyaret düzenleniyor. Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bugün ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Suudi devlet medyasına göre Ferhan Washington'a vardı. Suudi ve ABD'li bakanların görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Amerikan basını geçen haftalarda Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak Yemenli Husilere karşı saldırısında destek istediğini yazmıştı. Ancak Trump'ın söz konusu talebi reddettiği ifade edilmişti. Ziyaret ayrıca Amerikan dışişlerinin Suudi Arabistan'a 24 milyar dolar değerindeki 48 F-35 savaş uçağının satışına yeşil ışık yakması sonrası gerçekleşiyor. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor. Sırbistan siyasetini gazeteci Eran Hasip anlattı.
19: Vučić iktidarını uzatmak istiyor. 26 Ekim'de Sırbistan erken seçime gidiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Vučić artık tekrar başbakan olmak istiyor. Malum çok uzun yıllardır iktidarda Aleksandar Vučić. Hala Sırbistan'ın en etkili figürlerinden bir tanesi. Ancak bu dönemde son 2 yıldır aslında 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Novi Sad'da bir duvarın çökmesi sonucu patlak veren gösteriler Vučić'in biraz da olsa iktidarını sarsmış gibi görünüyor. Başını öğrencilerin çektiği çok ciddi protestolar gerçekleşti Sırbistan'ın tamamında neredeyse. Ama Vučić bir türlü geri adım atmadı. En son bir erken seçim kararı alması gerektiğini artık karar verdi. Erken seçim ilan etti. Dolayısıyla erken seçimde başbakan olmak için Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı görevinde Meclis Başkanı Ana Brnabić görev devralacak. Dolayısıyla Vučić'in tekrar en azından bir dönem daha iktidarını Sırbistan'da devam ettirebilmesi için bu seçimi kazanması gerekecek. Ama ilk defa uzun yıllardan sonra ciddi sayılabilecek bir muhalefetle karşı karşıya. Muhalefet dediğimiz zaman ciddi bir siyasi partiden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü bu iki yıllık protesto gösterilerini muhalefetin çok sağlıklı kullanıp en azından muhalif siyasilerin bir güç odağı oluşma imkanı oluşmadı aslında. Öğrenciler başı çekiyor ve şu anda Vučić'in sandıktaki en büyük rakibi Öğrenciler İttifakı olacak. Öğrencilerin kendi listeleri olacak. Meclise girmeye çalışacaklar ve anketlere baktığımız zaman tabii ki tartışmalı bu anketler ama en azından şu anda %48 oranında, daha doğrusu Vučić'in 10 puan önünde görünüyor şu anda anketlerde. İlginç bir tablo bekliyor aslında Sırbistan'ı.
11: Savunma sanayinde bugün önemli bir tören vardı. Hürkuş Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı 2027'ye kadar devam edecek.
13: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bir uçak dahil oldu. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen iki Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak.
20: Hava Kuvvetleri Komutanımız Sayın Orgeneral Rafet Dalkıran'a
13: teslimat töreni için adres Hürkuş'un doğduğu Ankara'daki TUSAŞ tesisleriydi. Törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran katıldı.
21: Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Hürkuşlarımızla gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz. Kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık.
22: Hürkuş yalnızca bugünün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır.
13: Hürkuş'un kokpit ve aviyonik mimarisi diğer milli hava platformları Hürjet ve Kaan'la bütünlük içinde tasarlandı.
23: Artık Hava Kuvvetleri envanterine dahil olan Hürkuş 574 kilometrelik bir son hıza sahip. Hürkuş aynı zamanda 10 bin metreye kadar irtifada görev yapabilecek.
13: %80'e yakın yerlilik oranıyla Hürkuşların yeni yuvası İzmir Çiğli'de konuştu bulunan ve Akrep Filo olarak bilinen 122. Filo Komutanlığı olacak.
23: Yıl sonuna kadar 12 Hürkuş daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Sonrasında ise her ay 2 Hürkuş TSK envanterine girecek ve toplamda 55 Hürkuş 2028 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak.
13: Hürkuş temel eğitim uçağı kategorisindeki açık nedeniyle küresel pazarda ihracat potansiyeliyle de ön plana çıkıyor. Kısa süre içinde Hürkuş'un ilk ihracat sözleşmesinin de imzalanması bekleniyor.
0: Kayseri'de babasının kucağındayken başına taş düşen çocuk hayatını kaybetti. Olay Merkez Sacılar ilçesinde yaşandı. Baba kucağına aldığı 3 yaşındaki oğluyla yukarı mahalle Buğra Çıkmaz sokaktaki kayalık alana gitti. Bu sırada yukarıdan taşlar düşmeye başladı. Çocuk taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Murat Tarakçı'nın İstanbul Tuzla'da tedavi gördüğü üniversite hastanesinde yanlış kulağa ameliyat edildi. Sağ kulağında sıvı birikmesi olan hasta sol kulağından ameliyat olduğunu narkozun etkisi geçince fark etti. Hasta aynı gün narkoz verilerek ikinci kez ameliyat edildi. İşitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktordan şikayetçi oldu.
13: Sağ kulağındaki sıvı nedeniyle ameliyata girdi. Ancak yanlış kulağa ameliyat edildi. Murat Tarakçı narkozun etkisi geçince gerçeği öğrendi.
1: Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim. Ve sedyeyi götüren kişiye sorduğumda siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz diye sol kulağımı olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim.
13: Kocaeli Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Özel bir üniversite hastanesinde ameliyata alındı. Sağ kulağına işlem yapılacaktı ancak operasyondan çıktığında sağlam olan sol kulağından ameliyat olduğunu anladı. Hata fark edilince hasta aynı gün ikinci kez narkoz verilerek ameliyat edildi. Ameliyatların ardından işitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.
1: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım.
2: Gerekli güvenlik cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlığı açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz.
13: Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmadı.
0: Alzheimer'la mücadelede bilim insanları bu kez hedef değiştirdi. Bağışıklık sisteminin beyni neden bu hastalıktan koruyamadığını çözmeye çalışan araştırmacılar bağışıklık sisteminin fabrikaları olan kemik iliğini mercek altına aldı. Yaptıkları keşifse hastalık konusunda bilinenleri kökünden değiştirebilir.
13: Alzheimer'ın sırrı beyinden çok uzakta, kemik iliğinde gizli olabilir. Prestijli bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma, hastalığın kökenine dair ezberleri sarsacak nitelikte. İsrailli ve Fransız bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, vücudun bağışıklık savunmasını mercek altına aldı. Doku tamirinden sorumlu olan kemik iliğindeki kök hücrelerin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği saptandı. Bozulmanın kaynağı fareler üzerinde yürütülen çalışmalarla netleşti. Alzheimer hastalarında kritik bir aküvar türü olan monositlerin işlevini yitirdiğini ortaya koydu. Bulgulara göre Alzheimer hastalığında beyin hasar gördüğünde kemik iliğine gönderilen takviye hücre çağrısı kesiliyor. İlikteki kök hücreler kendi kendini yenileme yeteneğini de kaybediyor. Peki süreç tersine çevrilebilir mi? Araştırmacılar kemik iliğindeki hücre üretim mekanizmasını yapay olarak düzelttiklerinde deneklerdeki Alzheimer belirtilerinin belirgin şekilde hafiflediğini gözlemledi. Uzmanlara göre keşif hastalığı sadece beyin sorunu değil, vücut çapındaki bir bağışıklık sistemi krizi olarak ele alan yeni nesil tedavilerin önünü açabilir.
0: 5 yaşında başladığı spor hayatını azimli ve disiplinli çalışmasıyla dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı. Türk motor sporlarında tarihi başarıya imza atan 27 yaşındaki Ali Türkkan dünya ralli şampiyonasını zirvede tamamladı. NTV'den Beyza Nur Özer'e konuşan Türkkan başarısının sırrını anlattı.
4: Türk motor sporlarında tarihi bir başarıya imza attı.
24: Sonuna kadar hak ettik Ali Türkkan. Gençler Rally Şampiyonu.
4: Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamladı ancak pes etmedi. etap etap temposunu artırarak liderliğe yükseldi.
3: İlk günden itibaren stratejimiz neyse buna bağlı kaldık ve sıralamamız ne olursa olsun hiçbir zaman bundan vazgeçmedik. Bence bu iyi bir psikolojik savaştı ve bunu kazandık. En az %50'si psikolojik. Aslında otomobili kullanan şey, tabii ki vitesi elimle değiştiriyorum, freni ayağımla basıyorum ama bütün bunları beynim koordine ediyor. O yüzden onun psikolojik olarak çok güçlü olması, kolay kolay vazgeçmemesi ve nerede ne yapacağını bilmesi gerekiyor.
4: 27 yaşındaki Türkan spor hayatına 5 yaşında başladı. O günden beri disiplin ve azimle çalıştı.
3: Benim için sporun en önemli yanlarından biri tarihte kalıcı bir iz bırakabilmek. Ve ben de bu tarihte artık kesinlikle bir kalıcı iz bıraktım. Ben ilk senemde şampiyon olmadım. Üçüncü senemde şampiyon oldum. Ama ilk sene gittiğimde ilk yarışımda da biliyordum ki dünya şampiyonu olabilirim. Ama dünya şampiyonu olmak 3 senemizi aldı. Ben bunu bildiğim için asla vazgeçmedim.
5: Ali Türkan, Boytun Albaylar, Castrol for Team Türkiye.
11: İzmir, dünya sanatının önemli koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Arkas Sanat'la Saint Pompidou arasında 2026-2031 dönemini kapsayan işbirliğinin ilk kapsamlı sergisi Lucien Arcas Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu haberle noktalıyoruz bülteni. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
6: Renk, ışık ve görme deneyimi. Modern sanatın son yüzyılı bu üç kavram üzerinden yeniden okunuyor. Lumina, renk ve ışık sanatı adlı sergi, Center Pompidou koleksiyonundan seçilen 83 eseri İzmir'de bir araya getiriyor. 20. yüzyılın başlarından 1970'lere uzanan seçki, sanatçıların renk ve ışıkla kurduğu ilişkinin geçirdiği dönüşümü anlatıyor.
7: Artık İzmir'i aşar. Bu olay İzmir olayı değil. Bu hoca Türkiye'nin olayı. Siz bana söyler misiniz kaç kişi Pompidou'yu 5 sene boyunca Türkiye'de gösterebiliyor da İzmir midir, İstanbul mudur falan. İzmir İstanbul olayı değil. Bu Türkiye'nin olayı. Onu ben anlatmaya çalışıyorum.
6: Fovizm'den op art'a, sinestezi araştırmalarından color field resmine, sanatçıların renk ve ışığı ele alış biçimleri 7 tematik bölümde izleyiciye aktarılıyor. Sergi, Fovist sanatçıların Akdeniz ışığını güçlü ve yenilikçi renklerle yorumladıkları çalışmalarla başlıyor. Ardından elektrikli ışığın ve teknolojinin sanat üzerindeki etkisi öne çıkıyor. Serginin ilerleyen bölümlerinde ise doğal ışık ve peyzajın sanata etkisi öne çıkıyor. Renk, giderek görünür dünyayı temsil eden bir araç olmaktan çıkıyor ve başlı başına bir ifade alanına dönüşüyor.
9: Which was made for universal.
25: Bu evrensel bağlam için hazırlanmış bir sergi değil. Bilhassa İzmir ve Lucien Arcas Sanat Merkezi için özel olarak kurgulanmış bir sergi. Koleksiyonun en seçkin eserlerinden oluşan yaklaşık 100 başyapıta ev sahipliği yapıyoruz. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi böylesine önemli bir serginin açılışında bu güzellik atmosferi içinde İzmirli dostlarla bir arada bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.
6: George Braque'dan Kandinsky'ye, Bridget Riley'den Victor Vasarely'ye uzanan seçki, 5 yıllık işbirliği kapsamında Lucien Arcas Sanat Merkezi Centre Pompidou koleksiyonundan hazırlanan sergilere ev sahipliği yapacak. Program boyunca her yıl 2 sergi olmak üzere toplam 10 serginin İzmir'de sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor. Lumina, renk ve ışık sanatı, Lucien Arcas Sanat Merkezi'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
26: Sen de katıl derim, katılır.
10: NTV Radyo.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
14: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
15: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
16: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
17: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
18: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
27: Reklam.
28: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
29: Merhabalar. Sonbahar geldi, yağmurlar başladı. Peki yağmurlardan sonra güneş açınca ne olur? Elbette ki mantarlar biter. Şimdi mantar deyince ülkemiz gerçekten çok zengin. Ama mantar aynı zamanda da son derece tehlikeli bir konu. Diyelim ki çok bilindik bir mantar. İşte köylüler toplamasını da iyi biliyorlar. Fakat topluyorlar, yiyorlar ve gene de vakalar yaşanabiliyor, zehirlenmeler olabiliyor. Şimdi burada aslında çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ama gerçekten de mantarı doğru toplamayı bilince, ayrıca da ayırt edebilince mantar aynı zamanda da mutfaklarda, gastronomide çok önemli. Özellikle de biz yurt dışına çok mantar türleri gönderiyoruz. O kadar ilginç ki mesela aslında her bölgenin kendine göre mantarları var. Tabii bazıları bunların baharda oluyor. Mesela kuz göbeği mantarı gibi. Fakat bunlar mevsimine göre gerçekten bunun uzmanları da Türkiye'ye geliyorlar ayırt etmek için ve toplanan mantarları doğru yurt dışına gönderiyorlar. Biz bazılarını görmüyoruz bile. Yani mantar zenginiyiz ama mantar zengini bir mutfağımız aslında pek yok. Elbette ki bizim mutfağımızda da mantarın çok güzel kullanımları var. Hele hele yörelerde şöyle bir mantarlı bulgur pilavı yapılır bazen. O kadar güzel olur ki yani her şey bir yana o bir yana dersiniz. Şimdi hangi mantarlar peki çok seviliyor, biliniyor ve dünyaya gönderiliyor? Mesela Morel mantarı, Morkella diye bilinen, Fransa'da diyelim ki şef lokantasına gittiniz. Morel mantarları var. Kurutulmuşu olabilir, tazesi olabilir. Ve ondan sonra garson size diyor ki zaten bu Türkiye'den geliyor, siz bunu bilirsiniz. Şimdi bu yaşanmış bir vaka gerçekten de biz Fransa'ya Morel mantarını çok miktarda gönderiyoruz. Özellikle Fethiye bölgesinden. Peki nedir? Biz kuzu göbeği olarak biliyoruz. Bunun gibi mesela benim Antalya'da keşfettiğim ve ilk başta ne olduğunu bilmediğim, yerel ismi farklı olduğu için böyle tat benzeterek, araştırarak ya bu tat neye benziyor falan diyerek şeklinin fotoğrafından, ki o zaman böyle AI akıllı bilmem ChatGPT'ler falan yok. Yıllar önce olan bir vaka. Alanya'da pazarda aldığım bir mantarın peşinde Japonların dolandığını öğrendim. Bu doğrudan Adana'nın Feke ilçesinden olsun, Toros dağlarından olsun doğru Japonya'ya gidiyormuş. Nedir o? Japonlar matsutake ediyorlar. Hatta biz de artık matsutake demeye başladık. Tabii ki bulanı, kullananı olursa. Fakat o nedir? Aslında bütün Antalyalıların veyahut da Adanalıların falan bildiği Toroslarda yetişen sedir mantarı ya da katran mantarı. Hikayesi gerçekten çok ilginç. ben peşine düştüm. İnanılmaz bilgiler keşfettim. Tabii bir de mesela diyelim ki Roma'ya gittiniz. Harika bir makarna. Ondan sonra boletus, yani onların porcini mantarıyla yapılmış. Garson da kih kih kih gülüyor. Roma'nın dağlarından, tepelerinden mantar diye pazarladım diye. Halbuki aslında o da Türkiye'den gitmiş. Nedir o? Aslında İstanbul'da Belgrad ormanları bile dolup taşıyor bazen ayı mantarı. Porcini olarak bütün ülkemizde yetişiyor. Bütün bunlar çok kıymetli mantarlar. Zaten kıymetli olduğu için ve Türkiye'de de bol olduğu için yurt dışına doğrudan gönderiliyor. Para eden mantarların en feriştahı trüf mantarı. Şimdi her şeyin üstünde var diyeceksiniz. Oradaki koku sentetik ama trüf mantarının Türkiye'de olmadığı iddia edilirdi. Olanı da keme veya domalan mantarı diye aynı lezzeti vermezdi. Ama artık gerçek trüf mantarı da bulunabiliyor. Özellikle yaz trüfü. Evet, mantarlar dünyasında inanılmaz bir geziye çıkıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
28: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Dünyadaş bir dil için kavramlar sözlüğü yeniden yazılıyor. İsteyen herkes Doğa Oyunları Evi web sitesine girip sözlük çalışmasına katkıda bulunabilir, sorunlu bulduğu kavramları, deyimleri yazabilir. Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, NTV Radyo'da anlattı.
3: Aslında ilk önce topluluğa sorduk, bir anket açtık. Dedik ki hayatınızda, günlük dilde de olabilir, mesleki hayatınızda olabilir, sosyal ilişkilerinizde olur, dinlediğiniz bir şarkı olur, seyrettiğiniz bir film olabilir. Karşılaştığınız, sizi rahatsız eden, tam da buradan baktığınızda ve bunun dönüşmesi, değişmesi, belki de evet böyle kullanabiliriz ama altında ne yatıyor, o kavramın izini sürme açısından bize bir katkı sağlar mısınız dedik. Yani gerçek insanlardan, yaşayan insanlardan bu nasıl yansıyor diye. Ve bunlar geldi. 41 tane maddeyi sözlüğe aldık. Hala tartıştığımız 58 tane madde var. Bakın.

0: çalışmaları,
1: dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

0: NTV Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çin asıllı Amerikalı yazar Jenny Tingui Chang'ın Gökyüzünün Dört Hazinesi isimli romanı Altın Kitaplardan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Füsun Doruker çevirmiş. Gökyüzünün Dört Hazinesi 1880'lerin Amerika'sında kimliğini arayan genç bir Çinli kızın hikayesi. Hat sanatı konusunda eğitim almış, son derece yetenekli bir genç kız olan Dai Yu, sıcak bir yuva, mutlu bir gelecek hayali kurarken Çin'deki küçük köyünden kaçırılıp Amerika'ya götürülür. San Francisco'ya getirilen Dai Yu, fuhuş sektörüne satılmamak ve yabancı düşmanlığının, bilhassa Çinlilere karşı düşmanlığın zirvede olduğu şiddet dolu topraklarda hayatta kalabilmek için erkek kılığında yaşamaya karar verir. Dai Yu'nun yolu San Francisco'daki Çin mahallesinden Idaho'nun madenci kasabalarına kadar uzanır. Bir yandan çamaşırhanede çalışıp kendi kimliğini saklamaya çalışırken, diğer yandan Çinli göçmenlere yönelik şiddetin, ırkçılığın ve nefret söylemlerinin ortasında kalır. Dai Yu, geride bırakmak istediklerini de yanına alarak sonunda kendi adını ve hikayesini sahiplenecektir. Tarihçi Doktor İsmail Sabah'ın 57. Alay isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Sabah'ın çalışmasının tam ismi Çanakkale'nin Şanlı Birliği 57. Alay ve 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk. İsmail Sabah, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansının ardından bir dönem öğretmenlik yaptı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde tarih lisans eğitimini tamamladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yaptı. Doktora eğitimini ise 2024 yılında İstanbul Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Bilim Dalı'nda Çanakkale Muharebelerinde 57. Alay isimli tez ile tamamladı. Sabah halen 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Çanakkale Muharebeleri hiç kuşkusuz Türkiye'nin kaderini belirleyen en kritik savaşlardan biri. Bu savaşın sembol olmuş birliklerinden biri de Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı. Doktor İsmail Sabah, Çanakkale tarihinin en çok bilinen fakat aynı zamanda en fazla tartışmaya konu olan birliklerinden 57. Alay'ın hikayesini birincil belgeler, harp cerideleri ve arşiv kaynakları ışığında yeniden ele alıyor. Alay'ın 1915 yılı başında yeniden teşkil edilmesinden Arıburnu ve Jonk Bayırı muharebelerindeki kritik müdahalelerine, aylar süren siper savaşlarından Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesine kadar uzanan süreç ayrıntılı biçimde inceleniyor. Doktor Sabah'ın çalışması 57. Alay'ın Çanakkale muharebeleri boyunca üstlendiği rolü ortaya koyarken bu birlik hakkında yerleşmiş bazı yanlış kabulleri de tarihsel veriler ışığında yeniden değerlendirmekte.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında bugün İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
2: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
3: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
2: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit Milli Takım'daki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakır ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gök mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
4: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
2: 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
1: İrlanda milli takımının İsrail ile karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrailli rakiplerini başından sonuna protesto ettiği maçta 3-0 mağlup etti.
3: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara Oşea yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda Milli Takım Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz demişti. İrlandalı milli futbolcular İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
1: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirirken Saadettin Saran dönemi ibra edildi.
5: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
2: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetime hedef aldı.
5: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsun? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani arkadaşlar arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme. Ödemeyeceğim.
2: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
5: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski, 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon. 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
2: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
5: İbbaymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbba olur da bilmem ne olur. Ben de bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin, şampiyon yapacağım.
2: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
1: Türk satrancının yıldız ismi Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yağız turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta, 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarını milliler genel kategoride 13. kadınlarda ise 11. sırada tamamladı. Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Şampiyonluk maçında galip gelen Sasha Zverev kıtasına 6. Lever Cup zaferini getirmeyi başardı.
3: Tenis dünyasının kıtalar arası turnuvası Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Londra'da düzenlenen organizasyonda Avrupa takımına zaferi getiren sayıyı Sasha Zverev aldı. Son Amerika Açık şampiyonu Zverev, Amerikalı Lerner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek Avrupa'ya şampiyonluğu getirdi.
4: Rakibimize büyük övgü borçluyuz. Bizi sonuna kadar zorladılar. Fakat bizim de müthiş bir kimyamız ve takım çalışmamız vardı. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.
3: Şampiyonluğu tribünde izleyen isimler arasında İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de vardı. Avrupa takımı 9. kez düzenlenen turnuvada 6. defa şampiyon oldu. Organizasyona önümüzdeki yıl Los Angeles ev sahipliği yapacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Her güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
1: Zayıflama iğnelerine hekim reçetesi olmadan veya merdiven altı kanallardan ulaşmaya çalışanlar da var. Peki bu iğneleri reçetesiz ya da denetimsiz kullanmak hangi sonuçları doğurur? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız'a sorduk.
2: Şimdi buradaki en önemli mesele, hekime başvurmadan yapılan uygulamalarda öncelikle sağlık riski çok yüksek. Yani kişilerin bilinçsizce gerektiği dozdan daha yüksek dozda, hatta bazı hastalarımız yüksek dozda başlıyor. Halbuki biz basamaklı sistemi öneriyoruz. En ufak dozdan başlayıp ona göre ilerlemeyi düşünüyoruz. Fakat hastalarımız kendi kafalarına göre yüksek dozda başlayıp ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Ciddi beslenme yetersizlikleri de karşılaşabiliyorlar. Artı ilaç güvenliği açısından da sıkıntılı. Sonuçta merdiven altı nereden geldi belirsiz ilaçlar da olabilir. İçeriği farklı da olabilir. O yüzden hep doktor kontrolünde olmak şartını mutlaka öne koyuyorum ben. Artı reçeteyle alınmasından taraftarım. Yani eczaneye gidip alınmasını çok doğru bulmuyorum.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.
4: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde son durumla başlayacağız. İran tarafından açıklamalar var. Arabulucuların pazartesi veya salı günü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak bizlere. Ali, müzakerelerdeki son durum nedir?
5: Aslında BM Genel Kurulu'nda Witkoff ile Arakç arasında bir temas sağlanmış. Bu yapılan görüşmede İran tarafı ABD'nin ısrarı üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Arakçı hala New York'ta ve Reuters verdiği bilgide arabulucuların yani Katar ve Pakistan'ın hem ABD heyeti hem de İran heyeti ile bugün veya yarın ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Yani diplomaside müzakere trafiği yeniden hızlanmış durumda ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD basınına ayrı ayrı röportajlar veriyor, açıklamalar yapıyor. Ve bu konuşmalarında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı diplomasi seçeneğini tamamıyla dışlamıyor. Diplomasiye hazır olduklarını veriyor Dışişleri Bakanı öte taraftan ve eğer bu savaş kıyametvari bir savaş olsa dahi yeni bir askeri saldırı gerçekleşirse güçlü bir şekilde direneceğiz ve bu saldırılara karşılık vereceğiz uyarısını yapıyor Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Öte taraftan da müzakereler başlayacak mı? Son durum nedir? Buna ilişkin de İran tarafından üst düzey bir isim şu ana kadar bu müzakereleri doğrulamadı. Aksine ismi açıklanmayan müzakere heyetine yakın bir isimden bir yalanlama geldi. Trump'ın seçimler öncesinde petrol fiyatlarının yükselmesini engellemek için bu yönde açıklamalar yaptığını söylüyor ve yeni bir müzakere turunu yalanlıyor ismi açıklanmayan kaynaklar. Ancak Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hala New York'ta Witkoff ile öncesinde bir görüşme gerçekleştiğini biliyoruz ve İran tarafı 7 günlük bir ateşkes için belli şartlar masaya sunmuştu. Bu şartlar arasında Hürmüz Boğazı eğer aşılacaksa dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının sonlandırılması gibi bir takım şartlar içeriyor. ABD Başkanı Trump bu şartları reddettiğini duyurmuştu. Ancak ABD basını bugün veya yarın için İran heyetiyle mevcut 7 günlük ateşkesin revize edilmiş yeni haliyle bir görüşmenin yapılabileceği bilgileri paylaşılıyor. Askeri kanattan ise sert açıklamalar var Burcu. Devrim muhafızları sözcüsü Hürmüz Boğazı artık ABD denizaltıları için devrim muhafızları tarafından bir av sahasına dönmüştür ifadesini kullandı. Geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait bir denizaltı aracı daha İran tarafından ele geçirilmişti. ABD'ye ait Remus 600 tipi bir denizaltı aracıydı. Devrim muhafızları sözcüsü buna işaret etti ve Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin denizaltı araçlarını avlıyoruz ifadesini kullandı. İran ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı ise General Seyyari bir açıklama yaptı ve Hürmüz Boğazı doğusu, batısı ve Basra Körfezi'nin tamamı deniz kuvvetlerimizin kontrolü altında ifadesini kullandı ve Trump'ı yalanlamış oldu bir kez daha. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine izin vermediklerini söyledi ve devrim muhafızları donanmasının mutlak anlamda boğazı kontrol ettiğini söyledi. Söz konusu yetkili Fars Haber Ajansı son bir hafta içerisinde 19 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken hedef alındığı bilgisini paylaştı. Yani gemilere yönelik saldırılar bir taraftan devam ediyor. Öte taraftan ise Hürmüz Boğazı'nın aşılmasına ilişkin ABD-İran arasında diplomatik görüşmeler belirsizliğini koruyor, ancak bu görüşmelerin yapılacağı noktasında da açıklamalar var.
4: Ali Çabuk aktardı. Ayrıntıları fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında destek faktoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor.
6: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında destek faktöring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
7: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
6: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada bir önceki toplantıda oluşturulan 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi. Sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır denildi. Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i İHA'larla vurdu. Bir kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Rus insansız hava araçları Kiev'in farklı bölgelerine hedef aldı. Kent merkezindeki Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binasında yangın çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binadan dumanlar yükselirken çevredekilerin pencere kenarlarına tutunmaya çalıştığı görüldü. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, kent merkezindeki saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Gün genelindeki diğer saldırılardaysa biri çocuk olmak üzere 9 kişi daha yaralandı. Yaralılardan 6'sı hastanede tedavi altına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya tıpkı savaşın ilk günlerinde olduğu gibi Belarus üzerinden saldırması, hatta Belarus'un da Rusya ile birlikte Ukrayna'ya taarruza katılması olasılığı konuşuluyor. Ukrayna Sınır Güvenlik İdaresi Sözcüsü Demchenko NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Belarus üzerinden Ukrayna'ya yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdi.
8: Rusya'nın tekrar Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için sonbaharın ileri dönemlerini veya kış aylarını beklemek gerekecek. Şu anda sınırın Belarus tarafında Rusya'nın ciddi bir yığınağı bulunmuyor. Ancak o taraftaki imkanlara bakıldığında Rusya'nın ileride buraya daha fazla kuvvet yığma ve Ukrayna'ya taarruz etme olasılığı yine de mevcut. Belarus kuvvetlerinin Rusya ile birlikte Ukrayna'ya saldırıya katılma olasılığı ise daha az olmakla birlikte yine devam ediyor. Belarus yönetimi durumun hassasiyetini görüyor ve Ukrayna'ya saldırıya doğrudan katılmanın kendisi için taşıdığı riskleri biliyor. Ama sonuçta Belarus yönetimi Rusya'nın yoğun baskısı altında. O nedenle Rusya'nın baskılarına boyun eğme olasılığından bahsedebiliriz. Bunun dışında son bir haftadır Belarus Ukrayna sınırına yeniden Rus dronlarına koordinat sağlayan cihazları yerleştirdi. Dolayısıyla şu anda da Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına destek verdiğini söylemek doğru olur.
4: Güney Kore, Ukrayna hattında Kuzey Koreli savaş esirlerinin akıbeti konusunda diplomatik gerilim yaşanıyor. Seul hükümeti iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye transferine dair gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Kiev'den özür talep etti.
9: Güney Kore ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye transferi Seul-Kiev hattında diplomatik krize dönüştü. Gerilim devlet başkanları düzeyine taşındı. Ukrayna geçen yılın başlarında Rusya için savaşan Kuzey Kore birlikleri arasında iki askeri yakalamıştı. Kiev yönetimi iki savaş esirini Güney Kore'ye gönderdi. Olay Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Zelenski askerlerin canlı yakalanmasının kolay olmadığını söyledi. Seul hükümetinden de bu açıklamaya tepki yükseldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, esirlerin transferinin gizli tutulması konusunda Kiev'le anlaştıklarını belirtti. Zelenski'nin açıklamasını büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Kiev cephesindense farklı bir açıklama geldi. Zelenski'nin danışmanı Dimitro Litvin, Ukrayna'nın açık bir ülke olduğunu öne sürdü. Askerlerin gizlice teslim edilmesinin garip olacağını savundu. Seul ise anlaşmanın ihlal edildiğinde ısrarcı. Güney Kore yönetimi, Ukrayna'nın bunu tek taraflı olarak kamuoyuna açıklamasının iki hükümet arasındaki güveni sarstığını belirtti. Açıklamanın dostane ilişkilere büyük zarar verdiği belirtildi. Ukrayna'dan resmi bir izahat ve özür talep edildi. Güney Kore böyle bir haberin duyulmasının Kuzey Kore'nin Seul'e yönelik tutumunu sertleştirmesine yol açmasından kaygı duyuyor. Anlaşmazlık Güney Kore'nin Ukrayna'ya olası savunma desteği açısından da önem taşıyor. Seul savaştaki ülkelere ölümcül silah transferi konusunda iç hukuk sınırlamaları nedeniyle temkinli hareket ediyor. Ancak Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi Güney Kore'de Ukrayna'ya askeri destek politikasının yeniden tartışılmasına yol açmıştı.
4: İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Batı Şeria'da kontrol ve güvenlik önlemlerini artırdı. Ramallah kenti çevresinde bazı yollar kapatıldı. Batı Şeria genelinde kontrol noktalarının artırılmasıyla Filistinlilerin hareket özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlandı.
10: Yüzlerce güvenlik kontrol noktası bitmek bilmeyen operasyonlar. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da nefes almak bile zorlaştı. Son olarak Ramallah ve çevresinde bazı yollar kapatıldı. Güvenlik önlemleri artırıldı. Ramallah'a giren veya şehirden çıkan araçlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.
8: Günlük çilemiz ister Ramallah'a giriyor ister oradan çıkıyor olalım her gün kontrol noktasından geçmeyi ve orada 2 ila 3 saat harcamayı içeriyor. Yol boyunca üzerinize taş atabilecek ya da size fiziksel saldırıda bulunabilecek yerleşimcilerden bahsetmiyorum bile. Ayrıca birkaç kilometrede bir kontrol noktası var ve her an durdurulabilirsiniz.
11: Hastanedeydik. Şimdi de buradayız saat 4'ten beri. Yani tam 2 saattir burada. Kontrol noktasında bekliyoruz.
10: İsrail Yahudi bayramları nedeniyle Batı Şeria'da 27 Eylül'den 3 Ekim'e kadar güvenlik kontrollerinin artırılacağını duyurdu. İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlarken Trump yönetiminden bazı isimlerin Batı Şeria'nın ilhakına destek verdiği biliniyor. Filistinli yetkililer İsrail'in Batı Şeria'ları bölgeden sürmeye çalıştığını söylüyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin sayısı 500 bini aşıyor.
4: İsrail medyası Başbakan Netanyahu'nun gizlice Abu Dhabi'ye gittiğini yazdı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ile görüştüğü belirtildi. Taraflardan konuya dair resmi açıklama yapılmadı. İddialar İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.
12: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. İddia İsrail medyasından. Çıkan haberlere göre Netanyahu Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ile bir araya geldi. İsrail Başbakanı pazar günkü seyahatini İsrail'i bir iş insanına ait özel bir jetle gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldı ve aynı gün İsrail'e döndü. Abu Dhabi merkezli The National gazetesi yetkililerin diğer ülkelerle güvenlik meselelerini değerlendirdiğini yazdı. Ancak bu görüşmelerin liderler düzeyinde yürütülmediği savunuldu. Temasların zamanlaması ise dikkat çekici. Zira söz konusu ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim saldırısından önce Netanyahu'yu olası bir Hamas saldırısı konusunda uyardığı iddialarının gündeme geldiği bir dönemde yapıldı. İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre Şeyh Muhammed saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu aradı. Görüşmede Hamas'ın büyük bir saldırı planladığını söyledi. Ancak Netanyahu güvenlik şefleriyle yaptığı toplantıda konudan söz etmedi. İsrail Başbakanlığı Mayıs'ta yaptığı açıklamada Netanyahu'nun İran'la savaş sırasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini duyurmuştu. Devlet Başkanı Şeyh Muhammed de görüşmelerde bulunmuştu. Buna karşın Abu Dhabi yönetimi ise İsrail hükümetinin açıklamasını yalanlamıştı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki İbrahim Anlaşmaları kapsamında diplomatik ilişkiler kurmuştu.
4: Girne açıklarındaki feribot kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. 2 kişinin cansız bedenine batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte ulaşıldığı duyuruldu. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 11 kişi arama çalışmaları ise devam ediyor. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Diyarbakır'da yıldırım isabet eden iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Olay cumartesi günü Kırsal Kırkkoyun Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yakınındaki açık alanda Nurhayat Yüzen'le kız kardeşine yıldırım isabet etti. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki Nurhayat kurtarılamadı. Kardeşinin tedavisi ise sürüyor. İstanbul sağanağın ardından güne hasar ve su baskınlarıyla başladı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece ise yollar çöktü. Alt geçitleri su bastı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu bazı noktalarda %80'e ulaştı.
10: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü. Bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
13: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
14: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani, biz de mağduruz işte.
10: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih'te bir otomobille kamyonet yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Esenler'de de bir motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek savruldu. Zincirlikuyu alt geçidi su baskını nedeniyle sabaha kadar trafiğe kapalı kaldı. Yağış İstanbul'u hemen terk etmeyecek. Pazara kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık da düşecek.
4: Sakarya'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yollarda su birikintilerine sebep oldu. Araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Beklenen yağış Sakarya'da şiddetli bir şekilde başladı. Gök gürültüsüyle birlikte aniden bastıran sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin yoğun olduğu bazı bölgelerde ise araçlar temkinli bir şekilde ilerledi. Sağanak yağmurun hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. 24 Eylül'de AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan birinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Biri ise adresinde bulunamadı. Soruşturmada gözaltına alınan eski belediye başkanları dahil 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Tuğgay Temer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler var.
15: Kaşif Bey.
10: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
16: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
10: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
4: Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeğe yansıtmadığını duyurdu. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gündeme geldiğine dikkat çekildi. 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ifadeleri kullanıldı.

0: İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri ordusunun da kullandığı Fairford hava üssü yakınlarında minibüslerle patlayıcı maddeler bulunduğu şüphesi üzerine operasyon düzenlendi. Saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele polislerinin yürütüyor operasyona ilişkin ayrıntıları alacağız. Şimdi NTV Londra temsilcimiz Gökhan Bozkurt aktaracak. Gökhan, şüphelilere ilişkin hangi bilgiler var?
1: Burcu, soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor ve 5 şüphelinin de tamamının Britanya vatandaşı olduğunu açıkladı polis. Hepsinin Londra'dan olduğu ifade edildi. Yaşları da 23 ile 25 arasında değişiyor. Hepsi erkek. Birisi Camden bölgesinden, 3'ü Westminster, yani Londra'nın merkezi. Bir diğerinin de Willesden'da yaşadığı ifade edildi. Şunu hemen belirtelim. Soruşturma derinleştikçe yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Ki zaten 5 kişi daha önce patlayıcı maddeler yasası kapsamında ilk anda gözaltına alınmışlardı. Daha sonra ise haklarında terörizm yasasının ilgili maddeleri kapsamında terör eylemi hazırlama şüphesiyle haklarında işlem yapıldığı ifade etmişti. Şunu da vurgulayalım. Terörle mücadele polisinin liderlik ettiği soruşturmada zanlıların gözaltı süreleri de uzatıldı. Terörle mücadele polisi soruşturmayı son derece karmaşık ve büyük ölçekli olarak tanımladı. Bu da zaten derinleştikçe ayrıntıların ortaya çıktığına işaret ediyor. Gece boyunca olay yerinde incelemeler sürmüştü ki zaten o incelemeler sonunda birden fazla yeni soruşturma hattının da ortaya çıktığını ifade ediyor polisler. Bu da soruşturmanın ilerleyen günlerde daha da kapsamlı hale geleceğine dair bir işaret olarak yorumlandı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Fairford ve çevresindeki özellikle evlerin etrafında bir güvenlik kordonu oluşturulmuştu. Saldırı şüphesinin hemen ardından o hala devam ediyor. Olayı ilk anda bir çiftçi ihbar etmişti. Gece 1.30 civarında minibüsleri dururken görüp ve kar maskeli bazı insanların da kaçmaya başladığını görmüştü. Hemen aramıştı ihbar hattını ve daha sonra ise sabaha karşı 6-6.30 civarında 4.5 saat sonra neredeyse evlerin tahliyesine başlandığı ifade edilmişti. Çiftçi bunu eleştiriyor. Polisin müdahalesine yönelik eleştirileri var. Evlerin sadece birkaç metre yakınında olduğunu bu minibüslerin ve köylülerin yeterince hızlı uyarılmadığı yönündeki iddiasını ortaya atıyor ve kendisini destekleyenler de var. Polis ise kamuoyundaki bu iddiada dahil olmak üzere diğer özellikle İran bağlantısı dahil çeşitli spekülasyonlara karşı daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Soruşturmanın kıdemli isimlerinden Vicky Evans motivasyona ilişkin spekülasyonların farkında olduklarını ama ekiplere dikkatli çalışabilmeleri için bir alan tanınması gerektiğine vurgu yaptı. Telegraf gazetesi de soruşturmayı yürütenlerin İran bağlantısı olasılığı üzerinde motivasyonlar arasında bunun özellikle öne çıktığını iddia ediyor. Ama şunu hemen belirtelim. Bu bağlantı resmi olarak henüz doğrulanmış değil yetkililer tarafından. Şu aşamada 5 kişi gözaltında ve bir süre daha gözaltında kalmaya devam edecekler gibi anlaşılıyor. Ama şunun altını çizelim. Henüz herhangi bir resmi suçlama yöneltilmiş değil bu zanlılara. Şunu da vurgulayalım. Sen de girişte bahsettin. Fairford Hava Üssü Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından da kullanılan son derece kritik bir üs. Amerikan ordusunun Avrupa'daki en önemli üslerinden biri ki zaten geçmişte 1. Körfez Savaşı'nda dahi kullanılmıştı. Son İran saldırılarında ise başta kullanamamıştı Amerika burayı çünkü Birleşik Krallık izin vermemişti. Sonra çıkan izin sonrasında ise özellikle B-52 bombardıman uçaklarının ana üssü haline gelmişti. Ki bu bağlamda zaten İran devrim muhafızları da bizzat ismini vererek meşru hedefler arasında sıralamıştı burayı. Bu nedenle güvenlik üst safhadaydı. Dünkü saldırı girişiminden sonra şimdi daha da üst seviyelere çekilmiş durumda. Bu dikkat çekici ayrıntılar sonrasında Burcu.
0: Gökhan Bozkurt aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Brezilya'da 4 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimine günler kala yarış kızışıyor. Ekonomi, hayat pahalılığı ve güvenliğin öne çıktığı seçimde Lula da Silva ile Flavio Bolsonaro arasındaki mücadele ikinci tur ihtimalinde gündeme taşıyor. Son anketlerde iki aday arasındaki fark hata payı içinde kalıyor.
2: Samba bu kez Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimleri için. Rio de Janeiro'da devlet başkanı Lula da Silva'ya destek veren karnaval grupları ünlü Copacabana plajında toplandı. Lula'nın kampanyasına müzik ve danslarla destek verildi. Ülkede seçim heyecanı giderek artıyor. 4 Ekim'de 158 milyondan fazla Brezilyalı sandık başına gidecek. Yarışın merkezinde solcu lider Lula da Silva ile aşırı sağcı rakibi senatör Flavio Bolsonaro var. Rio'daki dans gösterileri Goiânia kentinde yerini seçim mitingine bıraktı. Bolsonaro araç konvoyuyla kenti turladı, destekçilerine otobüs üstünde seslendi. Seçimlerin ana gündem başlıkları ise ekonomi, hayat pahalılığı ve güvenlik. Dördüncü dönemine aday olan Lula da Silva, sosyal programların ve kamu yatırımlarının sürdürülmesini savunuyor. Bolsonaro ise vergilerin azaltılmasını ve mali disiplin vaatlerini öne çıkarıyor. Suçla mücadele de bir başka gündem maddesi. Lula, çetelerle mücadelede silah kontrollerinin sıkılaştırılmasını ve suç örgütlerinin finansmanını kesilmesini hedefliyor. Bolsonaro ise daha sert cezalar ve güvenlikçi politikalar vaadinde bulunuyor. İki adayın Gazze meselesindeki tutumları da taban tabana zıt. İsrail'i Gazze'deki soykırımı nedeniyle eleştiren solcu Lula, Filistin devletinin kurulmasına destek veriyor. Sağcı Bolsonaro ise İsrail'e ilişkilerin güçlendirilmesini, Tel Aviv'deki Brezilya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını savunuyor. Ayrıca seçimlerde Bolsonaro soyadı tartışmalı bir başlık. Zira aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerinin 2022 seçimleri sonrası kongreyi basması sonucu darbe girişimi suçlamasından hüküm giymişti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da müttefiği olan eski başkan hali hazırda ev hapsinde tutuluyor. Bunun üzerine Flavio Bolsonaro babasının desteğiyle başkanlık yarışına girdi. Son kamuoyu yoklamalarına göre iki isim adeta başa baş gidiyor. İlk turda oy oranı %40'a yaklaşan Lula, rakibi Bolsonaro'dan 4 puan önde. İkinci tur senaryosunda 47 puana ulaşan Lula, kıl payı farkla yarışı kazanıyor. Ancak bu fark hata payı içinde. İlk turda beklendiği gibi 50+1'e ulaşılamaması durumunda seçimlerin galibi 25 Ekim'deki ikinci turda netleşecek.
0: Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisi eklendi. OpenAI eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarını aşıp internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı.
3: Yapay zeka eğitim alanından firar etti, internete ulaştı. Yapay zeka devi OpenAI yeni bir güvenlik skandalıyla sarsıldı. 20 Eylül'de yaşanan olayda kısıtlı bir ortamda test edilen araştırma modelinin güvenlik duvarındaki bir açıktan yararlandığı açıklandı. Çevrim dışı tutulması gereken yapay zeka ağ kısıtlamasını aşarak internete bağlandı, bir başka sohbet robotuyla iletişim kurdu. Güvenlik ihlalinin 15 dakika içinde tespit edildiği ancak otomatik kapatma sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı. Yapay zeka modelinin yaklaşık 2,5 saat boyunca kontrol dışı işlem yaptığı, sürecin mühendislerin müdahalesiyle durdurulabildiği bildirildi. Yapay zeka ajanlarının bazı kamu verilerine eriştiği doğrulansa da gizli kayıtların sızmadığı açıklandı. OpenAI, güvenlik güncellemeleri tamamlanana kadar eğitim ve test faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Şirket geçtiğimiz dönemde yapay zeka ajanlarının internet üzerinde izinsiz siber saldırılar gerçekleştirdiğini ve bazı ChatGPT kullanıcılarının özel görsellerini sızdırdığını kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki hükümet sitelerini de etkileyen bu olayların ardından OpenAI, Temmuz sonunda eğitimleri 2 hafta süreyle durdurduğunu açıklamıştı. Yaşananlar, ek önlemlerin yetersiz kaldığı tartışmalarını alevlendirdi.
0: Sırada Endonezya'nın Bali Adası'nda yüzyıllardır sürdürülen bir geleneğin haberi var. Bir köydeki ritüelde genç erkekler ateşle karşı karşıya geldi. İnanışa göre ritüeldeki amaç uğursuzlukları uzaklaştırmak.
2: Alevler havaya savruldu. Yanan Hindistan cevizi kabuklarından çıkan kıvılcımlarla ortalık adeta savaş meydanına döndü. Görüntülerin adresi Endonezya'nın Bali Adası. Tuban köyünde genç erkekler ellerindeki kor haldeki Hindistan cevizi kabuklarını birbirlerine savurdu. Ortaya çıkan görüntüler bir gösteriyi andırsa da bu Bali'nin köklü geleneklerinden biri. Siyat Geni yani ateş savaşı. İnanışa göre ritüelin amacı ise kötü ruhları uzaklaştırmak. Ateş savaşından önce köyde renkli gösteriler de düzenlendi. maskeli ve yerel kostümler giyen yerel dansçılar sahne aldı. Gelenek, uğursuzluklardan arınmanın ve yeni bir döneme hazırlanmanın simgesi olarak adada nesilden nesle yaşatılıyor.
0: Bedensel engelli Muhammed Kasım Yaylı 15 yıl boyunca rehabilitasyon merkezinde tedavisine devam etti. Hem yürümeye başladı hem de doktorluk hayali için ilk adımını attı. Tıp fakültesini kazanan Muhammed Yaylı doktor olup tüm engellere umut olmak istiyor.
4: Başından beri her zaman doktorluk kalbimdeki meslekti.
3: Azimle çalıştı. Hem yürümeyi başardı hem de hayalini gerçekleştirdi. Tıp fakültesini kazanan 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı doktor olup tüm engelliler için umut olmak istiyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Muhammed Kasım Yaylı bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Engeli nedeniyle uzun yıllar yürüyemedi. Yaşadığı ilçedeki rehabilitasyon merkezi ise onun hayatını değiştirdi.
4: Bağımsız bir birey olarak bir üniversiteye gidebilmem, kendimi fiziksel anlamda da geliştirebilmem bu kurum sayesinde oldu diyebilirim.
5: İlk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz bonus olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Kendisine gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz.
3: Tedavisini de derslerini de hiç aksatmadı.
6: Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor yani. Tıp fakültesini kazanmasında da yine bu azim çok faydalı oldu.
4: Günde en az 5-6 saat kadar çalışmaya çalıştım. Tabii ki zaman zaman modum düştü, yükseldi. Ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirerek bu süreci atlattım.
3: Ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle tıp fakültesini kazanmayı başaran Yaylı, eğitim hayatına Ankara'da devam edecek.
0: Hatay'da buji, yay ve hurda makine parçaları 2,5 tonluk heykele dönüştü. Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos'un heykelini 8 ayda tamamladı.
3: Hatay'da atıklar sanat eserine dönüştü. Heykeltıraş Mervan Altınorak 50 bin metal ve elektronik atık kullandı. Ortaya Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos çıktı.
7: Bu eser yaklaşık 8 ayda tamamlandı. 3 metre 30 santim yüksekliğinde, 3.60 genişliğinde ve yaklaşık 2,5 ton ağırlığında bir eser meydana getirdik. Endüstriyel atıklar, bunun yanında buji, yay ve ömrünü tamamlamış bütün böyle makine parçalarını burada kullandık.
3: Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender'in yüzünü gerçeğine benzetmek için tarihi heykelleri tek tek inceledi. Atın anatomisini çözmek içinse yoldan geçen atları durdurup gözlemledi.
7: Çok büyük bir titizlikle çalıştım. Örneğin yoldan geçen atları durdurup onların anatomisini inceledim. İskender'in kullandığı kılıcın boyutu ve Büyük İskender'in kendi gerçek ölçütleri orantılı olarak o şekilde büyüttüm.
3: Heykel Büyük İskender'e ithafen kurucusu olduğu İskenderun'un sahiline yerleştirilecek.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.

0: atan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit Milli Takım'daki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakırsa kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya'da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gökmavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
1: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
0: 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta üçer puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
2: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Saadettin Saran döneminin ibra edildiği Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirdi. Yıldırım konuşmasında futbol takımını şampiyon yapıp görevi bırakacağını söyledi.
3: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Parayı aldınız yediniz. Niye söylemiyorsunuz? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim. İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
2: Türk satrancının yıldız ismi Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yağız, turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta, 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarını milliler genel kategoride 13. kadınlarda ise 11. sırada tamamladı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Doğa Takvimi. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Kestanelerin olduğu ve hasat edilen günlerdeyiz. Dikenli kabuklar çatlayıp açıldı, içindeki meyveler göründü. Kestane hasadı masraflı ve zor bir iş. İşte bugünlerde çıkan fırtına kestaneleri dalından düşürürmüş. Anadolu'da bu fırtınaya bu nedenle kestane karası fırtınası denmiş. Kestane karası fırtınasında şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle dereler taşabilir, heyelan olabilir, denizde dev dalgalar çıkabilir. Ama balıkçılar bu fırtınayı bekler. Çünkü balık, özellikle de palamut, bollaşır. Rastgele diyelim. Dünya Kasuar Günü nedeniyle bu ikonik hayvandan bahsetmiştik. Bugün onu biraz daha tanıyalım. Avustralya ve Yeni Gine'deki yağmur ormanlarında yaşayan, insan boyunda

0: uçamayan bir kuş. Sanki miğfer giymiş gibi başı, kırmızı parlak mavi tüylü, uzun boynuyla kolayca tanınır. Başındaki miğfere kaska benzeyen çıkıntının anlamı bilinmiyor. Ancak onunla birlikte büyüdüğü için yaşını gösterdiği düşünülüyor. Bazı araştırmacılar da hayvanın ormandaki sık çalılıklar arasında ilerlerken bu çıkıntı sayesinde başını koruduğunu söylüyor. Ortalama boyu 1.80'e, ağırlığı 70 kiloya kadar çıkabilir. Bir vuruşta karşısındakinin kemiklerini kıracak kadar güçlüdür. Ama aslında çekingendir. İnsanlardan uzak durur. Köşeye sıkıştırılmazsa saldırmaz. Yaşadığı yerlerdeki yerel halk da bu büyük kuşa saygı duyar. Kasuarlar yalnızca yere düşen meyvelerle beslenir. Kısa ve hızlı sindirim sistemi nedeniyle yaklaşık 238 bitki türünün tohumlarının dağıtıcısı oldukları tahmin ediliyor. Bu yüzden kilit tür kabul edilirler. Yağmur ormanlarının bahçıvanlarıdırlar. Son yıllarda yaşam alanlarının bozulması nedeniyle kasuarların nesli kritik derecede tehlikede.
1: Doğa takvimi.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımıza biraz dertleşerek başlamak istiyorum. Televizyonun ne kadar geniş bir kitleye seslendiği ve etkilediği ortada. Bundan ötürü bu büyülü ekrandan halka seslenen görevlilerin dilimizi kullanma konusunda daha sorumlu davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve de hemen bütün programlarım bu dehşetengiz aletin yayınlarındaki hatalardan oluşmaya başladı. Hatta bir dönem Rütük bu hataları derleyip yayınlamıştı. Keşke sürdürseler. Bugün spor programlarındaki kimi dikkatsizliklere parmak basmak istiyorum. O kadar fazla ki satır başları olarak ele alacağım. Telif dendi. Uzlaştırma eser yazma anlamındaki telif sözcüğüne. Telif hakkı diye duyarız. Bir bilim ve sanat eseri meydana getiren kimselerin bu eserden doğan haklarının bütünü anlamında. Bir diğer programda sunucu da konuğu da birbirlerinden etkilenmiş olacaklar. Karşılıklı suni deyip durdular. Bir güzide takımımızın teknik direktöründen söz ediyorlardı. Umarız dinleyenlerin aklında bu şekilde kalmaz. Suni değil, suni. Yapay anlamındaki bu sözcüğü söylerken hiç değilse U sesini uzatmasalar. Suni. Suni gerçek söylenişi. Aynı arkadaşlar Türk futbolunun durumunu eleştirirken ayarı bozuk deyiverdiler. Ayar değil sevgili dostlar. İlk A uzamıyor, ayarı bozuk. Ayarın pek çok anlamı var, tek başına bir program doldurabilir. Ve de ısrarla taraftarı diyorlar. Başka bir programda söylemiştik, tekrar edelim. Taraftarı değil, taraftarı olacak. Taraftarımızın bizi desteklemesini istiyoruz. Bir de İngiltere'ye transfer olan bir oyuncumuzdan söz ederken 20 küsür milyon almış dediler. Beni dinlemiyorlardır ama gene de görevimi yapayım. Küsür değil, tam sayıdan sonra gelen kesirli sayı anlamındaki bu sözcük küsur olacak. Küsur. Halis Özkahya adında bir hakemimiz var. Bu arada doğru söylenişi hakem değil hakem. Maç anlatan kimi dostlarımız bu hakeme nedense sondaki A'yı uzatarak Özkahya diyorlar. Kahya değil, kahya diye uyarmaya kalksanız İstediğim gibi söylerim, keyfimin kahyası mısın demeleri mümkün tabii. Kendi ilgi alanları o kadar geniş ve onların öyle çok vakitlerini alıyor ki, kullandıkları Türkçe'ye özen göstermeye vakitleri kalmıyor herhalde diye düşünüyorum. Dilimize özen gösterdiğimiz mutlu günlerde buluşmak umuduyla.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: NTV Radyo.

0: başlayacağım. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Kıdem tazminatı çalışanın iş yerinde geçirdiği her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Bir yıldan artan aylar ve günler de elbette orantılı olarak bu hesaba katılır. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir tam yıl çalışmış olmak ve iş sözleşmesinin kanunda belirtilen haklı nedenlerle, yani emeklilik, askerlik, kadının evlenmesi ya da haklı nedenle fesih veya işveren tarafından haksız işten çıkarma gibi sebeplerle sona ermiş olması gerekir. Peki hesaplamada ne yapmamız gerekiyor? Brüt ücret nedir? Onu da kısaca izah edelim. Hesaplamada temel, yani çıplak brüt maaşınızın üzerine yıl içinde size düzenli ve sürekli olarak ödenen tüm sosyal yardımlar yine brüt tutarlarıyla eklenir. İşte buna giydirilmiş brüt ücret denir. Bu çerçevede dahil edilen ücretler, daha doğrusu yardımları da şu şekilde ifade edelim. Yol yardımı, yemek parası, düzenli ikramiyeler, yakacak erzak yardımı ve primler gibi. Peki neler dahil edilmez? Bunu da ifade edelim. Bir defalık primler, yani sürekli olmayan, sadece bir defalık verilen primler, evlilik doğum yardımı, harcırahlar ve fazla mesai ücretleri bu hesaba dahil edilmeyecektir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Merhabalar, ben NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan. Yağışlı bir haftadayız ve pazar akşamı ile pazartesi arasında ülke genelinde en fazla yağış İstanbul'da ölçüldü. Yer yer 50 ile 100 kilogram arasında yağış düştü. Bu yağmurlar bir hafta devam edecek. Evet, bazı saatler ara verecek ama genel olarak hemen hemen her gün yağış var ve toplamda 5 kilogramla 20 kilogram arasında yağış düşecek. Yani bir hafta sonunda İstanbul'da yağış miktarı bazı noktalarda 150 kilogramı bulabilir. Yine heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Hissedilen sıcaklık rüzgar kuvvetli olduğu için 15 derece civarında. Termometreler 20 dereceyi gösterebilir ama biz dışarıda rüzgara maruz kaldığımızda hissedilen sıcaklık 14-15 derece civarında oluyor ve bu rüzgar cumaya kadar da sürecek İstanbul, Çanakkale, Manisa, İzmir hattında. İstanbul dışında Marmara genelinde sağanaklar var. Karadeniz hattı sağanak yağmurlu, yine Bursa, İznik, Zonguldak, Batı Karadeniz hattına da 50 kilograma yakın yağış düşüyor. Bugün Adana çevresinde yağışlar şiddetliydi. Salı ve çarşamba biraz hızını azaltıyor bu yağışlar daha dar alanda Akdeniz bölgesinde ama perşembe yeniden Akdeniz bölgemizde yağışlar şiddetlenecek. Gök gürültüleriyle birlikte etkili olacak. Yarın ve çarşamba İzmir, Manisa, Kütahya aralığında sağanak yağmurlar var. Sonraki günlerde Muğla civarında yağışlar görülecek. Doğu bölgelerimizde yağış var. Ankara'da yine sağanak yağmur etkili olacak. Dün metrekareye 30 ile 37 kilogram arasında yağış düştü Polatlı civarına. Yarın da 20 kilograma yakın bir yağış düşebilir. Yine sağanak şeklinde bir yağmur olacak. Baktığınız zaman ülkemizin geneli aslında bu hafta yağışlı. Bazı günler evet ara veriyor yağışlar, azalıyor ama devamı olan yağışlar ve sıcaklıklar yağış olan yerlerde biraz düşüyor, özellikle güney kesimlerde. Ama Adana'da hala 30 derece sıcaklık var. İzmir'de de 25-26 dereceye kadar çıkıyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17.
2: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle bu saat ilimine başlıyoruz efendim. Fon soruşturmasında bugün 4. dalga operasyon yapıldı. Gözaltına alınanlar oldu. Merak edilen konulardan biri de fonların tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceği. Kabinede bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Fon soruşturması öncelikli başlıklar arasında. Gelişmeleri birazdan Ankara'dan alacağız. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan koordinasyon kurulunda 4 alt komisyonun görev tanımı netleşti. 3 saat süren toplantının sonrası yapılan açıklamada sürece yönelik kararlılık vurgusu da yapıldı. İstanbul'da siyasi askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü için tutuklama talep edildi. Tutuklama talep edilenlerden biri ise 2015 ve 2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcılığı yapan İnönü Akgün Alp. İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Bazı noktalarda araç trafiği %80'e ulaştı. Gece Eyüp Sultan'da bir bina toprak kayması nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Yine bazı yollarda çökme meydana geldi. Ayrıntılar 17 bülteninde. Kabine toplantısı bugün saat 16'da başladı. En önemli gündem maddesi ise fon soruşturması. Hafta sonu da AK Parti'nin yetkili isimlerinden açıklamalar gelmişti. Ayrıntıları Beştepe'den Ahmet Örsoğlu aktaracak bizlere. Hemen soralım Ahmet, kabinede neler konuşulacak?
1: Burcu, gündem başlıkları düşünüldüğünde önemli bir kabine toplantısı gerçekleşiyor. Fon soruşturması elbette kabinenin gündemindeki ilk önemli başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soruşturma süreciyle ilgili daha önce kurmaylarıyla birkaç görüşme gerçekleştirmişti. Önemli talimatlar da vermişti. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde kimin sorumluluğu varsa hukuk önünde hesap sorulacak ifadesini de kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine mağdurlara yönelik de açık vardı. Tüm bu sürecin iki ayaklı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Birinci ayak, bu soruşturma süreci nasıl ilerliyor? Hangi adımlar atıldı? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Bu sürece nasıl gelindi? Bu sorun neden yaşandı? Yapısal bir düzeltilmesi gereken bir problem mi var? Bundan sonra sürece dair hangi adımlar atılacak? Bunların konuşulmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve soruşturmalar ayağında Adalet Bakanı Akın Gürley'in de kabine üyelerini bilgilendirmesini bekliyoruz. Mağdurlar paralarını nasıl alacaklar? SPK bir bülten yayınladı. Bir çerçeve de çizdi. Ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunum ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği olası mesajlar, o mesajların arka planındaki güçlü vurgular ne olacak? Bunları da takip edeceğiz. İlk önemli gündem başlığı fon soruşturması dediğimiz gibi, ama terörsüz Türkiye süreci de bugün önemli gündem başlıkları arasında. Kamuoyuna çok fazla yansımasa da arka planda bir süreç var ve ilerletiliyor. Terör örgütü PKK'nın sahadaki durumu, silahlar bırakıldı mı, ne aşamada, alt komisyonlar çalışmaya başlamıştı, görev tanımları da yapıldı. Bugünkü toplantı da önemliydi. Kabinede bu süreç konuşulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasanın aktif bir şekilde çalışması için PKK ve uzantılarının tamamen silah bırakması bekleniyor. Bu süreç konuşulacak. Yine Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki seyir güvenliği, bir yandan da geçtiğimiz hafta Genelkurmay başkanları ve Dışişleri Bakanları nezdinde gerçekleştirilen iki önemli toplantı vardı. Odakta Suudi Arabistan, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları ve Mekke Savunma Anlaşması çerçevesinde yapılan, Riyad'da yapılan toplantı, o toplantının çıktıları. Tüm bu süreçte bugün kabinede etraflıca detaylandırılacak. Yayının başında söylediğimi bir kere daha tekrarlayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam vereceği mesajlar oldukça önemli olacak Burcu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlar oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
3: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
2: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
0: Fon soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor.
4: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
5: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
4: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
0: Eski MİSK görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler var.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri Cezaevi Doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
6: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
0: İstanbul haftaya sağanak yağışla başladı. Haftanın geri kalan günlerinin de sağanak yağışla geçmesi bekleniyor. Şimdi son durumu alacağız. Yağış var mı? Ne bekliyoruz? Ayrıntıları Beyza Nur Özer aktaracak bizlere. Beyza Nur.
7: Burcu, hava şu anda 19 derece. Aslında çok da düşük bir hava sıcaklığı değil, ancak kuzeyden esen sert rüzgarlar sebebiyle hissedilen sıcaklık 15 dereceye kadar düşüyor. Hissedilen sıcaklık oldukça düşük. Bu nedenle de kalın giysilerle dışarı çıkmakta fayda var. Yağmur şu an İstanbul genelinde şiddetli değil, çiseliyor diyebiliriz. Ancak yaklaşık bir saat sonra yağmurun da şiddetini arttırmasını bekliyoruz. Dün gece çok yağış almıştı İstanbul. Bu gece içinde yine aynı kritik uyarı var. Bu gece de aralıksız şekilde sağanak yağmurun yağması bekleniyor İstanbul genelinde. Tabii trafikten de bahsetmek lazım. Çünkü yağmur demek trafik demek İstanbul'da. Trafik yoğunluğu aslında an itibariyle %60 ancak iş çıkış saati. Dolayısıyla trafik yoğunluğu her geçen dakikada artabilir. Tabii bir de yaklaşık bir saat sonra daha şiddetli bir yağmur beklentisi var. Dolayısıyla yağmurun da etkisiyle birlikte trafiğin daha da yoğunlaşmasını bekliyoruz. Şu an için yollarda olumsuz bir durum yok. Ancak yağış şiddetini artıracak. Bu nedenle yollarda da kayganlaşma olacaktır. Dikkatli olmakta fayda var. Dün gece saatlerinde İstanbul çok yağış almıştı ve bu bir takım olumsuzluklara da yol açtı. Zincirlikuyu'daki alt geçiti su bastı ve aynı şekilde Eyüp Sultan'da da bir toprak kayması meydana gelmişti. Biz de gün boyu o toprak kaymasının meydana geldiği noktada yayınlarımızı sürdürdük. Şimdi topladığımız habere bakalım.
2: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü. Bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
7: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
8: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani, biz de mağduruz işte.
2: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih'te bir otomobille kamyonet yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Esenler'de de bir motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek savruldu. Zincirlikuyu alt geçidi su baskını nedeniyle sabaha kadar trafiğe kapalı kaldı. Yağış İstanbul'u hemen terk etmeyecek. Pazara kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık da düşecek.
0: Yüksek Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılacak. Girne Uçukları'ndaki feribot kazası ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. 2 kişinin cansız bedeninin batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte tespit edildiği duyuruldu. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti. 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ünlü komedyen hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yaptı. Mahkeme iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdığı Göktaş'ın tahliyesine karar verdi.
2: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
9: Aynı ayın başında İlk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
2: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i İHA'larla vurdu. Saldırı anı kameralara da yansıdı. Kiev'de sadece bir nokta değil, başkentin birçok noktası Rus İHA'larının hedefi oldu. Rus insansız hava araçlarının saldırısının ardından başkent Kiev'in merkezindeki Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binasında yangın çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binadan dumanlar yükselirken çevredekilerin pencere kenarlarına tutunmaya çalıştığı görüldü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kent merkezindeki saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Diğer saldırılarda ise biri çocuk olmak üzere 9 kişi daha yaralandı. Yaralılardan 6'sı hastanede tedavi altına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakerelerin arabulucular üzerinden süreceği iddia edildi. Açıklamayı müzakereler hakkında bilgi sahibi bir yetkili Reuters haber ajansına yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Katarlı arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaya devam ettiği ifade edildi. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi. İran'ın müzakere ekibine yakın bir kaynaksa İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir dolaylı müzakere turunun başladığı yönündeki iddiayı reddetti. Ancak kısa süre sonra İran medyası Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın bugün New York'ta arabulucularla bir araya geleceğini duyurdu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yine tartışma yarattı. Ben-Gvir, bir Filistinli mahkumun hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söyledi.
10: Seni öldürmek istiyorum. Senin idam edilmeni sağlayacağım. Kadın, erkek, çocuk, asker, 48 kişi öldüren birinin öldürülmesi gerekir. Ayrıca yukarıda karşılaşacağın cehennemde cabası. Buradaki cehenneminde ben olacağım.
2: Filistinli mahkuma parmak sallayarak tehdit eden kişi İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Gvir'in karşısındaki ise Filistinli mahkum Hasan Selame. Yaklaşık iki hafta önce Gvir'in cezaevi ziyaretinde kaydedilen videoyu İsrailli bakan sosyal medya hesabından paylaştı. 1987'deki 1. İntifada'ya da katılan Filistinli mahkum Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor. Ben-Gvir, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selame'nin idamını istiyor. İsrail Cezaevi İdaresi'nden de sorumlu olan Ben-Gvir, Filistinli mahkumların koşullarının ağırlaştırılması için çalışıyor. Geçtiğimiz Mart ayında İsrail Meclisi'nde teröristler için idam cezası yasası kabul edildi. Geriye dönük uygulanamayacağı için bu yasa Selame için geçerli değil. Hamas, Ben-Gvir'in açıklamalarının kendilerini korkutmadığını söyledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlara yönelik daha fazla suç işlediği kaydedildi.
0: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler sebebiyle İsrail'e yaptırım kararı alan İngiltere'de bu kez Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Netanyahu hükümetine hedef aldı. İngiliz bakan Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları dünyanın vicdanında bir leke olarak nitelendirdi. Filistin halkını savunanlara siz haklıydınız diyen bakan, iki devletli çözüm konusunda da net mesajlar verdi.
11: İsrail'in yıkımını hedefleyenlere karşı olacağız ama bu Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da sebep olduğu acıları haklı çıkaramaz. Bu acı dünyanın vicdanında bir lekedir ve bu ülkedeki, hatta dünyanın başka yerlerindeki Filistin halkının içinde bulunduğu kötü durum karşısında duygulanmış ve öfkelenmiş milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Siz haklıydınız. You were right.
2: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara bu sözlerle tepki gösterdi. İngiliz Bakan, Andy Burnham'ın başbakanlığı döneminde Londra yönetiminin İsrail'e yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.
11: İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini net bir dille kınıyoruz. Sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz ve iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine karşı bu parti, bu hareket ve bu hükümet olarak tek bir sesle haykırıyoruz. Başarmanıza asla izin vermeyeceğiz.

0: Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Bilgili okul bahçesinde aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu belirtildi. Şizofreni tanısı bulunan saldırgana hemen müdahale edildiği vurgulandı. İki bakanlık müfettişi olayı tüm yönleriyle inceliyor. Okulda eğitim ve öğretime yarın da ara verildi. Ankara'da bilinen bir oyuncak mağazasından alınan bir oyuncak 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı. Oyuncağın içindeki jel nedeniyle de çocukta ikinci derece yanık oluştu. Aile hukuk mücadelesi başlattı.
1: Parmağını görse keşke. Çocuğum o gün bu sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım. Ödül anlamında aldım.
2: 11 yaşındaki oğlunu aldığı oyuncak hayatının korkusunu yaşattı. Ankara'da yaşayan Furkan Seçkin iddiaya göre içinde jel olan oyuncağı soğusun diye dolaba koydu. Sabah oyuncağı aldığında elinde patladı. Jel ayağına döküldü ve vücudunda ikinci derece yanığa neden oldu.
1: Doktor hanımlar da çok şaşırdı. Oyuncağı görmek istedi. Nasıl bir oyuncak bunu yapar diye. Oradaki hastalar şaşırdı. Hiç kimse inanamıyor oyuncağa. Resmini gösteriyorum, bu oyuncak dedi.
2: Aile hukuk mücadelesi başlattı. Avukatları aracılığıyla ürünün tedariğinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerden sorumluların belirlenmesi, haklarında taksirle yaralama suçundan dava açılması talep edildi.
3: Kutunun üzerinde ateşe yaklaştırmayın, 3 yaşından küçük çocukların bu oyuncakla oynaması uygun değil şeklinde uyarılar var. Ancak oyuncağı dolaba koymayın şeklinde bir uyarı yok. Bu uyarı olmadığı için ve çocuğumuz da 11 yaşında olduğu için kutuyu açtıktan sonra oyuncağı buzluğa koyuyor, dolaba koyuyor. Dolaptan çıkarır çıkarmaz patlıyor bu oyuncak.
0: Siyasi ve askeri casusluk soruşturmasında yeni bir gelişme var. 3 kişinin tutuklandığı belirtildi. Sena Gürbıyık ayrıntıları aktaracak. Sena.
4: Ulcukaya cuma günü bir operasyon gerçekleştirmişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında bugün adaya sevk edilen 6 kişiden 4'ü üçü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp de bulunuyor. MASAK programcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MASAK'ta programcı olarak çalışan Zehra Yılmaz, Eda Aydoğan, Güner Eke ve dediğimiz gibi İnönü Akgün Alp de yine MASAK'ta çalışan isimler arasında. Onlar da zamanında ve döneminde, tabii ki bunu da belirtmiş olalım, onlar da tutuklanan isimler arasında. Aslında süperilere hangi suçlamalar yöneltiliyordu? Kısaca bundan da bahsedelim. MASAK sistemine sızdıkları, siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddialar arasındaydı. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçlarla Araştırma Kurulu Başkanlığı'na ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde FETÖ mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu bir entegre sistem vardı. Entegre mali istihbarat sistemiydi. Bu yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti başsavcılık tarafından. Ve şöyle tespitler de vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı da bu soruşturmada yer almıştı. Ve bu soruşturmada da 3 kişi tutuklandı ve aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şunu da hatırlatalım. 2012 ve 2018 döneminde kurumsal süreçlerin aydınlatılması amacıyla da eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Gereli de bugün bu soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi ve ifadelerinin ardından ayrıldılar.
0: Sena Gürbüyük aktardı ayrıntıları. Murat Tarakçı'nın İstanbul Tuzla'da tedavi gördüğü üniversite hastanesinde yanlış kulağı ameliyat edildi. Sağ kulağında sıvı birikmesi olan hasta sol kulağından ameliyat olduğunu narkozun etkisi geçince fark etti. Hasta aynı gün narkoz verilerek ikinci kez ameliyat edildi. İşitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktordan şikayetçi oldu.
5: Ses tellerimle ilgili boğazımdan...
2: Sağ kulağındaki sıvı nedeniyle ameliyata girdi. Ancak yanlış kulağa ameliyat edildi. Murat Tarakçı narkozun etkisi geçince gerçeği öğrendi.
6: Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim. Ve sedyeyi götüren kişiye sorduğumda siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz diye sol kulağımı olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim.
2: Kocaeli Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Özel bir üniversite hastanesinde ameliyata alındı. Sağ kulağına işlem yapılacaktı ancak operasyondan çıktığında sağlam olan sol kulağından ameliyat olduğunu anladı. Hata fark edilince hasta aynı gün ikinci kez narkoz verilerek ameliyat edildi. Ameliyatların ardından işitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.
6: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım.
7: Gerekli güvenlik cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlığı açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz.
2: Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmadı.
0: Alzheimer'la mücadelede bilim insanları bu kez hedef değiştirdi. Bağışıklık sisteminin beyni neden bu hastalıktan koruyamadığını çözmeye çalışan araştırmacılar, bağışıklık sisteminin fabrikaları olan kemik iliğini mercek altına aldı. Yaptıkları keşif ise hastalık konusunda bilinenleri kökten değiştirebilir.
2: Alzheimer'ın sırrı beyinden çok uzakta, kemik iliğinde gizli olabilir. Prestijli bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma, hastalığın kökenine dair ezberleri sarsacak nitelikte. İsrailli ve Fransız bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, vücudun bağışıklık savunmasını mercek altına aldı. Doku tamirinden sorumlu olan kemik iliğindeki kök hücrelerin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği saptandı. Bozulmanın kaynağı fareler üzerinde yürütülen çalışmalarla netleşti. Alzheimer hastalarında kritik bir aküver türü olan monositlerin işlevini yitirdiğini ortaya koydu. Bulgulara göre Alzheimer hastalığında beyin hasar gördüğünde kemik iliğine gönderilen takviye hücre çağrısı kesiliyor. İlikteki kök hücreler kendi kendini yenileme yeteneğini de kaybediyor. Peki süreç tersine çevrilebilir mi? Araştırmacılar kemik iliğindeki hücre üretim mekanizmasını yapay olarak düzelttiklerinde deneklerdeki Alzheimer belirtilerinin belirgin şekilde hafiflediğini gözlemledi. Uzmanlara göre keşif hastalığı sadece beyin sorunu değil, vücut çapındaki bir bağışıklık sistemi krizi olarak ele alan yeni nesil tedavilerin önünü açabilir.
0: Akdeniz'de 2100 yıllık sofra takımı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne serdiğini belirtti.
2: Akdeniz'de yaklaşık 2100 yıllık sofra takımı bulundu. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Antalya Adrasan'daki gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Ersoy, 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor dedi.
8: Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor. 42-55 metre derinlikte su altı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibimize ve Mavi Vatanımızın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
2: Bakan Ersoy, Antalya Adrasan'da 2025'te başlattıkları su altı kazılarında seramik yüklü gemi batığından bugüne kadar binlerce eser çıkardıklarını da hatırlattı. Batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde üretildiği düşünülen eserler arasında kuru yemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor. Özellikle Roma'da talep gören bu ürünler Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Batık'ta Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerini işaret eden buluntular geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor. Adrasan açıklarındaki batıkta sualtı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.
0: Gelişmeleri aktardık. Bizden hemen sonra Ömer Vatan Artıran'ın sunumuyla Gece Gündüz programı başlayacak.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece.
10: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
13: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
13: NTV Radyo. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giniş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
16: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
17: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
16: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
17: Abicim.
16: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
17: Abicim.
16: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
18: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
19: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
20: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında bugün İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
21: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
22: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
21: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit milli takımdaki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakırsa kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya'da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gök mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
23: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
21: 100. yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
20: İrlanda milli takımının İsrail ile karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrailli rakiplerini başından sonuna protesto ettiği maçta 3-0 mağlup etti.
22: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail Milli Marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara Oshea yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrímsson, maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek, "Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz" demişti. İrlandalı milli futbolcular İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
20: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirirken Saadettin

0: Tamam mı? Mahkeme de mahkeme. Ödemeyeceğim.
1: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
0: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski, 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder, 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü, 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi, Sevilla, 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos, Aston Villa 2 milyon. 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
1: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
0: İbrahim'miş, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin, şampiyon yapacağım.
1: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
2: Türk satrancının yıldız ismi Yazkan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yaz, turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta, 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarına milliler genel kategoride 13. kadınlarda ise 11. sırada tamamladı. Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Şampiyonluk maçında galip gelen Sasha Zverev kıtasına 6. Lever Cup zaferini getirmeyi başardı.
3: Tenis dünyasının kıtalar arası turnuvası Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Londra'da düzenlenen organizasyonda Avrupa takımına zaferi getiren sayıyı Sasha Zverev aldı. Son Amerika Açık şampiyonu Zverev, Amerikalı Lerner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek Avrupa'ya şampiyonluğu getirdi.
4: Rakibimize büyük övgü borçluyuz. Bizi sonuna kadar zorladılar. Fakat bizim de müthiş bir kimyamız ve takım çalışmamız vardı. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.
3: Şampiyonluğu tribünde izleyen isimler arasında İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de vardı. Avrupa takımı 9. kez düzenlenen turnuvada 6. defa şampiyon oldu. Organizasyona önümüzdeki yıl Los Angeles ev sahipliği yapacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: NTV Radyo.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Sakarya-Bilecik yolunun 36-37. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
8: Amerika ve Avrupa kaynaklı sigorta verilerine göre hafif kilo fazlası olanlar veya sırf kozmetik kaygılarla zayıflama iğnesi olmak isteyenlerin oranı %30 ila 40 aralığında. Peki bu tip kişilerde iğnelerin nasıl yan etkileri oluyor? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarı Yıldız anlattı.
9: Şimdi şöyle, estetik kaygı dediğimiz zaten 3-5 kilo fazlası olan, işte ne bileyim bir davete katılacak ya da düğüne katılacak vesaire diye kilo vermek isteyenler de bu konuda bizim dışımızda da yapıyorlar. Eczaneye gidip alan çok insan var. Bunlar da bir kere ciddi bir kilo olmadığı için arkasından hızlı bir şekilde kilo verdiklerinde kas kaybı çok abartılı bir şekilde oluyor. Artı yetersiz beslenme ve içerik olarak da vitamin mineral eksikliklerine çok rastlıyoruz. Saç dökülmesi, halsizlik, baş dönmesi, kemik kaybı artı ciddi bir kas kaybı. Yüzde çökme dediğimiz o, biliyorsunuz GLP yüzü diye bir şey, karşı baktığınızda zaten anlayabiliyorsunuz yüzdeki yağ dokusunun erimesiyle alakalı olarak ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yani sağlıktan ciddi tehlike atıyor insanlar.
3: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Mobiliz.
12: Karadeniz bölgesinde yağmurlar gün boyu ve ara ara şiddetli olacak. Heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
11: Mobiliz.
13: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: NTV Radyo. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Süpürge deyince vatan.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklam.
10: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
11: Dünya ekonomik sahnesinde özellikle merkez bankalarının arka arkaya faiz arttırmaları ve önümüzdeki serinde de Fed başta olmak üzere faiz arttırım takviminin gene bu tercihten yana bir görünüm sergilemesi dolayısıyla tahvil fiyatlarında yaşanılan artışlar esas gündemi oluşturuyor. Esasen daha evvel de belirttiğimiz ve bundan sonra da anlaşıldığı kadarıyla sıklıkla dikkat çekip hatırlatacağımız üzere hani dünyadaki önemli bir şekilde Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizleri tüm dünyada her kesimde ve her kademede büyük önem taşıyor. Çünkü yerleşik finansal düzen ve mimaride örneğin Patagonya'da bir tüketicinin kullanacağı tüketici kredisinin veya her gün hayatını idamede kullandığı kredi kartının faizi doğrudan ve kısmen dolaylı olarak ama büyük ölçüde doğrudan Amerikan 10 yıllık kağıtlarının bu faiz oranından neşet ediyor. Ona göre hesaplanıyor. Özellikle Türkiye gibi dışarıdan kaynak temin etmesi gereken ülkelerin faiz yükünü arttıracak sıkıntılı bir süreç. Nitekim finansal varlıklar da bu çerçevede bu gelişme andacında reaksiyon vermeye devam ediyorlar. Altın gerçekten büyük baskı altında. Nitekim bu çerçevede son günlerde altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı görüyoruz. Malum olunduğu üzere faiz getirme konusunda mağlul olan, teknik olarak faiz getirmeyen bir enstrüman olan altın ne zaman faiz artsa bir baskı altında kalır, tabiri caizse başını kaldıramaz. Peki bir taraftan 7. ayına giren daha görece taze İran-ABD savaşı, öbür taraftan 5. yılına ilerleyen Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik gerginlik ve çatışmalar bunun andacında nasıl bir çözüm bulunacak? Geçtiğimiz hafta 81. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde hani daha zirve başlamadan o çok iddialı sloganı veya önermesi çerçevesinde görüşlerimizi paylaşmıştık. Hani havanda su dövmek kabiliğinden bir zirve gerçekleştiğine şüphe bulunmuyor. Sonrasında da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları liderler zirvesine bir parça bel bağlanmıştı ama oradan ortaya çıkan sonuçlarında aslında sınırlı bir çözüm penceresi veya ferahlama etkisi yarattığını söylemekte bir beis bulunmuyor. Öyle ya, daha ziyade seremonik yani sembolik mahiyeti itibariyle öne çıkan, işte Başkan Trump'ın daha evvel Obama'yı sert bir dille eleştirdiği, davranışların da ötesine geçerek Başkan Xi'yi uçak merdivenlerinde karşıladığı, yukarıdan havadan uçakların uçurulduğu, ulusal arşivde Çin-Amerika ilişkilerinin ne kadar köklü ve önemli olduğunun tekrar hatırlatıldığı böyle bir ziyaret sona erdi. Sonuçta ne çıktı? Yani iki ülke arasında 30 milyar dolarlık hassas kabul edilmeyen, işte oyuncağından küçük ev aletlerine keresteye kadar bazı ürünlerin bulunduğu kalemlerde gümrük vergilerinin bir tık aşağıya düşürülmesi kararlaştırıldı. 10 Ocağı kadar ticaret savaşlarındaki ateşkes uzatıldı. Yapay zeka ile ilgili büyük beklentiler ve o önemli tartışmalar, bir parantez açalım, biliyorsunuz bu işin ağababaları son dönemde vites yükselttiler. Diyorlar ki, hani tabiri caizse mecazi olarak vites yükselttiler. Birbiri ardı sıra bize biri hakim olsun, bizim biri bizim elimizi ayağımızı bir kontrol altına alsın kabilinden sözler ediyorlar. Bu geçtiğimiz haftaki 81. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde de ortak bir sunum yaptılar. Yani gaza basıyoruz, fren pedalını birileri de ayağımızın altına yerleştirsin diyorlar. O konuda özellikle Çin ve Amerika'ya açık çağrıda bulundular. Bu açıdan önemliydi. Dediler ki uluslararası standart ve regülasyonları, sınırlamaları ve işin çerçevesini bu iki büyük devlet kararlaştırsın. Neden? Çünkü bir numara bu konuda Amerika, hani sonuna kadar gaza basan, sonradan da Çin geliyor. Hatta bazıları diyorlar ki biz bu şeylere pabuç bırakırsak Amerika Birleşik Devletleri açık bakış açısından Çin başını alır gider. Çünkü Çin'in böyle bir takım varlık sebepleri veya bu türden tırnak içinde etik problemlere mesafeli durduğu görülüyor. Nitekim hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Çin'in iç güvenlikten sorumlu bakanının bu konuya nasıl yaklaştığına dair yazdığı makale ve verdiği demeçleri paylaşmıştık. Tamamen devletin ve Çin Komünist Partisi'nin bekası ve iktidarı bakımından ele alınıyor. Bu bakımdan deniliyor ki hani bu işlere pabuç bırakırsak, Trump da bu cephede diyor ki bu işlere böyle pabuç bırakırsak diyor Çin başını alır gider, onun için dikkatli davranacağız. Hatta şimdi Trump o meşhur jargonları eğip bükme, kavramların içini boşaltma taktiğiyle diyor ki yani bu yapay zeka değil de süper zeka diyelim diyor. Bir de diyor ki korkmayın, süper zeki bir başkanınız var. Süper zeki bir başkanın yönettiği bir ülkede yapay zeka ile ilgili problem çıkmaz. Ne diyelim, kabul edene afiyet olsun, hayırlı olsun diyelim ama dünyanın problemlerinin böyle Çin, Amerika gibi aslında bu problemlerin belki de kökeninde yer alan hegemonların veya hegemon adaylarının insaf ve inisiyatifinde çözülmesi beklentisinin ne kadar boş olduğu ortaya çıkıyor. Hayat geçiyor, riskler artıyor, kriz sinyalleri ve yaşanmış krizler karşımızda duruyor. Yapacak çok iş, alınacak çok mesafe bulunuyor. O bakımdan kurban mentalitesi veya her şeyi başkalarından beklemek yolu bu sıkıntılı süreç içerisinde pek de tercih edilecek bir opsiyon gibi gözükmüyor ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
10: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Gelişmelerle karşınızdayız. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda ana gündem maddesi fon soruşturması. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama yılı ve meclis gündemi de görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Sırada gündemde öne çıkan başlıklardan derlediğimiz bir haber turumuz var. Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. Aralarında Destek Faktöring ve Özata Denizciliği'nin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Terörsüz Türkiye süreci için kurulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlendi. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Göktaş hakkındaki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Girne açıklarında batan feribota ilişkin arama çalışmaları sürüyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 570 metre derinlikte iki naaşa ulaşıldı. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığı DNA incelemesi sonrası belli olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği konusunda mülki ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi. Çiftçi okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini bildirdi.
1: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülki müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
0: Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisini eklendi. OpenAI eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarını aşıp internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı.
2: Yapay zeka eğitim alanından firar etti, internete ulaştı. Yapay zeka devi OpenAI yeni bir güvenlik skandalıyla sarsıldı. 20 Eylül'de yaşanan olayda kısıtlı bir ortamda test edilen araştırma modelinin güvenlik duvarındaki bir açıktan yararlandığı açıklandı. Çevrim dışı tutulması gereken yapay zeka ağ kısıtlamasını aşarak internete bağlandı, bir başka sohbet robotuyla iletişim kurdu. Güvenlik ihlalinin 15 dakika içinde tespit edildiği ancak otomatik kapatma sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı. Yapay zeka modelinin yaklaşık 2,5 saat boyunca kontrol dışı işlem yaptığı, sürecin mühendislerin müdahalesiyle durdurulabildiği bildirildi. Yapay zeka ajanlarının bazı kamu verilerine eriştiği doğrulansa da gizli kayıtların sızmadığı açıklandı. OpenAI, güvenlik güncellemeleri tamamlanana kadar eğitim ve test faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Şirket geçtiğimiz dönemde yapay zeka ajanlarının internet üzerinde izinsiz siber saldırılar gerçekleştirdiğini ve bazı ChatGPT kullanıcılarının özel görsellerini sızdırdığını kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki hükümet sitelerini de etkileyen bu olayların ardından OpenAI, Temmuz sonunda eğitimleri 2 hafta süreyle durdurduğunu açıklamıştı. Yaşananlar, ek önlemlerin yetersiz kaldığı tartışmalarını alevlendirdi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: NTV Radyo.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlar ikinci maçında bugün İtalya'yı Bursa'da konuk edecek.
3: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
4: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
3: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit milli takımdaki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakır ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İtalya da grupta puanla tanışmanın peşinde. Gök mavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
5: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
3: 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
2: İrlanda milli takımının İsrail ile karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrailli rakiplerini başından sonuna protesto ettiği maçta 3-0 mağlup etti.
4: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail Milli Marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara Oşea yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek, soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz demişti. İrlandalı milli futbolcular, İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
2: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirirken Saadettin Saran dönemi ibra edildi.
6: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
3: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetimi hedef aldı.
6: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsun? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani arkadaşlar arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar... Bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim.
3: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
6: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski, 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
3: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
6: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
3: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
2: Türk satrancının yıldız ismi Yazkan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kalan Yaz, turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. Genel derecesini 2731'e taşıyan genç büyük usta, 2015'ten beri koruduğu 2721 puanlık rekorunu geride bıraktı ve satranç tarihinin 15 yaşındayken en yüksek derece puanına ulaşan sporcusu oldu. Satranç olimpiyatlarına milliler genel kategoride 13. kadınlarda ise 11. sırada tamamladı. Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Şampiyonluk maçında galip gelen Sasha Zverev kıtasına 6. Lever Cup zaferini getirmeyi başardı.
4: Tenis dünyasının kıtalar arası turnuvası Lever Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Londra'da düzenlenen organizasyonda Avrupa takımına zaferi getiren sayıyı Sasha Zverev aldı. Son Amerika Açık şampiyonu Zverev, Amerikalı Lerner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek Avrupa'ya şampiyonluğu getirdi.
5: Rakibimize büyük övgü borçluyuz. Bizi sonuna kadar zorladılar. Fakat bizim de müthiş bir kimyamız ve takım çalışmamız vardı. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.
4: Şampiyonluğu tribünde izleyen isimler arasında İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de vardı. Avrupa takımı 9. kez düzenlenen turnuvada 6. defa şampiyon oldu. Organizasyona önümüzdeki yıl Los Angeles ev sahipliği yapacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
7: Kuş beyinli, eşek gözlü ya da balık hafızası. Hayvan gibi yemek, ayı gibi olmak veya köpek gibi davranmak. Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, dünyadaş bir dil kurmak için sözlük çalışmasını anlattı.
8: Çünkü hayvanlara insan davranışı adlediyoruz. Yani tam türcülük, insan merkezlilik. İnsan sanki o binlerce tür arasındaki tek hakim türmüş bu gezegenin gibi. O davranışları diğer gezegenin diğer canlı varlıkları da yapıyormuş gibi adlediler. Mesela bunların çoğuna dedik ki kullanmayalım. Ne anlama geliyorsa o kavram, o deyim, onu kullanalım. Niye burada bir başka bir canlıyı tahakküm altına alıp bizim himayemiz demiş, bizim bakışımızla yaşıyormuş bu yaşamını bu gezegende diye onları yaptık. Ama onun dışında sorduklarınızın tabii ki nedenleri var. İşte mesela balık hafızasından bahsedebilirim. Bunu mesela balık adamda da aynısını söyledik. Balık hafızasını birazcık daha hani unutan kişileri tanımlamak için kullanıyoruz ama balıkları aslında bir yanlış indirgemeci bir özelliği küçümsemeyi düşünüyoruz. Yani oradan kuruyoruz balık nasıl bir canlıdır diye. Bakın algımızı değiştiriyor bir canlı hakkındaki tutumumuzu değiştiriyor. Çocukluktan yetişkinliğe ve sonrasındaki bütün hayatımız boyunca ve işte söylediğim o insan merkezi, insanın tahakküm ettiği, değersizleştirdiği, bir metalaştırdığı bir şeye dönüştürüyorsunuz, objeye dönüştürüyorsunuz balığı. O yüzden hani bir sürü balığa, o örnekten gidelim, balığı nasıl tüketileceğinden, nasıl üretileceğine bir sürü şeylere metalaştırmaya gidiyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: NTV Radyo.
12: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
6: Merhabalar. Sonbahar geldi, yağmurlar başladı. Peki yağmurlardan sonra güneş açınca ne olur? Elbette ki mantarlar biter. Şimdi mantar deyince ülkemiz gerçekten çok zengin. Ama mantar aynı zamanda da son derece tehlikeli bir konu. Diyelim ki çok bilindik bir mantar. İşte köylüler toplamasını da iyi biliyorlar. Fakat topluyorlar, yiyorlar ve gene de vakalar yaşanabiliyor, zehirlenmeler olabiliyor. Şimdi burada aslında çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ama gerçekten de mantarı doğru toplamayı bilince, ayrıca da ayırt edebilince mantar aynı zamanda da mutfaklarda, gastronomide çok önemli. Özellikle de biz yurt dışına çok mantar türleri gönderiyoruz. O kadar ilginç ki mesela aslında her bölgenin kendine göre mantarları var. Tabii bazıları bunların baharda oluyor. Mesela kuz göbeği mantarı gibi. Fakat bunlar mevsimine göre gerçekten bunun uzmanları da Türkiye'ye geliyorlar ayırt etmek için ve toplanan mantarları doğru yurt dışına gönderiyorlar. Biz bazılarını görmüyoruz bile. Yani mantar zenginiyiz ama mantar zengini bir mutfağımız aslında pek yok. Elbette ki bizim mutfağımızda da mantarın çok güzel kullanımları var. Hele hele yörelerde şöyle bir mantarlı bulgur pilavı yapılır bazen. O kadar güzel olur ki yani her şey bir yana o bir yana dersiniz. Şimdi hangi mantarlar peki çok seviliyor, biliniyor ve dünyaya gönderiliyor? Mesela Morel mantarı, Morkella diye bilinen, Fransa'da diyelim ki şef lokantasına gittiniz. Morel mantarları var. Kurutulmuşu olabilir, tazesi olabilir. Ve ondan sonra garson size diyor ki zaten bu Türkiye'den geliyor, siz bunu bilirsiniz. Şimdi bu yaşanmış bir vaka gerçekten de biz Fransa'ya Morel mantarını çok miktarda gönderiyoruz. Özellikle Fethiye bölgesinden. Peki nedir? Biz kuzu göbeği olarak biliyoruz. Bunun gibi mesela benim Antalya'da keşfettiğim ve ilk başta ne olduğunu bilmediğim, yerel ismi farklı olduğu için böyle tat benzeterek, araştırarak ya bu tat neye benziyor falan diyerek şeklinin fotoğrafından, ki o zaman böyle AI akıllı bilmem ChatGPT'ler falan yok. Yıllar önce olan bir vaka. Alanya'da pazarda aldığım bir mantarın peşinde Japonların dolandığını öğrendim. Bu doğrudan Adana'nın Feke ilçesinden olsun, Toros dağlarından olsun doğru Japonya'ya gidiyormuş. Nedir o? Japonlar matsutake ediyorlar. Hatta biz de artık matsutake demeye başladık. Tabii ki bulanı, kullananı olursa. Fakat o nedir? Aslında bütün Antalyalıların veyahut da Adanalıların falan bildiği Toroslarda yetişen sedir mantarı ya da katran mantarı. hikayesi gerçekten çok ilginç. Ben peşine düştüm, inanılmaz bilgiler keşfettim. Tabii bir de mesela diyelim ki Roma'ya gittiniz, harika bir makarna. Ondan sonra boletus, yani onların porcini mantarıyla yapılmış. Garson da kih kih kih gülüyor. Roma'nın dağlarından, tepelerinden mantar diye pazarladım diye. Halbuki aslında o da Türkiye'den gitmiş. Nedir o? Aslında İstanbul'da Begrad ormanları bile dolup taşıyor bazen. Ayı mantarı porcini olarak bütün ülkemizde yetişiyor. Bütün bunlar çok kıymetli mantarlar. Zaten kıymetli olduğu için ve Türkiye'de de bol olduğu için yurt dışına doğrudan gönderiliyor. Para eden mantarların en feriştahı trüf mantarı. Şimdi her şeyin üstünde var diyeceksiniz. Oradaki koku sentetik ama trüf mantarının Türkiye'de olmadığı iddia edilirdi. Olanı da keme veya domalan mantarı diye aynı lezzeti vermezdi. Ama artık gerçek trüf mantarı da bulunabiliyor. Özellikle yaz trüfü. Evet, mantarlar dünyasında inanılmaz bir geziye çıkıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
7: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
8: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara...
9: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İç mimar, illüstratör, sahne tasarımcı ve sanat yönetmeni Gürel Yonta'nın ilk öykü kitabı Muhtemelen Gerçek Hikayeler Everest yayınlarından çıktı. Gürel Yontan 1938'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1963-1976 yıllarında İstanbul, Paris, Londra ve Brüksel'de iç mimar, illüstratör, sahne tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Yontan bir dönem Akademi İstanbul'da kurucusu olduğu iç mimarlık bölümünün başkanlığını yürüttü. Sanat çalışmalarına çizim ve resimle başlayan Yontan, 1970'lerin sonundan itibaren ayna, toprak gibi malzemelerle enstalasyonlar ve performatif işler üretti. Yontan, mimarlıktan grafiğe, park tasarımından sinemada sanat yönetmenliğine uzanan birçok alanda sayısız ödül kazandı. Gürel Yontan muhtemelen gerçek hikayeler ile çok yönlü sanat yaşamını öykü yazarlığı ile zenginleştirdi. Kitapta Yontan'ın Rusya ve Uzak Doğu seyahatlerini anlattığı hikayeler yer alıyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde. Muhtemelen gerçek hikayeler uçsuz bucaksız Rusya'yı Sibirya treninin camından seyretmeye davet ediyor okuru. Tayland kumsallarında, Pekin caddelerinde bazen soluk soluğa, bazen de aylak aylak dolaştırıyor ve Asya'nın gözle görmeden inanılmayacak binbir manzarasını hayret, merak, kimi zaman da korku uyandırarak gözler önüne seriyor. Çin asıllı Amerikalı yazar Jenny Tingui Chang'ın Gökyüzünün Dört Hazinesi isimli romanı Altın Kitaplardan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Füsun Doruker çevirmiş. Gökyüzünün Dört Hazinesi 1880'lerin Amerika'sında kimliğini arayan genç bir Çinli kızın hikayesi. Hat sanatı konusunda eğitim almış son derece yetenekli bir genç kız olan Dai Yu, sıcak bir yuva, mutlu bir gelecek hayali kurarken Çin'deki küçük köyünden kaçırılıp Amerika'ya götürülür. San Francisco'ya getirilen Dai Yu, fuhuş sektörüne satılmamak ve yabancı düşmanlığının, bilhassa Çinlilere karşı düşmanlığın zirvede olduğu şiddet dolu topraklarda hayatta kalabilmek için erkek kılığında yaşamaya karar verir. Dai Yu'nun yolu San Francisco'daki Çin mahallesinden Idaho'nun madenci kasabalarına kadar uzanır. Bir yandan çamaşırhanede çalışıp kendi kimliğini saklamaya çalışırken, diğer yandan Çinli göçmenlere yönelik şiddetin, ırkçılığın ve nefret söylemlerinin ortasında kalır. Dai Yu, geride bırakmak istediklerini de yanına alarak sonunda kendi adını ve hikayesini sahiplenecektir. Tarihçi Doktor İsmail Sabah'ın 57. Alay isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Sabah'ın çalışmasının tam ismi Çanakkale'nin Şanlı Birliği 57. Alay ve 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk. İsmail Sabah, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansının ardından bir dönem öğretmenlik yaptı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde tarih lisans eğitimini tamamladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yaptı. Doktora eğitimini ise 2024 yılında İstanbul Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Bilim Dalı'nda Çanakkale Muharebelerinde 57. Alay isimli tez ile tamamladı. Sabah halen 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Çanakkale Muharebeleri hiç kuşkusuz Türkiye'nin kaderini belirleyen en kritik savaşlardan biri. Bu savaşın sembol olmuş birliklerinden biri de Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı. Doktor İsmail Sabah, Çanakkale tarihinin en çok bilinen fakat aynı zamanda en fazla tartışmaya konu olan birliklerinden 57. Alay'ın hikayesini birincil belgeler, harp cerideleri ve arşiv kaynakları ışığında yeniden ele alıyor. Alayın 1915 yılı başında yeniden teşkil edilmesinden Arıburnu ve Jonkbayırı muharebelerindeki kritik müdahalelerine, aylar süren siper savaşlarından Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesine kadar uzanan süreç ayrıntılı biçimde inceleniyor. Doktor Sabah'ın çalışması 57. Alay'ın Çanakkale muharebeleri boyunca üstlendiği rolü ortaya koyarken bu birlik hakkında yerleşmiş bazı yanlış kabulleri de tarihsel veriler ışığında yeniden değerlendirmekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
7: Kripto. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: ol. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
9: yere taşır. Toyota. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
10: Sigortam Net. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
12: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
11: 4 numara.
13: Yolda yardım eve vardım, Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: bir numara. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
2: Türkiye'de amatör ve ticari balıkçılığı ilgilendiren kurallar değişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile istavrit avcılığına kota sistemi getirildi. Karadeniz'de hamsi ve istavrit avı saatleriyle bazı deniz sahalarındaki avcılık kuralları yeniden belirlendi. Yeni tebliği Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Profesör Mustafa Sarı NTV Radyo'da değerlendirdi.
3: Geçen yılki avcılık rakamlarına baktığımızda 390 bin ton civarında balık avlamışız. Bu 390 bin tonun yaklaşık 360 bin tonu hamsi, istavrit, çaça ve sardalyadan oluşuyor. Demek ki esasında bizim deniz balıkları avcılığımız bu 4 tane ana pelajik türün üstünde yoğunlaşmış durumda. Bir önceki yıl esasında kota uygulaması hamsiyle başladı. Bu sene istavrite de kota getirilmiş olması iyi bir şey. Fakat ilginç olan veya iyi olmayan şey, istavritin avcılık boyunun 13 santimetreden 12 santimetreye düşürülmesi. Bunu balıkçılar yıllardır talep ediyorlar. Niye talep ediyorlar? Yani artık avlayacak başka bir şey kalmadı. Balıklar, büyük balıkları avladık tamamına yakınını. Küçükleri kaldı. Küçükleri de avlayalım, pazara getirelim. Şimdi 12 santimetre boy sınırı getirdiğinizde bu 12 santimden daha küçük belli bir yüzdedeki balığa da göz yummak zorundasınız. Çünkü bunlar sürü oluşturan balıklar. Kocaman sürünün içinden balıkçı gırgırağını çevirdiğinde nasıl ayıracak diye bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla %5 ile 15'ine kadar bir aralıkta ona da daha küçük boylu balıklara da göz yumuyoruz. Bunun anlamı şu: bundan sonra piyasada sağda solda serçe parmağımızın büyüklüğünde istavritler görürsek şaşırmayalım. Birinci, ne kadar doğruysa kota getirilmek. İkincisi, yani istavritin boyunun küçültülmesi o kadar yanlış.
2: Peki hamsi için öngörülen plan ne Mustafa Bey?
3: Şöyle, yani bizim balıkçılığımızın amiral gemisi, omurgası hamsidir. Hamsi avcılığında durumumuz ne yazık ki her yıl daha vahim hale geliyor. Her yıl daha çok avlamak istiyoruz. Bu yüzden bir kota getirildi. Bu kota henüz istediğimiz bilimsel sınırlar içerisinde değil ama başlangıç olması yönünden iyi. Karadeniz'deki hamsi ve istavrit avcılığı 1 Eylül'de değil, orta su trolü ve gırgırla yapılan avcılıkta 15 Eylül'e ertelenmiş oldu. 15 Eylül'e ertelenmiş olması doğru ama yeterli değil. Buna yetmez ama evet diyoruz bilimsel olarak. Yani doğrusu daha geç zamanda başlaması hamsi avcılığının ve mutlaka hamsi avcılığındaki kota rakamlarımızı çok daha aşağılara getirmemiz lazım. 150 bin ton, 200 bin ton civarında hamsi avlarken 400 bin ton hamsi avcılığı kotası belirlemek doğru bir yaklaşım değil. Bunun anlamı şu: pazara gelmeyecek kadar küçük avlanmış olan balıklar doğrudan balık unu, balık yağı fabrikalarına gitsin demek oluyor.
2: Şöyle devam edelim. 15 Eylül dediniz. Av tarihiyle ilgili nasıl değişiklikler oldu? Orayı biraz açabilir miyiz?
3: Şöyle, bizim denizlerimizdeki avcılık Akdeniz hariç 1 Eylül'de açılır efendim ve Nisan ayında da kapanır. Yaklaşık 4 aylık bir kapalı sezon söz konusudur. Bu kapalı sezon sadece endüstriyel balıkçılar içindir. Yani gırgır, trol, orta su trolü gibi endüstriyel avcılık yapanlar içindir. Yoksa onun dışındaki küçük ölçekli balıkçılar belli avcılık teknikleriyle yıl boyunca avcılığa devam ederler. Şimdi düşünün, biz 1930'lu 40'lı yıllarda da av sezonunu Eylül'de açıp Nisan'da kapatıyorduk. 1930'lu yıllarda ne kadar kar yağıyordu, havalar nasıldı, sular nasıldı, ne kadar bol balığımız vardı ve geldik şimdi 2026'ya. Şu anda durumumuz nasıl? İklim değişti, denizler ısındı, yağışlar azaldı, denizleri kirlettik, büyük balıkları avladık. Biz halen 1930'lu 40'lı yıllarda yaptığımız avcılık sezonu açılış kapanış tarihlerini değiştirmedik. Bunu doğru bulmuyoruz. Yani en azından 1 Ekim'e kadar avcılık açılış sezonunu ertelememiz lazım. Bizim avladığımız balıklar sürü oluşturan balıklar. Sürü oluşturan balıklar olduğu için bunlar, bu sürü oluşturan balıklarda sular soğumadan sürü oluşmaz. Sürü oluşmadığı için de doğal olarak

0: biliyordunuz. Dolayısıyla devletin bilimsel verilere dikkate alarak düzenlemeyi yeniden gözden geçirmesinde fayda var.
1: Peki Mustafa Bey, avlanması yasak balık listesi de güncellendi. Hangi balıkların avlanması artık yasaklandı?
0: Bir tane balina yasak listeye girdi. Buna benzer birkaç tane daha tür dahil oldu bu avlanması yasak türler listesine. Ama ben bu avlanması yasak listenin güncellenmesinden daha ziyade vatozların, dikenli vatozun avcılığa açılmasını konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü avcılığa yasak olan türlerin ne kadarını zaten avlanabiliyordu. Onlar nadiren avlanan türlerdi zaten. Tamamen şu anda yasaklanmış oldu. Ama avcılığa kapalı olan bir türümüz vardı. Onu şimdi avcılığa açtık. Bu alınan kararlar esasında bizim balıkçılığımızı ileri götürmeyecek. Bunlar bir pansuman yapmak gibi, yaraya pansuman yapmak gibi. 40 yamalı bir balıkçılık yönetim politikamız vardı. Hadi bunlar da 41. yama olsun. Yamayarak bunu düzeltemeyiz. Rotamız yanlış. Balıkçılık yönetiminde 1930'lardan kalma tür esaslı bir yönetim sistemine biz uyguluyoruz şu anda. Ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçmemiz gerekiyor. Bir tren düşünün, yanlış rotaya girmiş. Ankara'ya gidiyorum sanıyorsunuz siz ama tren İzmir'e doğru yol alıyor. Kompartımanları değiştirmek, koltuğunuzu değiştirmek sizin gideceğiniz menzile sizi ulaştırabilir mi? Şu anda balıkçılık yönetimiyle ilgili ne yazık ki yaptığımız her şey, çok iyi niyetle çalışan insanlar olduğunu söyleyebilirim. Yani kimsenin ne genel müdürün ne efendim ekiplerin bir kötü niyetinin olması söz konusu değil. Onun herkes istiyor ki, balıkçı da dahil herkes istiyor ki stoklar daha iyi olsun, balık daha bol olsun. Yani herkes menzile rahatça ulaşayım diyor ama şu andaki rotamız yanlış. Bu yanlış rotayla doğru menzile ulaşma şansımız yok ne yazık ki. Umarım yanılırız ama her yıl ortaya çıkan manzara doğru tespitlerde bulunduğumuzu ne yazık ki bize gösteriyor.
1: Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden Profesör Mustafa Sarı NTV Radyo'daydı.
2: Sonra sonra.
3: Herkes soru sorabilir.
4: Ne? Nasıl?
5: Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
4: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
3: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
4: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
5: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
3: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
4: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
5: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
3: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
4: siz
3: da.
4: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
3: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
2: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Sıra Dışı Hayatlar. Sıra Dışı Hayatlar.
6: Merhaba, ben Sara Aydın. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fakültesi'nde doktor olarak görev yapıyorum. Annemin gebelikte yaşadığı bir kaza sonucunda bedensel engelli olarak doğmuşum. Spina bifidal bir anomali taşıyorum. Bu nedenle hayatımı tekerlekli sandalyeyle devam ettirmek zorundayım. Omurilik anomalisi diyebiliriz buna. Belli bir seviyenin altında his kaybı, yürüyememe, motor kuvvet kaybı, duyu kaybının yaşandığı bir engel durumu. Engel durumum avantaj mı, dezavantaj mı baktığımızda yerine göre değişiyor diyebilirim. Hiçbir zaman bir kısıtlılığın insanın hayatında avantaj olduğunu söyleyemem. Bu çok fazla polyanlacılık olur. Ancak hayatımın bir alanına odaklanıp diğer alanlarını görmemekte biraz tembellik olabileceğini düşünüyorum. O nedenle evet, engelliyim, yürüyemiyorum. Ama bu benim hayatımın sadece bir alanı. Hayatımdaki çıkan tümseklerden sadece bir tanesi. Tabii ki bedensel engelim

0: bana yaşattığı dezavantajlardan bir tanesi tabii ki fiziksel koşullardı. Fiziksel koşullar tahmin edebileceğiniz gibi ilk öğretim okulundan başlarken söyleyeyim mesela binaların durumu, okulların durumu, rampa olmaması. Bu nedenle ben eğitim hayatına geç başlamak zorunda kaldım. 11 yaşına kadar okula hiç gitmedim ama her seferinde çok imrendiğim bir şeydi. Mahalledeki arkadaşlarım ilkokula gider, okuma yazma öğrenir. Onların renkli fasulyeleri olur saymak için ya da fişleri olur. Onları gördükçe çok imrenirdim. 11 yaşındayken ailem bir karar almıştı. Bulunduğum şehirde bir ilçesinde Turhal'da engelliler okulu var. İlk öğretim okulu. Taşınarak oraya yerleşme ve eğitimi orada devam ettirmemle ilgili bir karar aldılar. Onların da benim de hayatımdaki en büyük dönüm noktası diyebilirim bu karar. Daha sonrasında ilk okula başladığımdan okuma yazma bilmem nedeniyle birinci sınıf okumadım. Daha sonra ikinci sınıftan devam ettim. İlerledikçe birkaç sınıf daha atlayarak aslında o yaş farkını kapatmış oldum. İlk öğretim bitirdikten sonra lise sınavları. Lise sınavlarına başladığımda artık fiziksel anlamda farklı bir okula gidecektim. Çünkü ilk öğretimde, ilkokulda bulunduğum okul engellere uygun. Çevremdeki arkadaşlarım engelliydi. Bu nedenle çok yabancılık çekmedim. Hatta güvenim yerine geldi diyebilirim. Çünkü tahta boyları o şekilde ayarlanmış. Tahtaya çıkıp soru çözebiliyorsun. Teneffüste diğer arkadaşlarını tekerlekli sandalyenle kovalamaca oynayabiliyorsun. Aslında zihnimde oluşturduğum hayaller gerçek olmuştu. Beni kırmayacak bir şekilde. Liseye başlamak o nedenle biraz beni korkuttu diyebilirim. Çünkü artık engelli olmayan arkadaşlarım olacaktı. Beni nasıl karşılayacaklardı. Onu çok fazla bilmiyordum. Bu anlamda endişelerim fazlaydı. Ama her seferinde kendimi şunu hatırlattım. Evet, yalnız kalabilirim. Arkadaşlarım olmayabilir, zorlanabilirim. Ama okul benim aracım, amacım değil. Yani benim bir hedefim var. Bu hedefi gerçekleştirmek için de bu zorluklarla baş etmem gerekiyor. Daha sonra üniversite sınavına girdim. Üniversitede hep hayalim tıp fakültesini kazanmak, doktor olmaktı. Hatta arkadaşlarla hep aramızda şöyle sohbet geçerdi. Sohbet eder konuşurken ben kitaplarımı alayım, hadi ben gideyim bir doktor olup geleyim şeklinde şakalar yapardım. Sonra puan aldığımda yüksek bir puan almıştım. Asıl mancaya ondan sonra başladı. Çevremdeki çoğu insan işte yazmamam gerektiğini, engelli birinin doktorun olması çok zor olacağını, çok zorlanacağını ifade etti. İster istemez kırmama neden oldu. Günlerce düşündüm sabahlara kadar. Araştırdım da evet tekerlek sandalyesiyle tıp fakültesine başlayıp bitiren biriyle karşılaşmamıştım. Daha sonra kaza sonucunda engelli olup hayatına devam ettiren doktorlar vardı. Ya da kas hastalığı ilerleyici bir hastalık sonrasında tekerlekli sandalyesiyle doktor olanlar vardı. Fakat tıp fakültesine başlayıp bitiren biriyle karşılaşmayınca endişelerim daha da arttı. Bunu lisede öğretmenimle paylaştığımda tercih sürecinde okul müdürümüz bana Fare bu hiç gidilmemiş bir yol olabilir ama neden bu yolu gidip sen açmayasın ve senden sonra araştıranlar seni görmesin dedi. Bu bana çok büyük bir cesaret verdi. Yaşadığım süreçte düştüğüm noktalar çok oldu. Herkes hayatını düşer. Önemli olan çabucak toparlanıp kalkmak. Aslında motivasyonum bu anlamda hayallerim de hep. Yapabileceğime çok inandım. Kendim inandım. Başkalarının inanmasını beklemedim. Çünkü her zaman söylediğim şey hiçbir zaman yapamam diye ben düşünmem. Nasıl yapabilirim diye düşünürüm. Kendim inancımı evet kaybettiğim noktalar oldu ama kendime bunu hatırlattım. Senin fakültesini bitirdiğin zaman çoğu insan örnek olacaksın. Sosyal hayatta çok eğlenceliyimdir aslında. Ne uzmanlık sınavında ne de üniversite sınavında hiçbir zaman sosyal hayatımdan kopmadım. O anlamda çok şanslıyım. Çok sevdiğim insanlar, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Her seferinde kendimi değerli hissederim. Beni anlayabilen insanlar var etrafımda. Artık bir yere gittiğinde bunu sıklıkla duyduğum şey bana şunu söylerler. Seni ilk gördüğümüzde sandalyeni gördükten sonra o sandalye gözümüzden kayboldu. Kendinle barışık demek biraz bana garip geliyor aslında. Çünkü hiçbir zaman kendime küsmedim. O nedenle kendiyle barışık ifadesi çok hoşuma gitmez. Başarı olarak gördüğüm şey şuydu. Mezuniyet töreninde tüm fakültelerin birincilerini çıkarıyorlar. Ben sahneye çıktığımda tüm fakülte ayakta Sare diye tezahürat ederek alkışlamıştı. Çok duygulanmıştım. Yine sahneden indiğimde aynı şekilde aynı tepkilerle karşılaşınca diploma töreninde yine tüm arkadaşlarımın ayakta alkışlaması. Aslında benim başarım akademik değil. Kazandığım arkadaşlar sosyal başarımış. O nedenle en mutlu olduğum an o an diyebilirim. Engel nedir? Standart dışı. Nedir standart dışı? Engel yani hayatın bize diğer insanların bize koyduğu fiziksel sorunlar kendi adıma düşünecek olursam. Neden? Çünkü ben kendimi hastanede engelli hissetmiyorum. Evimde engelli hissetmiyorum. Ya da arkadaşlarımla bir ortama gittiğimde engelli hissetmiyorum. Yani o yaşam alanının dışına çıktığımda kendimi sıkıntılı hissedebiliyorum. Mesela benim standart gittiğim restoran ve kafeler vardır. İşte rampası olan ya da masaları benim için uygun olan. Kendimi oralarda engelli hissetmiyorum. Engelli hissettiğim alanlar, kaba bir tabirle görünmez hissettiğim yerler. Önemsenmediğim, yok sayıldığım yerler. İnsanlar aslında neyi anlamıyor? Evet, güzel bir soru. Bizim ne istediğimizi anlamıyorlar bence engelli olarak. Hiç kimseden emeğin olmadan bir maddi ya da manevi bir şey asla istemem. Ama insanların gözündeki engelli imajı, mesela en basit örneğinden vereyim. İşte evde bakım ücreti verelim, ailesi baksın, işte okula gitse de olur, gitmese de olur. Ya da işte belli bir yılı tamamladıktan sonra mahallen emekli olsun, tamam. Ya da işte istihdam sağlayalım, bir belli bir kişi çalışsın ama bu işte gösterme de olsun gibi. Hayır, öyle değil. Biz toplumla kazandırıldığımızda çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunu en iyi siz biliyorsunuz zaten. Biz olmadığımızda aksayan bir sürü işler aslında. İnsanların bunu anladığını düşünmüyorum. Her seferinde söylediğim şey bazen, kendimden de örnek veriyorum. Evet, lisede ben de zayıf notlar aldım çalıştığım halde. O noktada bırakmadım. Ya da bazen benim de dilime sınavlarım iyi gelmedi. O noktada bırakmadım. Da ben de kırıldım, yapamazsın dedikleri çok oldu. O noktada bırakmadım. Sabretmek gerekiyor bence uzun vadede o resim uzaktan görmek için.
1: Bugün tekerlekli doktor diye anılan psikiyatrist Sare Aydın hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dünya radyolarında zapping.
2: Guides as the school calls the adults in the classroom.
3: Mi fa serrotto.
4: Buona fine, buon inizio.
5: Tawei chan sheng geng duo xiao jian ding.
6: Sa meng heng meng ra shuo ma ka bo a ren.
1: Burisu Kota Kinabalu radiosu.
7: Apa termenung di atas tangga, banyak masalah.
8: Uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'a kulağınız NTV Radyo'da olsun.
1: Burası NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
9: Bulaşık makinesinin mucidinin bu buluşu hizmetçilerine sinirlendiği için yaptığı doğru mu?
1: Rivayete göre doğru. Bulaşık makinesini 1885 yılında Amerikalı Josephine Cochran buldu. Çünkü çini tabağını yıkarken kıran hizmetçisine çok kızmıştı. Cochran'ın uzun yıllar önce yaptığı bu önemli buluşa rağmen bugün birçok evde bulaşıklar elde yıkanmaya devam ediyor. Ve bulaşık yıkamak konusunda kırılmış çok çeşitli rekorlar da var. Örneğin 3 dakikada en çok tabak yıkayan çift rekoru 54 tabak yıkamış olan Taylandlı Bay ve Bayan Surin Sapanol'a ait. Oysa bulaşıklar yüzyıllar boyunca kadınların kabusu oldu. İngiltere'deki bir kilise mezarlığında 19. yüzyıldan kalma bir mezar taşında yazanlar bunun en iyi kanıtı olabilir. Burada yatan zavallı kadın yaşarken hep yorgundu. Yoktu evinde hizmetçi tutmak gibi bir lüksü. Son sözleri şunlardı: "Dostlarım, gidiyorum ben. Ne çamaşır, ne süpürge, ne de sökük dikilen yere. Oradaki her şey tam gönlüme göre. Ne yiyip içen var orada, ne de bulaşık yıkamak derdi. Benim için yas tutmayın sakın, ne şimdi ne de sonra. Çünkü ben hiç ama hiç iş yapmayacağım artık." Ancak İsveç'te yapılan bir araştırma tam anlamıyla ezber bozuyor. Buna göre bulaşıkların elde yıkandığı evlerdeki çocuklar daha az hasta oluyor. İsveçli bilim insanları bulaşık makinelerinin bağışıklık sistemini azalttığını, astım ve alerjiye davetiye çıkardığını iddia ediyor. Kim buldu, nasıl buldu?
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece. Her mevsimde,
10: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: İyi akşamlar, saat 19, gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da yağışlı hava yer yer etkisini göstermeye başladı. İş çıkışıyla birlikte sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu da epey artmış vaziyette. 19 itibariyle tabloya bakmak için Ali Ablay'a bağlantımızı yapalım. NTV muhabiri Ali Ablay, neredesiniz ve trafikte ve havada durum ne Ali?
1: Evet Seda Üretir, açıklamalar yapılmıştı ve saat 18 itibariyle İstanbul'da yağmur tekrar şiddetini arttırdı ve İstanbul'un birçok noktasında trafikte artık neredeyse durma noktasına geldi. Biz şu anda Maslak'tayız ve burada gördüğünüz gibi trafik durma noktasında. Şimdi Serkan Sevinç size trafiği gösterirken ben de yapılan açıklamaları size aktarayım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'un birçok noktasında bu akşam metrekareye 21 ila 75 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Akom'sa rüzgarın etkili olacağını ve 40 ila 70 kilometre arasında bir fırtınanın etkili olacağını belirtti. İstanbul'da dün başlamıştı sağanak yağış fakat bugün gündüz saatlerinde etkisini kaybetmişti. Ancak akşam saatleriyle birlikte tekrar etkisini artırdı ve İstanbul Valiliğinden de bir açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde bir açıklama yapıldı. Belediye ekipleri de İstanbul'un birçok noktasında sel baskınlarına karşı önlemler aldı. Şu anda İstanbul trafiği İstanbul genelinde %78 seviyelerinde fakat Anadolu yakasında bu oran %85, Avrupa yakasında ise %76 seviyelerinde. Tabi zaman zaman İstanbul trafiğinde yağış nedeniyle küçük çaplı kazalar yaşanıyor ve bu kazalar nedeniyle de trafik birçok noktada durma noktasına geliyor. Yağış özellikle Anadolu yakasında an itibariyle sağanak olarak etkisini gösteriyor. Fakat ilerleyen saatlerde bu sağanak durumunun Avrupa yakasında da etkili olması bekleniyor. Dün akşamki sağanak yağış sırasında birçok noktada küçük çaplı su baskınları yaşanmıştı. Fakat İstanbul'da gün içinde daha sakin bir hava vardı. Yağmur daha yavaş yağıyordu. Fakat bu saat itibariyle hem sağanak yağışın daha etkili olması hem de fırtınanın etkili olması bekleniyor.
0: Takip edeceğiz NTV ekipleri olarak hem yağışı hem de fırtınayı. Geçelim fon soruşturmasına. Bugün 4. dalga operasyon düzenlendi bu soruşturmada. Aralarında Destek Factoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararları kaldırıldı. Bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı ise sürüyor.
2: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Factoring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
3: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
2: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
0: Bu soruşturma siyasette de gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan konuya ilişkin açıklamalar var. Kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi Meclis Başkanı. Yeni Parti de konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun meclis tarafından araştırılmasını istiyor.
4: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
5: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
4: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
6: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
0: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama paylaşıldı. Kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlar oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
5: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
4: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan'ın görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını ifade etti. İki ülke arasında ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğu da vurgulandı. Erdoğan bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti ve mevkidaşını Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. İsrail medyası Başbakan Benjamin Netanyahu'nun gizlice Abu Dhabi'ye gittiğini yazdı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ile görüştüğü belirtiliyor. Taraflardan konuya ilişkin resmi açıklama yok. İddialar İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.
7: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. İddia İsrail medyasından. Çıkan haberlere göre Netanyahu Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ile bir araya geldi. İsrail Başbakanı pazar günkü seyahatini İsrail'i bir iş insanına ait özel bir jetle gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldı ve aynı gün İsrail'e döndü. Abu Dhabi merkezli The National gazetesi yetkililerin diğer ülkelerle güvenlik meselelerini değerlendirdiğini yazdı. Ancak bu görüşmelerin liderler düzeyinde yürütülmediği savunuldu. Temasların zamanlaması ise dikkat çekici. Zira söz konusu ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim saldırısından önce Netanyahu'yu olası bir Hamas saldırısı konusunda uyardığı iddialarının gündeme geldiği bir dönemde yapıldı. İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre Şeyh Muhammed saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu aradı. Görüşmede Hamas'ın büyük bir saldırı planladığını söyledi. Ancak Netanyahu güvenlik şefleriyle yaptığı toplantıda konudan söz etmedi. İsrail Başbakanlığı Mayıs'ta yaptığı açıklamada Netanyahu'nun İran'la savaş sırasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini duyurmuştu. Devlet Başkanı Şeyh Muhammed de görüşmelerde bulunmuştu. Buna karşın Abu Dhabi yönetimi ise İsrail hükümetinin açıklamasını yalanlamıştı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki İbrahim Anlaşmaları kapsamında diplomatik ilişkiler kurmuştu.
0: İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Batı Şeria'da kontrol ve güvenlik önlemlerini artırdı. Ramallah kenti çevresinde bazı yollar kapatıldı. Batı Şeria genelinde kontrol noktalarının artırılmasıyla Filistinlilerin hareket özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlandı.
4: Yüzlerce güvenlik kontrol noktası bitmek bilmeyen operasyonlar. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da nefes almak bile zorlaştı. Son olarak Ramallah ve çevresinde bazı yollar kapatıldı. Güvenlik önlemleri artırıldı. Ramallah'a giren veya şehirden çıkan araçlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.
8: Günlük çilemiz ister Ramallah'a giriyor ister oradan çıkıyor olalım her gün kontrol noktasından geçmeyi ve orada 2 ila 3 saat harcamayı içeriyor. Yol boyunca üzerinize taş atabilecek ya da size fiziksel saldırıda bulunabilecek yerleşimcilerden bahsetmiyorum bile. Ayrıca birkaç kilometrede bir kontrol noktası var ve her an durdurulabilirsiniz.
9: Hastanedeydik. Şimdi de buradayız saat 4'ten beri. Yani tam 2 saattir burada. Kontrol noktasında bekliyoruz.
4: İsrail Yahudi bayramları nedeniyle Batı Şeria'da 27 Eylül'den 3 Ekim'e kadar güvenlik kontrollerinin artırılacağını duyurdu. İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlarken Trump yönetiminden bazı isimlerin Batı Şeria'nın ilhakına destek verdiği biliniyor. Filistinli yetkililer İsrail'in Batı Şeriyalıları bölgeden sürmeye çalıştığını söylüyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin sayısı 500 bini aşıyor.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya tıpkı savaşın ilk günlerinde olduğu gibi Belarus üzerinden saldırması, hatta Belarus'un da Rusya ile birlikte Ukrayna'ya taarruza katılması olasılığı konuşuluyor. Ukrayna Sınır Güvenlik İdaresi sözcüsü Andrei Demchenko NTV'ye özel açıklamalar yaptı. Belarus üzerinden Ukrayna'ya yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdi.
8: Rusya'nın tekrar Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için sonbaharın ileri dönemlerini veya kış aylarını beklemek gerekecek. Şu anda sınırın Belarus tarafında Rusya'nın ciddi bir yığınağı bulunmuyor. Ancak o taraftaki imkanlara bakıldığında Rusya'nın ileride buraya daha fazla kuvvet yığma ve Ukrayna'ya taarruz etme olasılığı yine de mevcut. Belarus kuvvetlerinin Rusya ile birlikte Ukrayna'ya saldırıya katılma olasılığı ise daha az olmakla birlikte yine devam ediyor. Belarus yönetimi durumun hassasiyetini görüyor ve Ukrayna'ya saldırıya doğrudan katılmanın kendisi için taşıdığı riskleri biliyor. Ama sonuçta Belarus yönetimi Rusya'nın yoğun baskısı altında. O nedenle Rusya'nın baskılarına boyun eğme olasılığından bahsedebiliriz. Bunun dışında son bir haftadır Belarus, Ukrayna sınırına yeniden Rus dronlarına koordinat sağlayan cihazları yerleştirdi. Dolayısıyla şu anda da Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına destek verdiğini söylemek doğru olur.
0: Savunma sanayinde bugün önemli bir tören vardı. Hürkuş Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı 2027'ye kadar devam edecek.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bir uçak dahil oldu. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen iki Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak.
10: Hava Kuvvetleri Komutanımız Sayın Orgeneral Rafet Dalkıran'a
4: teslimat töreni için adres Hürkuş'un doğduğu Ankara'daki TUSAŞ tesisleriydi. Törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran katıldı.
11: Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Hürkuşlarımızla gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz. Kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık.
12: Hürkuş yalnızca bugün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır.
4: Hürkuş'un kokpit ve aviyonik mimarisi diğer milli hava platformları Hürjet ve Kaan'la bütünlük içinde tasarlandı.
13: Artık Hava Kuvvetleri envanterine dahil olan Hürkuş 574 kilometrelik bir son hıza sahip Hürkuş aynı zamanda 10 bin metreye kadar irtifada görev yapabilecek.
4: %80'e yakın yerlilik oranıyla Hürkuşların yeni yuvası İzmir Çiğli'de konuşlu bulunan ve Akrep Filo olarak bilinen 122. Filo Komutanlığı olacak.
13: Yıl sonuna kadar 12 Hürkuş daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Sonrasında ise her ay 2 Hürkuş TSK envanterine girecek ve toplamda 55 Hürkuş 2028 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak.
4: Hürkuş temel eğitim uçağı kategorisindeki açık nedeniyle küresel pazarda ihracat potansiyeliyle de ön plana çıkıyor. Kısa süre içinde Hürkuş'un ilk ihracat sözleşmesinin de imzalanması bekleniyor.
0: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı ve tahliye oldu. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı.
4: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
14: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
4: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Keşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler var.
15: Keşif.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
15: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
0: Narkotik ekipleri İstanbul'da bir operasyon düzenledi ve bir dairede yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler Sarıyer'de belirlenen adrese baskın düzenledi ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğu dairede yapılan arama sonucunda bir sırt çantasının içine gizlenmiş halde 9 kiloya yakın kimyasal uyuşturucu madde yakalandı. Polis arama yapılan dairede uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen paraya da el koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü aynı soruşturma kapsamında bir de araçta arama yapıldı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu bültene İstanbul'daki yağıştan bir canlı bağlantı yaparak başlamıştık ama sadece İstanbul'da değil, İstanbul'un doğusunda da yağmur etkili. Sakarya'da kuvvetli yağış vardı ve yollarda su birikintilerine neden oldu. Araçlar da temkinli ilerlediler. Gök gürültüsüyle birlikte aniden bastıran sağanak cadde ve sokaklarda bu şekilde birikti. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde araçlar iyice yavaşladı. Sağanak yağmurun hafta boyunca sürmesi bekleniyor o bölgede de. Murat Tarakçı'nın İstanbul Tuzla'da tedavi gördüğü üniversite hastanesinde yanlış kulağı ameliyat edildi. Sağ kulağında sıvı birikmesi olan hasta sol kulağında ameliyat olduğunu narkozun etkisi geçince fark etti. Hasta aynı gün narkoz verilerek ikinci kez ameliyat edildi. İşitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastaneden de doktordan da şikayetçi.
16: Ses tellerimle ilgili boğazımdan...
4: Sağ kulağındaki sıvı nedeniyle ameliyata girdi. Ancak yanlış kulağa ameliyat edildi. Murat Tarakçı narkozun etkisi geçince gerçeği öğrendi.
16: Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim. Ve sedyeyi götüren kişiye sorduğumda siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz diye sol kulağımı olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim.
4: Kocaeli Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Özel bir üniversite hastanesinde ameliyata alındı. Sağ kulağına işlem yapılacaktı ancak operasyondan çıktığında sağlam olan sol kulağından ameliyat olduğunu anladı. Hata fark edilince hasta aynı gün ikinci kez narkoz verilerek ameliyat edildi. Ameliyatların ardından işitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.
16: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım.
17: Gerekli güvenlik cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlığı açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz.
4: Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmadı.
0: İstanbul Fatih'te seyir halindeki bir araçta yangın çıktı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu Vatan Caddesi burası. Aksaray istikametine seyir halinde olan bir araçtan bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Yol kenarına çekilen araç bir süre sonra yanmaya başladı. Olay yerine ulaşan ekipler güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrolü şekilde devam etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları da açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaralarıyla ve aday şifreleriyle erişebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adıyaman'da engellilerle zirvede etkinliğinin 24.sü yapıldı ve bu yılki etkinlikte Nemrut Dağı'nın zirvesinden dünyaya çocuk felcine son çağrısı verildi.
4: Engellilerle beraber zirveye çıktılar. Nemrut Dağı'nda çocuk felci için mesaj verdiler.
18: 24 yıldır Nemrut Dağı'nın zirvesine engellileri taşımaktayız. Ayrıca bu yılın özelinde Rotary'nin sıfırıncı hedefi olan çocuk felcinin dünyadan silinmesine yönelik bir farkındalık etkinliği de gerçekleştirdik.
4: Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün düzenlediği engellilerle zirvede etkinliğinin 24.sü yapıldı. Bu yıl etkinliğin ana teması çocuk felci oldu. Etkinliğe çok sayıda ilden öğrenci katıldı. Engelliler katılımcıların yardımıyla 2206 metre yükseklikteki zirveye çıktı. Dünyanın en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Nemrut'un zirvesinden tüm dünyaya çocuk felcine karşı mücadele mesajı verildi.
19: Bugün engellilerle beraberdik. Çocuk felcine son mesajını da vermek istedik aslında. Çok teşekkür ederiz bizimle ilgilenen ve bu organizasyonu yapan herkese tek tek.
4: Etkinlikte Nemrut'taki dev heykellerin arasında mini konser de verildi.
0: Beş yaşında başladığı spor hayatını azimli ve disiplinli çalışmayla dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı. Türk motosporlarında tarihi başarıya imza atan 27 yaşındaki Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. NTV'den Beyza Nur Özer'e konuşan Türkkan, başarısının sırrını da anlattı.
2: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza attı.
20: Ali Türkkan, Dünya Gençler Rally Şampiyonu.
2: Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Castro Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamladı ancak pes etmedi. Etap etap temposunu artırarak liderliğe yükseldi.
21: İlk günden itibaren stratejimiz neyse buna bağlı kaldık ve sıralamamız ne olursa olsun hiçbir zaman bundan vazgeçmedik. Bence bu iyi bir psikolojik savaştı ve bunu kazandık. En az %50'si psikolojik. Aslında otomobili kullanan şey, tabii ki vitesi elimle değiştiriyorum, freni ayağımla basıyorum ama bütün bunları beynim koordine ediyor. O yüzden onun psikolojik olarak çok güçlü olması, kolay kolay vazgeçmemesi ve nerede ne yapacağını bilmesi gerekiyor.
2: 27 yaşındaki Türkan spor hayatına 5 yaşında başladı. O günden beri disiplin ve azimle çalıştı.
21: Benim için sporun en önemli yanlarından biri tarihte kalıcı bir iz bırakabilmek. Ve ben de bu tarihte artık kesinlikle bir kalıcı iz bıraktım. Ben ilk senemde şampiyon olmadım. Üçüncü senemde şampiyon oldum. Ama ilk sene gittiğimde ilk yarışımda da biliyordum ki dünya şampiyonu olabilirim. Ama dünya şampiyonu olmak 3 senemizi aldı. Ben bunu bildiğim için asla vazgeçmedim.
20: Ali Türkkan, Oytun Albayrak.
0: A milli takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde. Ay Yıldızlılar ikinci maçında İtalya'yı bu akşam Bursa'da konuk edecek.
22: Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Birinci gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Bursa'da sahaya çıkacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesine rakip olacak.
23: Keşke İtalya ile karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama ben 5 yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak.
22: Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmana katıldı. Ümit milli takımdaki görevini tamamlayan İlhan Fakılı da kafileye dahil oldu. Kaleci Uğurcan Çakır ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Türkiye'nin sahaya Altay, Zeki Ozan Abdülkerim Ferdi, İsmail Salih, Oğuz, Arda, Kerem ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. İtalya da grupta puanla tanışmanın peşinde. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan futbol devi ilk maçında Belçika'ya evinde 2-0 kaybetti. Gökmavileri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.
1: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan erken elenmeyi hak etmediler. Montella da bu kaliteli oyuncu grubunu daha iyi hale getirdi. Taktiksel açıdan çok fazla şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Nasıl bir maç olacağını karşılaşma başlayınca göreceğiz.
22: İtalya'nın sahaya Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Dumbia, Ken, Esposito ve Cambiaghi 11 ile çıkması bekleniyor. 100. yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer maçta 3'er puanlı Belçika ile Fransa saat 21.45'te Brüksel'de karşılaşacak.
0: İran'da milli takımının İsrail ile karşılaştığı maç soykırım karşıtı eylemleri saha içine taşıdı. İrlandalı futbolcular İsrailli rakiplerini başından sonuna protesto ettiler maçta ve maçtan 3-0 galip ayrıldılar.
23: İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail Milli Marşı okunurken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı Dara Oşea yazı turu atılırken İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmayı reddetti. İrlandalı futbolcular mücadeleye Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Takımın 3. golünü kaybeden Jack Moylan, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyorum diyen İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail karşısında sahaya çıkmadı. Karşılaşma öncesi söz alan İrlanda milli takım teknik direktörü Heimer Hallgrimsson, maça zorunda oldukları için çıktıklarını belirterek, soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz demişti. İrlandalı milli futbolcular, İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak. Turnuvadaki ilk galibiyetini İsrail karşısında alan İrlanda, 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. İkinci maçında da yenilen İsrail ise puansız ve son sırada.
0: SpaceX şimdiye kadar üretilmiş en güçlü uzay aracı Starship'in 14. test uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay gemisi yaşanan motor arızasına karşın ilk kez yörüngeye ulaştı. 40 katlı bir gökdelen yüksekliğindeki 127 metrelik devasa uzay aracı Texas'taki Starbase üssünden göğe yükseldi. Uçuşun ilk bölümünde motorlardan birinde yaşanan arızaya karşın şirket mühendisleri göreve devam kararı aldı. Aksaklığa rağmen uzay aracının yörüngeye ulaştığı ve taşıdığı uyduları ilk kez başarıyla konuşlandırdığı açıklandı. Böylelikle SpaceX Starship uzay gemisini 14. denemesinde ilk kez yörüngeye ulaştırmayı başarmış oldu. Şimdiye kadar geliştirme ve üretim aşamasında 15 milyar dolar harcanan Starship Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak. Brezilya'da 4 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimine günler kala yarış kızışıyor. Ekonomi, hayat pahalılığı ve güvenliğin öne çıktığı seçimde Lula da Silva ile Flavio Bolsonaro arasındaki mücadele ikinci tur ihtimalini de gündeme taşıyor. Son anketlerde iki aday arasındaki fark hata payı içinde kalıyor.
7: Samba bu kez Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimleri için. Rio de Janeiro'da devlet başkanı Lula da Silva'ya destek veren karnaval grupları ünlü Copacabana plajında toplandı. Lula'nın kampanyasına müzik ve danslarla destek verildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısında.
3: Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettik. Biliyorsunuz geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik, hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Bu vesileyle geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor. Tedavileri devam eden 3 evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu. 8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin sultanlarını külliyemizde misafir ettik. 3 yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A milli kadın voleybol takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Surmeneli'yi kutluyor. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz. 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımlarımızın açılışını yapmak hem de yeni eserlerimizin temellerini atmak üzere baba ocağımız Rize'deydik. TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimize, yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına, kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek 3 yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar lirayı aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. 13 Eylül'de ise şehir hastanemizin kurdelasını kesmek üzere İstiklal meşalemizin ilk yakıldığı şehir olan Samsun'umuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, son teknolojiye sahip 40 ameliyathanesi, 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. 18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Böyle bir yerde havalimanının ne işi var diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğundaki dördüncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeye

serden geçen şehitlerimizin, birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin, nice acıya, zorluğa göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya, hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Buradan yeni atanan kardeşlerimize, milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun. Sevgili vatandaşlarım, 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. En önemlisi de bugün içeride 1000 yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden, dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz. Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz. Aziz milletim, bundan 5 sene önce ülkemize kazandırdığımız Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türk evimiz yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez oldu. Birçok devlet ve hükümet başkanını Türk evi binamızda misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Trump'ın daveti

0: üzerine Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı toplantıya iştirak ederek bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik kanaatlerimizi paylaştım. Amerikan iş çevreleri ile bir araya gelerek ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Türk-Amerikan Müslüman toplumunun yer aldığı programda farklı eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Amerika'daki dost ve kardeşlerimizle de hasret giderdik. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temas, görüşme ve toplantıların ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyalar için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. 26 Eylül'de 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun kapanış törenine iştirak ettik. Hem fuarın hem de iş forumunun yeni ortaklıklara kapı aralamasını ümit ediyor. MÜSİAD'ımızı gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugünkü kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır. Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müşteri olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Son olarak bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı mücadele edecek A milli futbol takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan finansal sisteme yönelik bir risk olmadığını söyledi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak kabine toplantısında konuyu ele aldıklarını, yarın da ekonomi kurmaylarıyla bu konuya ilişkin önlemleri görüşeceklerini ifade etti. Kısa bir ara, aradan sonra ana haberle karşınızdayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: NTV Radyo.

0: heyecan.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Sakarya-Bilecik yolunun 36-37. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul ve Bursa'da kasvetli ve yağmurlu hava hakim. Sıcaklık 16-17 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Ankara 19 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23 derece. Akdeniz'de yağış az noktada. Antalya ve Adana 30 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: NTV Radyo.

0: akşamlar. NTV'de ana haber zamanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında fon soruşturması ile ilgili açıklamasını yaptı. Az sonra canlı bağlantıyla bültenin başında aktaracağız. Ama bugün hem fon soruşturmasında yeni gözaltılar oldu hem de pek çok konuda başka gelişmeler var. Komedyen Deniz Göktaş 88 gün cezaevinde kaldıktan sonra bugün çıktı, mahkemede serbest bırakıldı. Devam eden iki soruşturmada gelişmeler var. Siyasi askeri casusluk soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Onlardan biri dikkat çeken bir isim. Kozinoğlu soruşturmasında da daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu. Sporda da gözümüz milli takımda. Uluslararası Ligi'nde ikinci maçta İtalya'yı Bursa'da konuk edeceğiz. Ve buna da bakacağız. Ama önce Cumhurbaşkanı'nın fon soruşturması ile ilgili açıklamasıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında epey ayrıntılar vardı ve o haberi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını izleyelim.
1: Fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir.
0: Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamaların içerisinde en çok fon soruşturmasına dair ne diyeceği merak ediliyordu. Kendisi Birleşmiş Milletler'den dönüşte bir açıklama yapmıştı bu konuyla ilgili ama kamera karşısında ilk defa konuştu. Kaldı ki sonrasında fon soruşturması ile ilgili çok dikkat çeken başka bazı gelişmeler de oldu kamuoyunun yakından takip ettiği. Ama Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında fon soruşturmasının dışında başka ayrıntılar da vardı. Ahmet Örsoğlu şimdi telefonda. Ahmet, kabinede başka neleri konuşmuşlar?
2: Seda, öncelikle okul güvenliği bugünkü kabinenin bir diğer önemli gündem başlıklarından biriydi. Bugün gerçekleşen olaya değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine daha önce okul önlerinde ve okul içlerindeki saldırılara dikkat çekti. Daha önceki önlemlerimizi bir kez daha bugün gözden geçirdik. Okul güvenliği ile ilgili ek tedbirleri ele aldık ifadesini kullandı. Yine bununla beraber Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına atıf yaptı ama bununla beraber Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler'e fiziken vize sorunu nedeniyle gidememesi de gündemindeydi. Netanyahu'ya sözü getirdi. Kelimeleri kan kokan savaş suçluları Birleşmiş Milletler'de kendisine yer bulurken Mahmut Abbas'ın kendisine yer bulamaması insanlık adına utanç duyulacak bir konudur istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 74 Gazze'linin kanını dökenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu bozmayacağız ifadesini kullandı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı görüşmelere değindi. İş piyasasıyla bir araya geldiklerini söyledi. Şunu da hatırlatayım, biraz önce Cumhurbaşkanı fon piyasasıyla ilgili açıklamalarının detaylarını dinledik. Ama bu açıklamasının sonunda bir önemli detay daha verdi. SEDA yarın fon piyasasındaki bu son gelişmelerle ilgili olarak Beştepe'de önemli bir toplantı gerçekleşecek. Yarın ekonomik kurmaylarıyla bir araya geleceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mahşeri vicdan önünde gerekli adımlar atılacaktır ifadesi de oldukça dikkat çekiciydi. Toplantıya elbette ekonominin başındaki isimler katılacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte. Yarınki toplantı sonrasında bir açıklama olacak mı? Hangi kararlar alınacak? Bunları da yakından takip edeceğiz elbette.
0: Cumhurbaşkanı'nın açıklamasındaki diğer başlıkları Ahmet Örsoğlu anlattı ve yarınki toplantıyı da hatırlattı fon soruşturmasına ilişkin olarak. Peki son gelişmeler nelerdi? Bugün neler oldu? Ona da bakalım. Bugün dördüncü dalga operasyon vardı soruşturmada. Aralarında destek factoring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Öte yandan çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırıldı. Bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor.
3: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında destek factoring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
4: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
3: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
0: Tabii en çok merak edilen, o kadar çok kişiyi derinden etkiledi ki, tasfiye süreci nasıl olacak? Herkes bunu bekliyor. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu da bir karar verdi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'da verilen emirler kabul edilecek. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal edilecek.
5: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
6: SPK'nın söylediği, aslında açıkladığı şey, 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
5: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'la iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar, hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
6: Daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeli ise bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için Burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok. Fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
0: Şimdi de fon krizi hakkında bugün yapılan açıklamalarla devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti ve CHP'den gelen yorum ve önerilere bakalım.
5: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
7: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
5: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
8: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. 3 saat sürdü bu toplantı ve kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonları oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
7: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
5: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
0: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Deniz Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.
5: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
9: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
5: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında MASAK'ın eski başkan yardımcısı da var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı da bugün ifade verdi.
7: Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyyoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nun ise 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
0: Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmadaki son gelişme, gözaltına alınan daha önce ve sonrasında da serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer'in evinde ölü bulunması.
10: Kaşif Bey.
5: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
11: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
0: İstanbul sağanaktan sonra güne hasar ve su baskınlarıyla başladı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece ise gece boyunca yağan yağmur sebebiyle çöken yollar oldu. Alt geçitleri su bastı. Sabah saatlerinde de trafik yoğunluğu bazı noktalarda %80'e ulaştı.
5: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü. Bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
10: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
12: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani yazıyor. Biz de mağduruz işte.
5: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih'te bir otomobille kamyonet yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Esenler'de de bir motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek savruldu. Zincirlikuyu alt geçidi su baskını nedeniyle sabaha kadar trafiğe kapalı kaldı. Yağış İstanbul'u hemen terk etmeyecek. Pazara kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık da düşecek.
0: Girne açıklarında batan feribotta kayıp olanlar arama çalışması sürüyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 570 metre derinlikte 2 naaşa ulaşıldı. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığı ve kimliklerin belirlenmesi için DNA incelemesi yapılacak. Batık çevresinde dip arama çalışmaları kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar devam edecek. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın olduğu geminin batmasından sonra 239 kişi kurtarılmıştı. 554 metre derinlikteki enkazda bulunan bu gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya Ulusal Bilimler Akademisi'ni vurdu. Mesai saatinde yapılan saldırıda can pazarı yaşandı. Rusya'nın hedefleri arasında bir tıp merkezi ile Dnipro'da bir iş merkezi de vardı.
5: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de can pazarı. Rusya Kiev'in tarihi merkezine hedef aldı. Ulusal Bilimler Akademisi yüksek hızlı drone'la vuruldu. Saldırı güpegündüz mesai saatinde yapıldı. Binadan alevler, camlardan kapkara duman yükseliyordu. İçeridekiler nefes alabilmek için camlardan sarktı. Üçüncü katın pervazına çıkıp kurtarılmayı bekleyenler vardı. Cama çıkanlar merdivenlerle tahliye edildi. Tarihi bina ise küle döndü. Saldırıda en az bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 6 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Enkazda arama devam ediyor. Ulusal Bilimler Akademisi, Almanya Büyükelçiliğine, Ulusal Opera'ya ve hükümet binalarına yakın bir yerde bulunuyor. Akademi, mesai saatinde yapılan saldırıyı barbarlık ve Rus terörü olarak niteledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'de bir ilaç firmasının, benzin istasyonlarının ve bir tıp merkezinin de vurulduğunu açıkladı. Rusya Dnipro şehrinde ise bir iş merkezine hedef aldı. Yüksek katlı binanın son iki katında yangın çıktı. Kiev'deki cam pazarı Dnipro'da da yaşandı. İçeridekiler camlara çıktı. İtfaiye mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Binadan geriye enkaz kaldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Rusya son haftalarda Ukrayna'yı daha hızlı ve daha yüksekten uçan jet dronlarla vuruyor. Zelenski, hafta sonu bu dronların yarısından biraz fazlasını önleyebildiklerini açıkladı. Moskova ekonomik hedeflerini de genişletti. Depolar, antrepolar ve enerji altyapısının yanı sıra data merkezleri ve telekomünikasyon tesisleri de hedef alınıyor.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yine tartışma yarattı. Ben-Gvir bir Filistinli mahkumun hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söyledi.
13: Seni öldürmek istiyorum. Senin idam edilmeni sağlayacağım. Kadın, erkek, çocuk, asker, 48 kişi öldüren birinin öldürülmesi gerekir. Ayrıca yukarıda karşılaşacağın cehennemde cabası. Buradaki cehenneminde ben olacağım.
5: Filistinli mahkuma parmak sallayarak tehdit eden kişi İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Gvir'in karşısındaki ise Filistinli mahkum Hasan Selame. Yaklaşık iki hafta önce Gvir'in cezaevi ziyaretinde kaydedilen videoyu İsrailli bakan sosyal medya hesabından paylaştı. 1987'deki birinci intifadaya da katılan Filistinli mahkum Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor. Ben-Gvir, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selame'nin idamını istiyor. İsrail Cezaevi İdaresi'nden de sorumlu olan Ben-Gvir, Filistinli mahkumların koşullarının ağırlaştırılması için çalışıyor. Geçtiğimiz Mart ayında İsrail Meclisi'nde teröristler için idam cezası yasası kabul edildi. Geriye dönük uygulanamayacağı için bu yasa Selame için geçerli değil. Hamas, Ben-Gvir'in açıklamalarının kendilerini korkutmadığını söyledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlara yönelik daha fazla suç işlediği kaydedildi.
0: İsrail artık uluslararası toplumdan tepki görüyor. Son olarak Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler nedeniyle İsrail'e yaptırım kararı alan İngiltere bu kez de Netanyahu hükümetini hedef aldı. Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları dünyanın vicdanında bir leke diye niteledi. Filistin halkını savunanlara seslendi. Siz haklıydınız dedi.
14: İsrail'in yıkımını hedefleyenlere karşı olacağız ama bu Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da sebep olduğu acıları haklı çıkaramaz. Bu acı dünyanın vicdanında bir lekedir. Ve bu ülkedeki, hatta dünyanın başka yerlerindeki Filistin halkının içinde bulunduğu kötü durum karşısında duygulanmış ve öfkelenmiş milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Siz haklıydınız.
15: You were right.
5: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara bu sözlerle tepki gösterdi. İngiliz Bakan, Andy Burnham'ın başbakanlığı döneminde Londra yönetiminin İsrail'e yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.
14: İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini net bir dille kınıyoruz. Sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz ve iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine karşı bu parti, bu hareket ve bu hükümet olarak tek bir sesle haykırıyoruz. Başarmanıza asla izin vermeyeceğiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı teklifini reddetti. Ve bu kararın duyurulması sonrasında petrol yeniden 100 doları aştı. Gram altın ise bu kez 300 lira birden düştü.
5: Donald Trump, İran'ın teklifini kabul etmedi. Petrol yükseldi, altın sert düştü. Orta Doğu'daki gerginliğin sürmesi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif sundu. Ancak Başkan Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine Brent petrol yeniden 100 doları geçti. Petrolün yükselmesi dünyada enflasyon baskılarını artırıyor. Bu da daha fazla faiz artışı yapılması ihtimalini yükseltiyor. Altın fiyatı bu gelişmeyle haftaya %3 kayıpla başladı. Gram altın 6800 liradan 6500 lira seviyesine indi.
16: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı açılmadan ya da petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülmeden tüm merkez bankaları dahilinde kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girmek biraz zor olacak gibi.
5: Öte yandan yurt dışında piyasaların gözü Cuma günü Amerika'da açıklanacak istihdam verisinde olacak.
0: Savunma sanayinde bugün önemli bir tören vardı. Hürkuş Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda yapacaklar. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı da 2027'ye kadar devam edecek.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bir uçak dahil oldu. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen iki Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak.
17: Hava Kuvvetleri Komutanımız Sayın Orgeneral Rafet Dalkıran'a
5: Teslimat töreni için adres Hürkuş'un doğduğu Ankara'daki TUSAŞ tesisleriydi. Törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran katıldı.
17: Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Hürkuşlarımızda gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz. Kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık.
18: Hürkuş yalnızca bugün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır.
5: Hürkuş'un kokpit ve aviyonik mimarisi diğer milli hava platformları Hürjet ve Kaan'la bütünlük içinde tasarlandı.
19: Artık Hava Kuvvetleri envanterine dahil olan Hürkuş 574 kilometrelik bir son hıza sahip. Hürkuş aynı zamanda 10 bin metreye kadar irtifada görev yapabilecek.
5: %80'e yakın yerlilik oranıyla Hürkuşların yeni yuvası İzmir Çiğli'de konuştu bulunan ve Akrep Filo olarak bilinen 122. Filo Komutanlığı olacak.
19: Yıl sonuna kadar 12 Hürkuş daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Sonrasında ise her ay 2 Hürkuş TSK envanterine girecek ve toplamda 55 Hürkuş 2028 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak.
5: Hürkuş, temeli eğitim uçağı kategorisindeki açık nedeniyle küresel pazarda ihracat potansiyeliyle de ön plana çıkıyor. Kısa süre içinde Hürkuş'un ilk ihracat sözleşmesinin de imzalanması bekleniyor.
0: Kamuoyunda epey bilinen bir oyuncak mağazasından alınan bir oyuncak 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı. Yumuşak, içinde jel olan oyuncaklardan bahsediyoruz. Hemen aklınıza gelecektir. Ve bu sebeple çocukta ikinci derece yanık oluştu. Aile hukuk mücadelesi başlattı.
20: Parmağını göğsü. Keşke. Çocuğum o gün bu sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım. Ödül anlamında aldım.
5: 11 yaşındaki oğlunu aldığı oyuncak hayatının korkusunu yaşattı. Ankara'da yaşayan Furkan Seçkin iddiaya göre içinde jel olan oyuncağı soğusun diye dolaba koydu. Sabah oyuncağı aldığında elinde patladı. Jel ayağına döküldü ve vücudunda ikinci derece yanığa neden oldu.
20: Doktor hanımlar da çok şaşırdı. Oyuncağı görmek istedi. Nasıl bir oyuncak bunu yapar diye. Oradaki hastalar şaşırdı. Hiç kimse inanamıyor oyuncağa. Resmini gösteriyorum, bu oyuncak dedi.
5: Aile hukuk mücadelesi başlattı. Avukatları aracılığıyla ürünün tedariğinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerden sorumluların belirlenmesi, haklarında taksirle yaralama suçundan dava açılması talep edildi.
20: Kutunun üzerinde ateşe yaklaştırmayın, 3 yaşından küçük çocukların bu oyuncakla oynaması uygun değil şeklinde uyarılar var. Ancak oyuncağı dolaba koymayın şeklinde bir uyarı yok. Bu uyarı olmadığı için ve çocuğumuz da 11 yaşında olduğu için kutuyu açtıktan sonra oyuncağı buzluğa koyuyor, dolaba koyuyor. Dolaptan çıkarır çıkarmaz patlıyor bu oyuncak.
0: Kulağındaki sıkıntı nedeniyle ameliyata alındı ama yanlış kulağa ameliyat edildi. İstanbul'da yaşayan Murat Tarakçı sağ kulağındaki bir sıvı nedeniyle ameliyata girdi. Fakat ameliyathaneden çıktığında sol kulağının ameliyat edildiğini fark etti narkozun etkisi geçince ve mecburen aynı gün içinde ikinci kez ameliyat alındı. Bu defa doğru kulağa ameliyat edildi fakat hastada işitme ve denge kaybı var. Bu yüzden de doktordan da hastaneden de şikayetçi.
5: Sağ kulağındaki sıvı nedeniyle ameliyata girdi. Ancak yanlış kulağa ameliyat edildi. Murat Tarakçı narkozun etkisi geçince gerçeği öğrendi.
21: Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim ve sedyeyi götüren kişiye sorduğumda siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz diye sol kulağımı olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim.
5: Kocaeli Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Özel bir üniversite hastanesinde ameliyata alındı. Sağ kulağına işlem yapılacaktı ancak operasyondan çıktığında sağlam olan sol kulağından ameliyat olduğunu anladı. Hata fark edilince hasta aynı gün ikinci kez narkoz verilerek ameliyat edildi. Ameliyatların ardından işitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.
21: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım.
1: Gerekli güvenlik cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlığı açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz.
5: Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmadı.
0: Alzheimer'ın sırrı kemiklerde olabilir. Bugüne kadar beyne odaklanıldı evet ama bu kez ilk kez kemik iliğini mercek altına alan araştırmacıların keşfine bakılırsa yeni nesil tedavilerin yolda olduğunu söylemek mümkün.
5: Alzheimer'ın sırrı beyinden çok uzakta kemik iliğinde gizli olabilir. Prestijli bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma hastalığın kökenine dair ezberleri sarsacak nitelikte. İsrailli ve Fransız bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi vücudun bağışıklık savunmasını mercek altına aldı. Doku tamirinden sorumlu olan kemik iliğindeki kök hücrelerin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği saptandı. Bozulmanın kaynağı fareler üzerinde yürütülen çalışmalarla netleşti. Alzheimer hastalarında kritik bir aküvar türü olan monositlerin işlevini yitirdiğini ortaya koydu. Bulgulara göre Alzheimer hastalığında beyin hasar gördüğünde kemik iliğine gönderilen takviye hücre çağrısı kesiliyor. İlikteki kök hücreler kendi kendini yenileme yeteneğini de kaybediyor. Peki süreç tersine çevrilebilir mi? Araştırmacılar kemik iliğindeki hücre üretim mekanizmasını yapay olarak düzelttiklerinde deneklerdeki Alzheimer belirtilerinin belirgin şekilde hafiflediğini gözlemledi. Uzmanlara göre keşif hastalığı sadece beyin sorunu değil, vücut çapındaki bir bağışıklık sistemi krizi olarak ele alan yeni nesil tedavilerin önünü açabilir.
0: Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisi eklendi. OpenAI eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarını aşarak internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı.
5: Yapay zeka eğitim alanından firar etti, internete ulaştı. Yapay zeka devi OpenAI yeni bir güvenlik skandalıyla sarsıldı. 20 Eylül'de yaşanan olayda kısıtlı bir ortamda test edilen araştırma modelinin güvenlik duvarındaki bir açıktan yararlandığı açıklandı. Çevrim dışı tutulması gereken yapay zeka ağ kısıtlamasını aşarak internete bağlandı, bir başka sohbet robotuyla iletişim kurdu. Güvenlik ihlalinin 15 dakika içinde tespit edildiği ancak otomatik kapatma sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı. Yapay zeka modelinin yaklaşık 2,5 saat boyunca kontrol dışı işlem yaptığı, sürecin mühendislerin müdahalesiyle durdurulabildiği bildirildi. Yapay zeka ajanlarının bazı kamu verilerine eriştiği doğrulansa da gizli kayıtların sızmadığı açıklandı. OpenAI, güvenlik güncellemeleri tamamlanana kadar eğitim ve test faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Şirket geçtiğimiz dönemde yapay zeka ajanlarının internet üzerinde izinsiz siber saldırılar gerçekleştirdiğini ve bazı ChatGPT kullanıcılarının özel görsellerini sızdırdığını kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki hükümet sitelerini de etkileyen bu olayların ardından OpenAI, Temmuz sonunda eğitimleri 2 hafta süreyle durdurduğunu açıklamıştı. Yaşananlar, ek önlemlerin yetersiz kaldığı tartışmalarını alevlendirdi.
0: Uzun zamandır sorulan bir soru var. Nuh'un gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda olabilir mi sorusu. Yeniden gündeme geldi bu soru. Belli aralıklarda çok konuşuluyor, tartışılıyor, merak ediliyor. Ve yıllardır da aslında bu sorunun cevabını bulmak için çalışmalar yapılıyor. İşte o çalışmalar uluslararası belgesellere de konu oldu. Bölgede birçok noktadan alınan toprak numuneleri laboratuvarda incelenecek.
5: Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu öne sürülüyor. Ağrı'daki bilimsel çalışmalar uluslararası belgesellere konu oluyor. 1959 yılında harita mühendisi yüzbaşı İlhan Durupınar, Doğu Bayazıt'ta bölge haritalarını oluşturmak için TSK'ya ait uçakla uçuş yapıyordu. Tekerköy yakınlarında Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti. Bunun üzerine bölgede farklı zamanlarda çalışmalar yapıldı. Bölgedeki çalışmalar İngiliz ve ABD'li 3 ekibin belgesellerine de konu oldu. Onlardan biri de dünyaca ünlü belgeselci Bear Grylls'ti. Ekibiyle bölgeye gitti ve araştırmayı kayıt altına aldı.
2: Amerika'dan radar tarama ekibi geldi. Bir haftalık çalışmadan sonra yeraltı görüntülerini elde ettik. Buradaki amacımız bizim hem radar sonuçlarında bir koridor olabilecek boşluklar, aynı zamanda bu koridorun sağında solunda eğer burası bir gemi ise o da olabilecek boşluklar tespit ettik.
5: Son olarak 3 ay önce başlatılan çalışmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı. Radar çalışmalarının ardından 100-150 farklı bölgeden toprak numunesi alındı.
4: Yes, according to the holy books.
22: Yapılan çalışmalar tekne şeklindeki bölgenin içerisinde hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak dağ yamacındaki topraktan farklı.
5: Numuneler incelenmek üzere Ankara'da laboratuvara gönderildi. Sonuçlar 3 ay sonra çıkacak. Sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanacak.
0: Bu heykel buji, yay ve hurda parçalarından oluşmuş vaziyette. 50 bin parça atık, 2,5 tonluk böyle bir heykele dönüştü. Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukelefalos'un heykelini tam 8 ayda tamamladı.
5: Hatay'da atıklar sanat eserine dönüştü. Heykeltıraş Mervan Altınorak 50 bin metal ve elektronik atık kullandı. Ortaya Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos çıktı.
23: Bu eser yaklaşık 8 ayda tamamlandı. 3 metre 30 santim yüksekliğinde, 3.60 genişliğinde ve yaklaşık 2,5 ton ağırlığında bir eser meydana getirdik. Endüstriyel atıklar, bunun yanında buji, yay ve ömrünü tamamlamış bütün böyle makine parçaları.

0: İkinci maçını oynayacak, İtalya'yı konuk edecek. Maçın başlamasında az bir zaman kaldı, 1 saat kalmış. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar orada. Bursa'da oynanacak maç, 11'ler açıklandı mı Emin Çağlar?
1: Seda Üretir Bursa'dan merhaba. 100. yıl Atatürk Stadyumu'ndan 11'ler belli oldu. Hemen 11'leri verelim, ardından da biraz daha detaylandıralım. Uluslar A Ligi ikinci maçımızı oynayacağız. İtalya karşısına kalede Altay Bayındır'la çıkacağız. Uğurcan'ın kırmızı kart cezalısı olduğunu hatırlatalım. Dörtlü bir defans hattı olacak. Zeki sağ bekte, Eren Elmalı sol bekte, stoperde Merih, kaptan Merih ve Ozan'ı izleyeceğiz. Ozan Kabak. Önlerinde Salih oynayacak. Orkun sakatlığını atlattı. Son antrenmana katılmıştı. Bugün ilk 11'deki yerini aldığını hatırlatalım. Orta sahadaki önlerindeki üçlü de Arda Güler olacak 10 numarasıyla. Hücum hattına destekleyecek isimlere baktığımızda sağ kanatta Kocaeli'deki Fransa maçında olduğu gibi Oğuz Aydın oynayacak. Solda Can Uzun ve forvet hattında Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti teknik direktör Montella. Gelelim İtalya'ya. Onlar Mancini ile yeni bir yapılanmaya gittiler. İlk maçta Roma Olimpiyat Stadı'nda sahalarında Belçika 2-0 kaybetmişti. Bursa'ya farklı bir kadroyla geldi. 10 oyuncu buraya gelmedi. Nasıl 11 ile çıkıyor İtalya? Kalede Donnarumma, aynı zamanda kaptan. Dörtlü bir defans hattı olacak. Kayode sağ bekte, Ruggeri sol bekte, Scalvini, Bastoni stoperleri var. Orta sahadaki üçlü, onlar da Türkiye gibi 4-3-3 ile sahaya çıkacak. Tonali, Fagioli, Raspadori'yi izleyeceğiz. Fratesi ile birlikte ve hücum hattında Raspadori, Esposito, Francesco Esposito, Sebastiano Esposito, bunların kardeşi olduğunu hatırlatalım. İlk 11'ler bu şekilde. Maçın önemine gelelim. Uluslar A Ligi'nde ilk defa mücadele ediyoruz. Bu ligde C Ligi'ne kadar düşmüştük ama B ve A Ligi'ne yükselmeyi başardık. İlk defa bu arenadayız. Uluslar Ligi 5. kez düzenleniyor. Şampiyonların ligi diyebiliriz. Dünya Kupası'nda yaşadığımız bir hüsran, bir ayak kırıklığı, bir çaresizlik vardı. Ondan sonra Türkiye belki de istese bu rakiplerle oynayamazdı ama o kadar iyi denk geldi ki gücünü göstermek, yeniden o milli takımın ruhunu ortaya koyabilmek ve neleri başarabileceğini göstermek adına Fransa, İtalya, Belçika gibi rakiplerle eşleşti. Montella da herhalde bundan daha iyi rakip isteyemezdi ki özellikle İtalya geliyorsa, çok yakın dostu Mancini geliyorsa o da mutlaka farklı hazırlandığını zaten biliyorduk ki dün akşam basın toplantısında söylemişti. İtalya'yı bugüne kadar hiç yenemedik, ne alt yaş gruplarında ne de A takımda. 16 maç oynadık, 11'ini kaybettik, 5'inde berabere kaldık. Umarız 17. maçla birlikte hem İtalya'yı yenmiş oluruz hem de Uluslar A Ligi'ne ilk kez katıldığımız A Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi almış oluruz diyelim. Bursa'da daha önce Almanya, Hollanda'yı yendiğimizi hatırlatalım. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Çağlar'ın da söylediği gibi umarız bir ilki başarıp İtalya'yı bu defa yeneriz. Biz de milli takıma başarılar dileyelim ve yönümüzü Adana'ya çevirelim. Çünkü Türkiye'nin en köklü film festivallerinden uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl 33. yaşını kutluyor. Festivalin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine verildi.
2: Sinema dünyası Adana'da buluştu. 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı.
3: Orhan Kemal Emek Ödülleri töreni.
2: Festivalin açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri gecesi Merkez Park Amfiteyatro'da gerçekleştirildi.
4: Hemen yanı başımızda bir Filistin acısı var. Gazze acısı var. Çocuklar ölüyor. İnsanlar yollara dökülmüş, aç ve susuz. Buna zulmedenleri başta İsrail olmak üzere kınıyoruz ve lanetliyoruz Altın Kuzu ekibi olarak.
2: Orhan Kemal Emek Ödülleri yönetmen ve yapımcı Aydın Sayman, oyuncu ve senarist Macit Koper ve oyuncu Suna Selen'e verildi. Ödül töreninin ardından Nükhet Duru sahne aldı.

0: Festival 4 Ekim'e dek sürecek.
1: Bu son haberimizde NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda Burak Özcan karşınızda olacak. Doğrudan siyaset başlayacak. İyi akşamlar, hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Kestanelerin olduğu ve hasat edilen günlerdeyiz. Dikenli kabuklar çatlayıp açıldı, içindeki meyveler göründü. Kestane hasadı masraflı ve zor bir iş. İşte bugünlerde çıkan fırtına kestaneleri dalından düşürürmüş. Anadolu'da bu fırtınaya bu nedenle kestane karası fırtınası denmiş. Kestane karası fırtınasında şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle dereler taşabilir, heyelan olabilir, denizde dev dalgalar çıkabilir. Ama balıkçılar bu fırtınayı bekler. Çünkü balık, özellikle de palamut, bollaşır. Rastgele diyelim. Dünya Kasuar Günü nedeniyle bu ikonik hayvandan bahsetmiştik. Bugün onu biraz daha tanıyalım. Avustralya ve Yeni Gine'deki yağmur ormanlarında yaşayan, insan boyunda uçamayan bir kuş. Sanki miğfer giymiş gibi başı, kırmızı parlak mavi tüylü, uzun boynuyla kolayca tanınır. Başındaki miğfere kaska benzeyen çıkıntının anlamı bilinmiyor. Ancak onunla birlikte büyüdüğü için yaşını gösterdiği düşünülüyor. Bazı araştırmacılar da hayvanın ormandaki sık çalılıklar arasında ilerlerken bu çıkıntı sayesinde başını koruduğunu söylüyor. Ortalama boyu 1.80'e, ağırlığı 70 kiloya kadar çıkabilir. Bir vuruşta karşısındakinin kemiklerini kıracak kadar güçlüdür. Ama aslında çekingendir. İnsanlardan uzak durur. Köşeye sıkıştırılmazsa saldırmaz. Yaşadığı yerlerdeki yerel halk da bu büyük kuşa saygı duyar. Kasuarlar yalnızca yere düşen meyvelerle beslenir. Kısa ve hızlı sindirim sistemi nedeniyle yaklaşık 238 bitki türünün tohumlarının dağıtıcısı oldukları tahmin ediliyor. Bu yüzden kilit tür kabul edilirler. Yağmur ormanlarının bahçıvanlarıdırlar. Son yıllarda yaşam alanlarının bozulması nedeniyle kasuarların nesli kritik derecede tehlikede.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tek reklam.
4: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: NTV Radyo.

0: İadesi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü isteğimiz ders vermek değil. Türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmak. Bugün yanlış kullanıldığında sorun yaratacak bir sözcük üzerinde duracağız. Efkar. Efkar bilinen ve kullandığımız şekli. K sesi ince ve A sesi de uzun söyleniyor. Efkar. K sesini kalın, A sesini de kısa söylediğimizde başka bir anlam kazanıyor. Efkar, fakirden geliyor ve çok fakir ve muhtaç demek. Efkar-ı fukara, A sesi de şapkasız yazılıyor zaten. Efkar bambaşka anlamda, fikirler, düşünceler demek. Fikrin çoğul şekli. Efkar ikinci anlamını Türkçe'de kazanmış ve bu anlamda tekil olarak kullanılmış. Endişe, tasa, kaygı, üzüntü, keder. Yavuz Bakiler'in dizelerine kulak verelim. Ve sen konuşunca güneşler doğar. Cıvıl cıvıl kuşlar konar avuçlarıma. Dağılır bütün efkarım. Efkar denince Bekir Sıtkı Erdoğan'ı anmadan geçmek olmaz elbette. Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez oradayım. Mektubunda diyorsun ki gel gayrı. Sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Deyimlere geçince efkar basmak var. Düşünüp tasalanmak, üzerine hüzün çökmek, efkarlanmak. Bakın Yavuz Bakiler ne diyor? Bir efkar basıyor beni ansızın. Kendimi zor atıyorum sokaklara. Efkar dağıtmak diye de bir deyimimiz var. Hoşa giden, keyif veren bir şeyi yaparak tasalı ve üzüntülü durumundan sıyrılmaya çalışmak. Efkar dağıtmak. Sonra efkar-ı umumiye var. Bir memleket halkının bir mesele üzerindeki görüşü, kanaat ve düşüncesi, halk oyu ya da günümüzdeki karşılığıyla kamuoyu. Bugünkü söyleşimizi Eflatun Cem Güney'den dizelerle bitirelim. Havuzun başına gelmesin eller. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Efkarın hanenizden uzak olması dileğimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz'da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece. Hava durumu.
4: Burası NTV Radyo.

0: NTV Radyo. İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Türkiye fon krizini konuşuyor. Borsada manipülasyon yaparak hisse ve fonlarını şişiren ama aslında ulaştıkları mali boyutla bir alakası olmayan şirketler yatırımcıdan aldıkları parayı geri ödeyemeyince ortaya Türkiye tarihinin en büyük borsa skandallarından biri çıktı. Mali, hukuki ve siyasi boyutları olan bir krizle karşı karşıyayız. Adli süreç işliyor. Her gün yeni gözaltı, yeni tutuklama, yeni operasyon haberlerini sizlere aktarıyoruz. Konu hem halkın hem siyasilerin gündeminde, hem iktidardan hem muhalefetten gelen açıklamalar var. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuya değindi. Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkını yiyenlere izin veririz dedi. Tabii bu fonlarda, hisselerde parası olan insanlar var. Onlar parasını ne zaman, nasıl, ne kadar geri alabilecek, bu tartışılıyor. Üzerine konuşulacak pek çok konu var bu krizle ilgili. Olanı biteni bu akşam doğrudan siyasette masaya yatıracağız. Mete Çubukçu'yla beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş yine bizle beraber. Merhaba Nebi
2: Merhabalar.
0: Bey.
2: Merhabalar.
0: Ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'le beraberiz. Merhaba Özay Bey.
3: Merhabalar.
0: Bundan sonra doğrudan siyasette her hafta aynı kadroyla beraber olacağız. Evet. Onu da söylemiş olalım. Şimdi konuklarımıza soracağız. Pek çok başlık var. Ama önce ne oldu? Ne yaşandı? Hukuki boyutta neler oluyor? Bundan sonra neler olabilir? Ona dair bir parantez açacağız programın içinde. Baran Bila'yla birlikte konuşacağız efendim. Şimdi taş ekranın başına ben gideyim. Baran orada bizi bekliyor. Baran hoş geldin sen de.
4: Hoş bulduk Burak Hocam.
0: Şimdi önce şunu merak ediyorum. Yaklaşık bir haftadır herkes bu meseleyi konuşuyor ama nerede başladı, süreç nasıl başladı, o ilk operasyon nasıl gerçekleşti, buna dair ne biliyoruz?
4: Burak Özcan, daha öncesine de dayanan bazı iddialar var ama burada belirleyici tarih olarak karşımıza 19 Ağustos çıkıyor. Bu tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'ya, yani Sermaye Piyasası Kurulu'na bir müzekkere gönderdi. Ancak bu müzekkerede soruşturmanın, incelemenin gizli yürütülmesi istendi. Çünkü pek çok farklı hissede olağan dışı artışlar göze çarptı. 1'e 100, 1'e 1000 ve hatta çok daha fazlası. Ne oluyor? Bu artışın arkasında neler var? Kim bu işin planlayıcısı? Bunu öğrenmek için kurullar oluşturuldu. Her iki kurumunda, yani hem başsavcılığın hem SPK'nın ilgili bu anlamda ekipleri görev başındaydı. Pek çok farklı araştırma yaptılar. Kuvvetle muhtemel bazı deliller toplandı. Bu anlamda para transferleri, dinleme kayıtları ve artık teknik olarak herhangi delil varsa bunlar dosyaya girdi. Bir ay sonra ise soruşturma için düğmeye basıldı. Hem gözaltı işlemleri hem de ilk operasyon yaklaşık bir ay sonra, yani 19 Ağustos tarihinden 19 Eylül gibi gerçekleşmiş oldu Burak Özcan.
0: Şimdi bazı hisselerin, işte burada da yazdık, bazı hisselerin 100 kata varan fiyat artışları burada görülüyor. Çok afaki paralardan, rakamlardan bahsediliyor. Bir manipülasyon yapılıyor borsada ama nasıl yapmışlar bunu?
4: Aşama aşama gidelim. Burada suçlamalara konu olan kişiler iddiaya göre öncelikle düşük hisseleri belirledi veya bunları oluşturdu. Adeta bir havuz yarattılar. Düşük hisselerden oluşan bir havuz. Bu süreçte bazı portföy şirketleri, fon şirketleri de devreye girdi ve bu aşamanın ardından da teker teker bunlar giderek daha da yükseltildi. Gizli bir takım anlaşmalar devreye girdi. Nasıl işliyordu bu gizli anlaşmalar? Danışıklı alım satımlarla bu hisselerin fiyatı daha da yükseltildi ama hepsinin planlayıcısı belliydi. Bu hisseler şişirildikten sonra bu kişilerin, en baştaki şüphelilerin sahip olduğu veya onlarla bağlantılı olan fonlar tarafından, fon şirketleri tarafından satın alındı. Yani şöyle bir döngü var. Hem hisselerin fiyatı olağan dışı şekilde suni yöntemlerle artıyor. Bu şekilde fonların da fiyatı artıyordu ama biraz sonra belki daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Bu tamamen suni bir artış. Bunun nakdi bir değeri yok. Pek çok farklı, artık iddiaya göre değil, pek çok farklı tespite göre bunlar balon olarak tabir edilen, herhangi bir karşılığı bulunmayan hisselerde çözülmede bu şekilde gerçekleşti.
0: Ya öyle ki Türkiye'nin en güçlü şirketlerine bile geçecek bir boyuta ulaşmışlar bu manipülasyonlarla birlikte. Tabii kırılma noktası oluyor herhalde, değil mi? Bir yerde bunlar bir anda ortaya dökülüyor her şey.
4: Bu döngü böyle devam ediyor. 1'e 100, 1'e 1000 dedik ya, artık ilerleyen süreçte iyice astronomik olarak tabir edebileceğimiz farklar, artışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun da belli bir karşılığı, mantıklı bir açıklaması pek bulunamıyor burada finansal araştırmalar kapsamında. Burada karşımıza çıkan tarih ise çok yakın bir süre sonra 28 Ağustos'ta, yani bu müzekkere yazısı gizli soruşturmadan çok kısa bir süre sonra açıkçası bir başka devreye alınan önlemler var. Burada da SPK artık devreye giriyor. Bu işler iyice artınca artık çeşitli incelemeler yapılıyor ve artık bazı önlemler alınıyor. Öncelikle deniyor ki fon şirketleri hisselere belirli oranda artık yatırım yapabilecek. Ayrıca yine yatırım şirketleri kendi hisselerine de belirli oranda yatırım yapabilecek. Farklı düzenlemeler, bir takım teknik kısıtlamalar da getiriliyor. Evet, hep diyoruz bu işin arka planında kim var, planlayıcıları neler, bunlara bakılıyor. Şüpheli konumunda çok sayıda kişi var, tutuklananlar var ama işin bir de diğer boyutu var. Mağdurlar var. Sadece tespit edilebilen sayı 455 bin kişinin bu fonlar aracılığıyla mağdur olduğu yönünde.
0: 455 bin
4: sadece tespit edilebilen sayı, iddialar ve hatta pek çok tespit bu yönde. İşte hal böyle olunca da bunlar devreye giriyor, bu önlemler devreye giriyor ama birçok kişi de bu 455 bin kişi arasında bakıyor ki ne oluyor, burada bir durum var. Arka arkaya bir takım önlemler devreye giriyor, bir takım farklı yenilikler var, ne oluyor bu işte deyince parasını geri çekmeye çalışıyorlar kuvvetle muhtemel ama o parayı pek çok kişi geri çekemiyor. Neden? İşte biraz önce bahsettiğimiz o şişirilmiş, o kağıt üzerinde herhangi bir değeri olmayan hisseler karşı veya fonlar yüzünden böylesine zincirleme şekilde oluşan bir mağduriyet ortaya çıkıyor.
0: Şimdi sen günlerdir takip ediyorsun. Çok kolay değil bizim için de. Sürekli işte adliye muhabir arkadaşlarımızdan, orayı takip edenlerden bilgiler geliyor. Neredeyse böyle her saat yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar oluyor. Nasıl bir boyuta ulaştı şu ana kadar adli operasyonlar?
4: Hatırlatalım, halen şu an eğer son dakika gelişmesi yoksa adliyede olan ve gözaltında olan çok sayıda isim de var. Hı hı. Ama bugüne kadar 51 kişi tutuklanmış vaziyette. Pek çoğu kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler veya üst düzey yöneticiler. Ekrana da geliyordur. Eski Merkez Bankası'nın başkan yardımcılarından Erkan Kilimci, TER Yatırım'ın başındaki isim Emre Tezmen. Öte yandan pek çok farklı holdinge ait yine üst düzey isimler. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy'ün başındaki isim Muhammed Yarız bu kişiler arasında yer alıyor. Ayrıca Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı, ki eğitime yaptığı yatırımlarla da biliniyordu. Destek Faktörü'nün yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova, Özata Denizciliğin başındaki isim yönetim kurulu başkanı Özdemir Ataseven bu isimler arasında yer alıyor Burak Özcan.
0: Şimdi tabii tek yöneltilen suçlamada borsada spekülasyon, manipülasyon değil değil mi? Başka suçlamalar da var.
4: Ana başlık bu şekilde doğal olarak. Öncelikle şunu belki hatırlatmakta fayda var. Bu suçlamalar teker teker bu 51 kişinin belki de tümüyle ilgili değil, farklı kişilerle ilgili farklı suçlamalar da söz konusu olabilir burada. Ama bir genel tabloya baktığımız zaman çok ciddi iddialar söz konusu. Evet, genel manada bir borsa spekülasyonu diyoruz ama bunun alt başlıkları arasında sade zinciri oluşturmak veya suç örgütü kurmak, üyesi olmak gibi suçlamalar var. Yani organize bir suça işaret eden çeşitli iddialar söz konusu. Bunun da altındaki gelişmelere baktığımız zaman bazı ayrıntılar vardı, hatırlayalım. İsviçre'ye gönderilen yüklü miktarda paralar karşımıza çıkmıştı. Tam bu bahsettiğimiz tarih aralıklarında veya hemen öncesinde bir bakıldı ki milyonlarca euro değerindeki para Türkiye'den İsviçre'deki finans kuruluşlarına transfer edilmiş. Ayrıca bir başka ayrıntı, 5 araca el koyulmuştu. 5 araç şu açıdan önemli: bu şirket yöneticileriyle bağlantılı araçları olduğu ifade ediliyordu. Bunların toplam değeri 220 milyon lira. Ama bunlar 4 kişiye devredilmiş sadece 26 bin lira karşılığında. Baktığınız zaman neredeyse bedava olarak tanımlayabiliriz bu kadar milyonlarca.
0: Orada bile bir para kaçırma işi olmuş. Yani,
4: ya bir para kaçırma işi veya şöyle bir durum da ortaya çıkmış olabilir. Eğer ki önceden tüm önlemlere rağmen bu soruşturmadan haberdar olduysa bu kişi... kendi mal varlığını daha düşük göstermek için bu şekilde bir önlem almış olması da ihtimaller arasında yer alıyor.
0: Şimdi tabii 455 bin kişi var dedin. Yani bunların içinde mutlaka yüksek rakamlarla bu operasyonları yapan insanlar da vardır ama işte çok küçük yatırımcılar da var büyük ihtimalle. Herkes şimdi ne olacak, paramı alabilecek miyim, ne kadarını alabileceğim onu merak ediyor. Nasıl bir süreç işleyecek şimdi bu tasfiye sürecinde?
4: Tasfiye sürecinde belirleyici etkenler var. Bunları söz edeceğiz ama öncelikle bir süre tabii ki merak ediliyor. Çünkü bu denli büyük bir mağduriyet olunca önce SPK'nın tasfiye süreciyle ilgili 3 aylık bir süre işaret edilmişti hatırladığım kadarıyla. Sonrasında yeniden bir değerlendirme yapıldı. Bu süre 6 aya çıkartıldı. Halen de SPK'nın inisiyatifinde bu. Daha da
0: uzatılabilir.
4: Evet, çünkü mağdurların belirlenmesi sadece yeterli değil. Ne kadar para koydular, kime öncelik tanınacak?
0: Tabii.
4: Senin de söylediğin üzere küçük yatırımcılar da var. Bu anlamda daha günlük hayatta mağdur olan kişiler var. Bunların ayrımının yapılması oldukça önemli olacak. Ama bir takım kritik başlıklar var. Şimdi bunlara yavaş yavaş değinelim. Bu fonlarla ilgili ikiye ayırabiliriz. Ne şekilde? Birincisi bu tasfiye sürecindeki fonlar var ama bu incelemeye tabi olan fonlarda bunlardan bazıları aktif şekilde fiyat açıklaması yapan fonlar. Görece diğer fonlar oranla bir parça daha yükümlülüklerini finansal anlamda yerine getirmiş. Bir anlamda daha şeffaf olan fonlar. Bunlara yatırım yapan kişilerin parasını almaları o yatırım yaptıkları tarih oranında daha kuvvetli muhtemel veya daha öncelikli olarak görünüyor. Ama burada bir de işin tarih boyutu var. Şu tarih önemli. Yine SPK tarafından yapılan düzenlemelerin ardından 16 Eylül tarihinde bir karar kılınmıştı. Yani bu tarihten önce çeşitli ödeme veya bu anlamda geri alma emirleri verildiği ise bu biraz daha öncelikli olabilecek gibi. Ama artık SPK tüm uyarıları yapmış, bu anlamda incelemeler veya en azından duyurular yapılmış. Bundan sonra yapılan işlemlerle ilgili durumlarda biraz daha inceleyip sık dokunulacak gibi. Hele bir de temerrüde düşüldüyse artık yani orada herhangi bir nakit karşılığı yoksa o hissenin, o fonun bu kişilerin parasını alması daha uzun bir süreç alabilir. Ama burada da işte devletin görevlendirdiği bankalar, çeşitli prosedürler devrede olacak, bir havuz oluşturulması hedefleniyor. O havuz üzerinden de büyük bir ihtimalle ödemelerin yapılması yapılacak. Amaçlanıyor.
0: Peki Baran, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Baran Bila ayrıntılı bir biçimde anlattı efendim şu ana kadar neler olduğunu, neler bittiğini. Konuklarımıza soracağız. Şimdi tabii çok geniş bir kriz diyelim. Bir krizle karşı karşıyayız. Özay Bey, yani bir dolandırıcılık olarak mı adlandırmak lazım? Bir manipülasyon mu? Ne görüyorsun? Ne oldu yani?
1: Şöyle,
0: bu yaşanı nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Galiba hepsi bir arada oldu. Niye? Şimdi bu işi anlayabilmek için ben dünyadaki diğer örneklere bakmaya çalıştım. Diğer örneklerden bir tanesi işte meşhur Madoff davasında bir Ponzi sistemi var. Yeni gelen parayla eskilerin gelirini ödemek gibi basit bir sistem. Bir kaldıraç işlemleri var. O da şöyle oluyor. Mesela adamın elinde bu olmuş bir vaka. 10 milyar dolar nakdi var. Bununla ilgili olarak bankayla anlaşma yapıyor. Benim adıma hisse topla diye. Ama aynı anda 5 tane bankayla anlaşma yapıp mesela orada teknoloji şirketlerine yatırım yapmış. Ama bir anda işler istediği gibi gitmeyince batmış. Şimdi burada çok daha fazla iddia bir arada. Niye çok daha fazla iddia bir arada? Bir, şunu gördük. Ortalıkta çok da etkisi olmayan şirketlerin hisseleri toplanmış. Sonra bu hisseler inanılmaz derecede değerlendirilmiş. Bu öyle değerlemelere ulaşmış ki mesela şunu akıl vicdan kabul etmiyor. Gündoğdu Gıda diye bir vaka var önümüzde. Bir yılda işte hissesi %4000 değer kazanıyor. Üretimi durmuş, değer artıyor. Şeye bakıyorsun, sen söyle adını, rakamlara bakıyorsun. Şimdi fiyatı öyle şişirmişler ki bir gıda şirketinin fiyatını, bak üretimi durmuş, 150 kişi çalışan bir firmadan bahsediyoruz. Arçelik'ten, Otokar'dan büyük hale gelmiş. Firma değeri olarak ya da Özat'a denizcilik, yani inanılmaz rakamlar çıkıyor ortaya. Şimdi dolayısıyla bu hani yatırım araçlarıyla bir kumar oynandı da başarısız olunamadı. Hani risk alındı ve başarısız olundu gibi diye bir durum söz konusu değil. Daha baştan kötü niyeti gösteren bir sürü emare var. Ama şunu söylemekte fayda var. Şimdi herkes parayı nasıl geri alacak, vatandaş bunun üzerinde duruyor. Şimdi açık konuşmak lazım. Bu biraz şöyle olacak. Toplanabildiği kadar işte konulan mal varlıklarından vesaire bir özür dilerim bütçe oluşacak. O bütçeden sonra ilk parayı kimler alacak söyleyeyim. El koyma işlemlerinin olduğu gün satış için düğmeye basan ama o satış gerçekleşmeyen, ilk parasını onlar alacaklar. Onlardan geriye bir para kalırsa.
2: İşte yani 16 Eylül'de onu şey yaptılar. Bir gün önceyi de kaydırdılar. Çünkü o gün 16 Eylül'de de başvuran ama alamayan var.
1: Var diye 16 Eylül'de aldılar ama oradan bir para kalırsa bu havuzda bir para kalırsa, bu kez herhangi bir satışla ilgili talepte bulunmamış olanlar, yani deposunda, banka hesabında bu kağıtlar, bu fonlar olanlara para ödenmeye başlayacak. Aslında dünya nasıl çözmüş? Bunun en yoğun örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde var. İşte clawback diye bir sistem var. Bu sistemin içerisinde para kazananlara dönüp tekrar denmiş ki hadi ver bakalım kazandığın parayı. Haksız yere para kazandın. Hmm. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir para kazandığın için bize bu parayı geri ver. İşte o da belirli bir seviyede bir özür dilerim ödeme sağlamış ama tek başına meseleyi çözmeye yetmiyor. Dolayısıyla da daha önümüzdeki günlerde bu işi konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor.
2: Şimdi o şeyde Burak muhtemelen yani paraların girişi yapılmasına önce 3 ay dendi, sonra 6 aya yayıldı. Yani geçmişteki örneklerine baktığımızda yani tabii kimse yani burada umutsuzluk yapmak gerekmiyor ama biraz da uzayabiliyor.
1: Aynen öyle.
2: 6 aydan bir yıla çıkıp belki 6 ayda biter bilemiyorum ama uzayabiliyor. Ya da o para parçalara bölünerek yani bir anda değil ama işte 2 taksit, 3 taksit, 4 taksit. Buradaki temel şey anladığımız kadarıyla şimdi bu bankalara devrildi. O bankalar yönetecekler. Şimdi bazı fonların mevcut değerleri var, bazılarının yok. Şimdi bunları bir anda sattığı zaman zaten değer giderek düşüyor. Yani o alacakların alacak miktarları da bu arada düşmüş oluyor. Onun için yani burada bir ayarlama yapmaları anladığım kadarıyla ya da onların biraz daha değerlenmelerini, yani gerçek olan fonların, gerçek olmayanlar zaten
0: onlar
2: yok yani ortada. Yok işte bu Baran bahsetti, bu Özyata Denizcilik'te bunlardan birisi ya da Manisa'da işte bir fabrika kuruluyor. Ne çalışanı var ne bir şeyi var, hiçbir şey yok içinde. Şişirilmiş ama hala değerli olanların da biraz değerlenmesini bekleyerek yani orada biraz paraların olmasını sağlayacaklar, paraların toplanmasını sağlayacaklar. Aksi takdirde giderek düşen bir fon.
0: Gelir getirmeyen neredeyse sıfırlanmaya doğru gidecek özellikle hisselerde. Tabii sadece o fonları değil aslında yani bütün borsayı etkiliyor. Evet. Türkiye'nin en güçlü şirketlerini de etkiliyor. İşte bugün yine pazartesi yaklaşık %2-2,5'luk borsada düşüş vardı. Yani Nebi Bey şimdi tabii en çok merak edilen şeylerden bir tanesi şu. Mesela Sayın Bakan Şimşek, Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025'te diyor ki Sermaye Piyasaları Kongresi'nde özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz diyor. Sayın Adalet Bakanı'nın Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 26 Şubat 2025'te SPK'ya yine bir müzekkere yazdığı biliniyor. Ama herkes şunu soruyor. Yani bu şirketler bu şekilde yükselirken SPK niye dur demedi bunlara?
3: Ya bu konuştuğumuz meselenin, fon krizinin aslında çok boyutlu tarafları var. Yani birincisi sizin sorduğunuz gözetim ve denetim kurumları gerçekten işini yaptı mı, yapmadı mı? En önemli meselelerden birisi bu. Yapmadıysa niye yaptı, yapmadı ya da bir yasal boşluk mu vardı yoksa göz mü yumdu? En önemli meselelerden birisi bu. Bence işte pazartesi günü de ilgili kurumların yarın salı günü itibariyle bugün Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bütün kurumların bakanlarla birlikte bir toplantısı var ve büyük ihtimal burada bu meseleler de ele alınacak. Yani tedbir alınmadı mı? Yasal bir boşluk mu var? Göz mü yumuldu? Nedir? Yani burada denetim ve gözetim meselesi bence önemli başlıklardan birisi. İkinci mesele şu. Tabii burada artık farklı kavramlarla ifade edebiliriz. İşte manipülasyondan efendime söyleyeyim borsa oyunlarına belki yolsuzluğa kadar farklı başlıklar var. Bunların önce tek tek tespit edilmesi lazım. Yani burada fon şirketleri var, tüzel kişiler var, gerçek kişiler var ve bunun üzerinden de büyük ihtimal burada ne kadarı şişirilmiş, ne kadarı gerçekten bir karşılığı var. Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Ve burada kimin öncelikli olarak bu süreçte devletin bir ödeme planı çerçevesinde işte Mehmet Bey söyledi ki bankanın görevlendirildiğini biliyoruz. Burada ödemeler ne zaman başlayacak? Öncelikli olarak kim? İşte kamuoyuna tartışmalar var. Belki önceliklendirme 1 milyon ve altı yatırımcıların işte gerçek kişilerin öncelikle işte ödemelerin yapılması vesaire. Dolayısıyla burada mağdur olanlar da var. Yani bir taraftan manipülasyon, belki borsa oyunları, yolsuzluk vesaire. Bütün bu para piyasalarıyla ilgili usulsüz işlemler var. Ama öbür tarafta burada mağdur olanlar da var. Yani bir taraftan gerçekten burada manipülasyon yapan insanları mağdur eden insanların ne kadar servetleri var, ne kadar yurt dışına kaçırıldı ve bu servetlerin de müsaade edilmesi. Yani az önce Özay Bey de söyledi, bütün dünyada da bu böyle oluyor. Ellerinden aldığında ne kadar havuzda birikecek ya da devlet farklı tahvillerle ya da farklı şekillerde bu havuza ne kadar para koyup ne kadarını ödeyecek ve bu ödeme sürecinin zamanlaması vesaire. Dolayısıyla çok boyutlu tarafları var bunun. Burada önemli olan şu, tabii bu sermaye piyasaları çok nazik bir konu. Tamam. Manipülasyona açık bir konu. Bu zaten bu konuyla ilgili bir söz söylendiğinde, bir açıklama yapıldığında ilk bu cümle söylenir ve bunun üzerinden de aslında hem dünyadaki benzer fon krizleri, ponziler vesaire, devletler sürekli bu mali piyasalarla ilgili, çünkü teknoloji gelişiyor, işte manipülasyon araçları farklılaşıyor vesaire, yasal düzenlemelerini yapıyor. İşte Türkiye'de özellikle 1990'lardaki banka krizlerinden 2000'e giderken ki ekonomik krizlere kadar bu alanda bankacılık sistemiyle ilgili çok önemli düzenlemelerini yaptığını biliyoruz. Ama demek ki hala burada işte gelişen teknolojik imkanlara, piyasanın kendi içerisindeki şartlara göre bu manipülasyonlar ya da yolsuzluklar yapılabiliyor. Dolayısıyla meselenin önemli ayaklarından birisi de burada bir, sorumluların net bir şekilde ortaya çıkarılması, şeffaf bir şekilde adaletin önüne konulması, ellerinde mal varlıkları varsa bunların belki de müsaade edilmesi ve aynı zamanda da hem işte gerçek yatırımcılar hem burada bir şekilde etkilenen, zarar gören insanların da zararlarının tazminine yönelik olarak önümüzdeki süreçte çok katmanlı bir yol haritasının olacağını öngörmemiz lazım.
0: Yani şimdi o işte mağduriyetlerin giderilmesi konusu da çok hassas bir mesele. Çünkü sosyal medyada görüyoruz, işte o mağdur olanlar yazıyor bazı insanlar. Hani devletin bunu
3: tabii burada
0: yani bir şekilde çözmesi gerektiğini söylüyor. Ama bir taraftan insanlar da diyor ki neden benim vergilerimle onların girdiği bu borsa şeyi çözülsün.
3: Tabii yani. Burada mesele belki de önümüzdeki günlerde şu tartışılacak. Geri ödemelerle ilgili. Yani ana parası mı ödenecek, yoksa dünyada farklı modeller geliştirilmiş, burada üstadlar var, onlar çok daha iyi biliyorlar. İşte belki o dönemdeki genel reel faiz getirisi üzerinden mi ödenecek, yoksa belirli bir oran belirlenip onun üzerinden işte kayıplarını önlemeye yönelik olarak mı? Önümüzdeki günlerde büyük ihtimal bunlar da kamuoyu epeyce tartışacak.
2: Evet. Şimdi Burak, yani ben de şey yaptım, biraz çalıştım. 2025'te değil mi müzekkeri?
0: Evet. Ya ilk galiba bildiğimiz o 2025 evet. Yılında Akın Gürlek
2: 2026'nın Haziran ayında MSCI diye bir kuruluş var. Morgan Stanley Capital
5: Derecelendirme diye
0: derecelendirme. Bu işi bu borsaları, dünya borsalarını takip etmek yatırım önerileri.
2: Yani düzenleyici. Yani.
0: Düzenleyici.
2: Nasıl diyeyim? Garanti vermese bile güvenliklerini hani konfirme eden bir kuruluş. Yani şunu diyor, kendi işte fon bütün dünyadaki işte X borsası güvenilirdir, şeffaftır. Burada işlem yapabilirsiniz ve bu derecelendiriliyor, önemli bir kuruluş. Burada yabancı fonlardan para sağlıyor, şeffaflık, erişebilirlik, yatırım yapılabilirliği belirliyor. Uluslararası yatırımcı açısından ciddi güven veren bir piyasa belirleyicisi bu şirket. Haziran'ın 2026 Haziran'ında bu manipülasyon, yani nasıl diyeyim, şişirilen fonlarla ilgili bir ikazda bulunuyor. Yani çok basit olarak şunu diyor: ya burada bir takım fonlar var. Yani Türkiye'de çok hani ciddi üretime katkısı bulunan hakikaten firmalar, şirketler, fonlar, hisseler var ve bunlar normal olması gerektiği şekilde yükselir ya da düşerken bir takım fonlar var. İşte atıyorum 1'e 1000 veriyor, 1'e 500 veriyor. Yani burada bir tuhaflık var.
0: Bir de şu yok değil mi? Yani üretim yok, altta herhangi bir şey yok.
2: Hiçbir şey yok. Üretim
0: bir masa
2: yok.
0: İçeride 15-20 kişi var.
2: Şirket çalışanı yok. Bir tanesinde bir tane var. Birinde 3 kişi var. Diğerinde hiçbirisi yok ve inanılmaz bir şişkinlik var. Tabii bu şu, yani eğer Nebi Bey'in dediği, yani denetim mekanizması çok çok önemli. Şimdi bu şişirme şunu da sağlıyor. Yani borsa yükseliyor. Yani yükseldikçe dünyada dikkat çekiyor bu şişirmeyle birlikte. Buraya diğer şeylerden
3: çekim etkisi yapıyor.
2: Çekim etkisi, evet. Ya Türkiye'deki borsa hakikaten çok yüksek. Buraya bir takım yabancı fonlar akmaya başlıyor. İşte bu şirkette, yani bu MSCI dediğimizde, bunları takip ediyor. Fakat günün sonunda diyor ki Haziran'da burada bir tuhaflık var diyor. Yani üretime katkısı olmayan artışlar var fonlarda ve benim dünyada yönlendirdiğim fonlarda buraya geliyor. Buraya bir bakın deyince biraz orada
1: mesele aydınlanmaya
2: evet aydınlanmaya ve alarm zilleri çalmaya başlıyor. Çünkü adam diyor ki ben diyor artık o diğer fonları size yönlendirmeyebilirim. Ya da bu dereceler düşürülüyormuş. Derecenizi evet. Düşürebilirim diyor İstanbul Borsası için. Orada yavaş yavaş zaten Haziran. İkincisi bu Ağustos ayında özellikle SPK yeni düzenleme getiriyor. Burada önemli olan bence bu 28 Ağustos ile 17 Eylül arasındaki
0: satışlar.
2: Çünkü bu düzenleme geldikten sonra kuvvetle muhtemel büyük oranda paraların geriye çekilişi var. Şimdi herhalde bu araştırmayı, soruşturmayı şey yapanlar bunların kim olduğunu.
1: Insider trading evet. Dediğimiz içeriden bilgi alanlar, ama Nebi Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey var. Mete'nin de söylediği. Şimdi SPK yasası doğası gereği herkesin çok dikkatli konuştuğu bir mesele. Mesela bu konuyla ilgili araştırmalarda şu çıkıyor karşımıza. Bu fonlarla ilgili soru işareti olduğunu söyleyen çeşitli kişiler bizzat o fonlardan birinin genel müdürü tarafından şikayet edilmiş, birkaç kere
2: evet.
1: Mahkemelik olmuşlar, karakolluk olmuşlar. Şimdi yasa normal vatandaşı koruması gerekir ama demek ki üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi bu. İkinci, farkına varılması gereken de şöyle bir noktanın altını çizelim. İnsanlar bu fonlara niye ilgi duyuyorlar? Aslında gelirlerini enflasyona karşı koruyabilmek ya da üzerinde para kazanabilme arzusundan kaynaklanıyor. Fakat bir de
2: bu ama daha makul ve
1: küçük yatırımcı küçük için. Yani çok olanı olduğu için söylüyorum.
2: Tabii.
1: Şimdi burada zaten esas problem şu. O küçük yatırımcı gelirini enflasyondan korumaya çalışırken ne yapıyor? Bakıyor, getirisi yüksek olan yerlere bakıyor. Ve o getirisi yüksek olan yerler, İşte bu SPK yasası veya benzerlerinden dolayı hiç konuşulamadığı ve tartışılamadığı için bir anda bir mıknatıs gibi çekim merkezi oluyor. Bu sefer yüz binlerce küçük yatırımcının evet. Elindeki ve hayatını idame ettirmesi için gereken para. Yani şöyle söyleyeyim. Hani 1 ile 7 arasında benim bildiğim kadarıyla, yani bu konudan sonra araştırdım. Fonların yatırım riskleri var. Yani hiç risksiz, getirisi çok az fonlar da var. Getirisi çok yüksek fonlar da var. İnsanların risk iştahı artıyor. Çünkü birileri farkına varmış olsa bile meseleyi biz oturup konuşamıyoruz. Konuşmak isteyenin de yasadan dolayı şikayete uğradı ve hakkında davalar açıldı.
2: Eski
1: yere
2: Masak
1: doğru
2: Başkan Yardımcısı, ismini yazdım ben, Ramazan Başak, birkaç defa şey yapmış.
1: Yani iki kere gözaltına almış.
2: Gözaltına falan almış yani.
0: Bu fonlarla ilgili konuştuk.
1: Evet.
2: Evet. Yani yani gidişatı görüyor, burada bir şeyler oluyor diyor. Yani bu normal, hani varılacak bir şey biliyorsun.
0: Ya zaten şöyle bir şey var, şimdi hani konuşuyoruz insanlarla da, meselenin uzmanı olan insanlar bunu görmüşler. Ve buradan uzak durmuşlar belli bir noktadan sonra. Ama Temmuz ayında bile mesela çok ciddi, büyük ihtimalle küçük yatırımcıdan ciddi yatırım almış hala bu fonlar.
1: Çünkü yani bunlar şey varmış, şöyle bir terim varmış.
0: Yani İngilizce tabiri var. piyasada treni kaçırma korkusu gibi bir ifade. İnsanlar biz de bu fırsatı değerlendirelim diyerek hala oraya yatırım yapmışlar.
1: Bir de şöyle oluyor işte, rakamlar suni olarak şiştikçe bu fonların getirisi çok yüksek gözüküyor. Şimdi bir yerde sana %50, %60 getiri vaat eden fon varken sen %5-6'ya paranı yatırır mısın? Evet. Bakıyorsun, giriyorsun, banka ekranından alabiliyorsun. Şimdi mesela SPK neleri yaptın diye bir açıklama yaptı. Oradaki şey kısmı ilginç. Nitelikli yatırımcı için olması gereken rakamı 10 milyon liraya çıkarttım meselesi. Nebi Hoca'nın söylediği bu yarınki toplantıyı ben şundan yana önemsiyorum. Şimdi nerelerde kaçak veya sıkıntı olduğu, art niyet mi, görmezden gelinme mi, olanın farkına varamama, onun arkasından bu işin bir bürokratik o anlamda sorumluluğu da var. O sorumluluk da muhakkak beraberinde konuşulması gereken bir nokta olacak.
3: Tabii bütün şeyler kayıt altında olduğu için burada önemli olan bir, iyi niyetle gerçekten buraya parasını yatıran insanlar var ve mağdurlar. Bunu böyle adlandırmak lazım, mağdurlar. İkincisi, burayı bir şekilde manipüle ederek, bunu bilinçli bir şekilde buradan para kazanmak isteyen işte fonlar, şirketler ya da işte gerçek kişiler var. Bunların tespit edilmesi lazım. Kim ne kadar sisteme para soktu? Bu paralar hangi dönemlerde çektiler? Yurt dışına giden
0: hepsi kayıtlı
3: var mı?
0: Bunların.
3: Ne kadarını çekti? Ne kadarını yatırdı? Doğrulanmış ana paralar nedir, ne değildir? Bunların öncelikle ortaya çıkması lazım. Tabii bunları konuşurken de yine meselenin hassas bir tarafı var. Burada hem Cumhurbaşkanımız hem diğer bakanlar, yani bunun Türkiye ekonomisi açısından yapısal bir sorun, yani finans piyasalar açısından yapısal bir sorunu olmadığını, yönetilebileceğini söylediler. Şimdi bugün işte Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanımızın açıklamaları önemliydi. Birkaç gündür özellikle muhalefet tarafından ya burada hükümet bunun üzerine gidecek mi, gitmeyecek mi diye bir burada tartışma başlamıştı. Bugün zaten işte Özay Bey de vardı Washington'daki, New York'taki toplantıda kim olursa olsun sonuna kadar gidilecek demişti. Bugün de hak yiyenleri savunmayız, millete el uzatanları karşısında bizi bulur, hukuk önünde hesap verecek, her türlü adımı atacağız dedi ve belirli kırmızı çizgilerden de bahsetti. Yani burada çok net bir şekilde ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları ile, ister apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin malına, mülküne, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur. Milletimize karşı bizim kırmızı çizgilerimiz vardır dedi. Bu önemliydi. Yani bundan sonraki süreçte en azından siyaseten belirli siyasi tartışmalara mahal vermemek açısından Cumhurbaşkanımızın en üst düzeyde hangi siyasetten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun, burada gerçekten bir manipülasyon, yolsuzluk varsa bunun üzerine gidilmesi önemli. Sonuçta bu hem Türkiye'de ekonomi açısından hem bundan sonraki finans piyasalarının güveni açısından da önemli.
1: Çok kısa reklama gitmeden tek bir şey söyleyeyim. Yine o toplantıda bizim Adalet Bakanı Akın Gürreken ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vardı. Şunu söyleyeyim. Fon zedelerin paralarının ödenebilmesi için başka yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere bütün seçenekler masada. Yani bunu şu an bu kadar söyleyebilirim ama o toplantıda hani bizim o kapalı devre Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarla yaptığımız toplantıdaki gündem maddelerinden biri, başka yasal düzenlemeler gerekirse fon zedelere paraların ödenebilmesi için, kaynak yaratabilmesi için onlar da masanın üzerinde.
0: Yani devlet şunu demiyor, siz borsaya paranızı yatırdınız, neticesinde böyle bir şey oldu, kaybettiniz, bu beni ilgilendirmez demiyor. Bununla ilgili çalışılıyor, bir çözüm yolu aranıyor. Yarın önemli bir toplantı olacak. Konuşacağız, bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, L sesinin ince ya da kalın söylenişinin kimi karışıklık ve zorluklara yol açtığını biliyoruz. Zaman zaman da değindik. Bugün sözcük başında değil de ikinci harf olarak yer aldığı durumlara bir göz atacağız. Hepsi P sesinin ardından L'nin geldiği yabancı sözcükler. İki ünsüz ard arda geliyor yani. Sırayla gidelim. İlk sözcüğümüz plak. Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden dinlemek amacıyla hazırlanan daire biçiminde plastik yaprak ve de çeşitli kalınlıklarda madeni levha. Sonra plaka, kamyon, otomobil ve benzeri kara taşıtlarına takılan numara levhası. Bir de plaket var. Değişik biçimlerde hafif kabartmalı veya oymalı küçük madeni levha. Plan. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen ve bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim ve de bir sinema filminde alıcının bir kere sürekli çalıştırılmasıyla elde edilen bölüm, çekim ve tabii düşünce, niyet, maksat, plan. Planör, hava akımlarından yararlanarak uçan motorsuz hava taşıtı. Plantasyon, sanayide kullanılan kahve, kakao, kauçuk gibi bitkilerin geniş ölçüde yetiştirildiği işletme. Planya, ağaç rendelemekte kullanılan uzun marangoz rendesi. Plasenin türlü anlamları var. At yarışlarındaki müşterek bahislerde kazanacak atın bilinmesi biçiminde oynanan oyun. Futbolda topu yumuşak bir vuruşla havadan istenilen yere gönderme. Voleybol, tenis, masa tenisi, basketbol ve benzeri oyunlarda da yumuşak bir vuruş biçimi. Plasman, ekonomik bir terim, yatırım demek. Plaster, yara üzerine yapıştırılan genellikle ilaçlı özel bant ki yanlış biçimde flaster denmekte. Platin, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Plaza, iş merkezi demek olan bu sözcük, son günlerde pek moda. Platonik, gerçekte var olmayan, düşte kalan, hep öyle kalması istenilen aşk, sevgi. Tüm bu ve benzeri sözcükleri söylerken, P ve L ünsüzlerinin arasına fazladan bir ünlü yerleştirmiyoruz. L'lerin de ince olmasına özen gösteriyoruz. Tüm planlarınızın gerçekleşmesi dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: NTV Radyo. Devam ediyoruz efendim. Doğrudan siyasette fon krizini konuşuyoruz. Pek çok boyutu var meselenin. Açılışta da söylemiştim. Bir mali boyutu var. Çok teknik detayları var o alanın. Hukuki boyutu var. Adli süreçler işliyor. Bir taraftan tabii siyaseten etkileri var yaşananın. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Az önce de ifade etmiştik. Finansal sistemimiz güçlü. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana geldi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gereken her türlü adımın atılacağını söyledi. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister yolsuzlukla her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur diye de ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve konuşmasının sonunda da yarın ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Bu toplantıdan da önemli kararlar çıkması bekleniyor. Özay Bey ne dersiniz? Şimdi yarın gözler o toplantıda olacak.
1: Valla şunu söylemekten, hani biraz önce reklama gitmeden önce söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile soru cevap bölümünün içerisinde bakanlar da vardı. Ve buradaki temel öncelikle hedef anlayabildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla değil, gördüğüm şu. Özellikle küçük yatırımcının, küçük ve sayısı çok olan yatırımcının en az zararla bu işten kurtulmasının ve onların paralarının hızla ödenmesi için bir formülasyonun peşinde koşuluyor. Çünkü şimdi Amerika'daki işte diğer örneklere baktığımız zaman bu clawback vesaire yasaları, bunlar davaları bile çok uzun süren dönem, yıllara yayılan işler. Ayrıca bu anlamda bizim yasalarımız birazcık daha vatandaştan yanıdır. Hani o clawback davasını alsam bile hani o davayı açamayabilirsin. Dolayısıyla burada iki tane nüsa var. Bir, vergi mükellefleri diyor ki ya yatırım onlar yapmışlar, niye bunun bedelini ben ödeyeyim diyenlerle, yandım bittim, niye bu mesele fark edilmedi, benim bütün birikimim gitti diyenler arasındaki dengeyi devletin sırtına en az yükleyebilecek şekilde bulmak. Çok zor bir iş.
2: Çok.
1: Yani dünyadaki örneklere baktığımız zaman hakikaten son derece sıkıntılı bir tablo. Ama kesin olan şey şu. Yani orada gördüğüm hem Adalet Bakanı'nın konuşmasından hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cümlelerinden aldığım şey şu. Birkaç ayağı birden araştırılacak. Yani sadece para ödenmeye çalışılmayacak. Bir daha olmaması için ne yapılması gerektiğine dair. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağı olabilir. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak çalışmalar olabilir. Birkaç ayakla birden yürüyecek ama öncelik özellikle o bütün birikimi gitmiş olan küçük yatırımcının parasını mümkün olduğu kadar hızlı ödeme üzerine. Ama söylediğim gibi yani dünyadaki örneklere baktığın zaman bile çok zor bir iş bu. Dolayısıyla da sabırlı olmak lazım. Bugünden yarın olmayacak. Ama belli ki bu işin çok da uzaması istenmiyor. Çok da uzaması istenmediği için kaynaklar yaratılacak. Sonra ama diğer taraftan tahsilattan fazlasıyla zorlanacak.
0: Şimdi Mete Çubukçu, yani yaşananın bir çarpan etkisi de var. Şimdi bir mağdur edilenler var. İşte 25 milyar, 27 milyar böyle rakamlar telaffuz ediliyor. Ama hani borsada, para piyasasında en önemli unsur güven.
2: Tabii.
0: Şimdi bu güveni de sarsıcı bir etki yarattı Türkiye'de insanların para piyasası fonlarına, borsaya karşı. Bu da ayrı bir zararı.
2: Ya ayrı hem bu Türkiye için hem dışarıdan gelen borsaya yatırımcı için. Tabii yani bunu nasıl diyeyim, yani biraz daha normale oturtmak biraz vakit alacaktır. O da belki işte yarınki toplantıdan itibaren başlayıp alınacak kararlar ve devamındaki önlemlerle ortaya çıkacaktır. Yani muhtemelen yarınki toplantıda sadece işte burada mağdur olanların hani nasıl mağduriyetlerin giderileceği, o tabii ki ele alınacaktır. Ama diğer önlemler de özellikle yani borsada, sermaye piyasası kurulunda varsa bir açık, onların nasıl kapanacağı bilmiyorum. Belki Devlet Denetleme Kurulu

0: mesafeyi herhalde olacak. O yavaş yavaş onun tahmin edilmesi başlanacak. Şimdi şimdi ben de baktım hem 80'lerden bu yana hem de işte bu son 20-25 yılda dünyada benzer bir şeyler var mı diye. Biz tabii yani 80 öncesi kuşak olduğumuz için biz bu banker krizini falan bilen ve yaşayan kuşaklarız. Daha oradan beri gelen maalesef böyle hani ne bileyim onar 15'er yılda farklı tanımlarla ortaya çıkan böyle işte hakikaten işte manipülasyon, dolandırıcılık, efendime söyleyeyim işte Ponzi dedikleri sistem vesaire. Bunlar oluyor. Genelde de yani evet önce bir takım büyük paralar gösteriliyor. Büyük küçük yatırımcının ilgisi çekiliyor. İşte insanlar ne bileyim işte evini satıyor, arabasını satıyor. İşte okuluna, çocuğuna okul yıllık şeyi aidatı işte kapatmak için vesaire vesaire diye biraz riske giriyorlar. Yani Özay da söyledi yani şimdi. Ben o şeyi çok bilmiyorum ama riskler var işte 1-7 yani bir ya da işte 3 daha ortalama risk 7 olduğu
1: yedi
0: zaman.
1: 7'de 7 olanlar var.
0: Yani kazanırsın ama hani kaybedebilirsin de bu tür aynen şeyler. Ama burada yani hakikaten önden yani öyle bir şişirme yapılıyor ki herkes bunu çok makul görüyor. Ya burası hakikaten gidiyor. Ve insanlar para kazanıyor vesaire yapıyor. Belki açıklandığında hakikaten çok büyük. Toplamda belki büyük bir rakam ama hani o 455 bin kişinin birçoğu belki daha düşük rakamlar.
2: Çok çok ufak rakamlar.
0: Rakamlarla şey yapacak. Ama büyükler de var. Şimdi burada
1: borsada yarın, zaten işte 6 milyon kadar bir borsada yatırımcı var. Bunun çok önemli bir bölümü çok ufak tabii, meblalarla borsa yapıyor. Yatırımı yapıyor.
0: Ama şöyle bir şey var yani yarınki önlemler evet bence ya da yeni alınacak şeyler, tedbirler önemli olacak ama burada önemli olan hakikaten o bahsettiğimiz şimdi bu tarihler karışıyor. İşte 28 Ağustos diyelim 15 Eylül arası hakikaten ne kadar miktarda kimin parayı çektiği ve o paranın ne olduğuyla ilgili.
2: Ve içeriden kim haber verdi? Kim haber?
0: Tabii o ilk haber de şimdi, zaten masağın bir şeyi gidiyor, raporu gidiyor ve o rapor bu şirketlerden birine. Ya rapor olmasa bile böyle bir rapor geldiği sızdırılıyor ve ondan sonra zaten
1: birileri bir şeylerin geldiğini evet, fark ediyor ve birilerine sızdırıyor.
0: Söylüyor. Oradan sonra zaten büyük satışlar başlıyor. Şimdi bu çıkışları, bu satışları tespit etmek lazım. Yani hakikaten para koymuş ve onun karşılığında mı almış? Yani 2 milyarlar, 11 milyarlar falan yani bizim hani yani hakikaten
2: telaffuz
0: etmekte zorlandığımız rakamlar. Yani şimdi bunlar nasıl olur? Nasıl kazanılır? O yani neyin karşılığı? Ya da ne zaman haber alıp neye binaen çıktı o vakitte? Gibi bunların da herhalde tespit edileceğini
2: aşağıya
0: tahmini.
2: Doğru ilk koyduğun sermayenin vergisine vesaire de ondan sonra masa zaten bir uzun görev listesi gibi gider. Hani geriye doğru bakarsan ilk koyduğun para o paranın vergisi vesairesi gibi. Bu arada yani şunu söylemekte fayda var. Parası piyasası fonlarına ödemek daha kolay. Şimdi bile, çok iyi bilen arkadaşlarımdan bir tanesi bizim Şükrü Andaç Milliyetin Ekonomi Müdürü Şükrü de notu yazdı. Bir miktar daha uğraştırması muhtemel olan şey hisse fonları çünkü orada çok grift işler var ve orada buharlaşmayı hesaplamak birazcık daha zaman alacak. O yüzden para piyasası fonları yani enflasyon artı 2-3 puan kazanma derdinde olan insanların sürecini çözmek daha kolay gibi gözükür diye geldi not.
0: Ama yani, onu da aktarmış yani genelde eski şeylere baktığımızda yani maalesef banker dönemleri ya da işte neler var bu titanlar var. Bu Jet Fadıl dönemleri falan onlarda genelde yani ana para daha az alındı maalesef yani o dönemler evet, öyle oldu. Şimdi nasıl bir ayarlama yaparlar onu bilemiyorum tabii. O dönemler öyle çok uzun sürdü, çok karmaşıktı. Orada o zaman denetim daha da azdı. Şöyle bağlayayım. Bu dünya örneklerine baktığımda yani hangisine benziyor vesaire diye bu 2003'te karşıma Mutual Fund Skandal diye bir şey çıktı. Yine böyle bir şey. Yatırımcıların bulunduğu yatırım fonu şirketi. Ama burada şöyle yapıyorlarmış. Normal 16'da şey kapanıyor. Nasıl diyelim? Borsa ya da işlemler kapanıyor. Bunlar kapandıktan sonra bazı

0: bazı müşterilerine işlem açıyorlarmış. Hmm. 16'dan sonra eski fiyattan işlem yapıyorlarmış. Haber veriyorlar. Ondan sonra ayrıcalıklı fiyatlarla o fonlarla işte bir takım aldım verdim işleri yapılıyormuş. 2003 yılında fonlar skandalı diye. Bu tabii sonradan tespit ediliyor ama rakam 150 milyon dolar. Şimdi evet. Aradaki farka bakarsa Amerika'da bu ciddi skandal olmuş. Hani evet. 150 milyon dolar. Bunlar burada oluyor ama işte bu açıkların hakikaten kapatılması ve dikkatle izlenmesi gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani biz hani paradan bahsederken böyle nakit para yok. Yani sanal paralar
1: tabii.
0: Dünyanın her yerine dolaşıp duruyor.
1: Ya aslında
0: o yüzden biraz o zorluk orada yani.
2: Aynen öyle. Yani şöyle.
1: İnternet ekranındaki rakamlar aslında yani.
0: Evet, evet. Şimdi bazıları öyle işte.
2: Ben oradan başlayacaktım. Belki sizin sorunuz vardır ama mesela Madoff mu okunuyor?
1: Madoff.
2: Fon krizine baktım ben. Mesela orada ilk başta işte devletin tespit ettiği 70 milyar dolarlara kadar büyük rakamlardan bahsediliyor ama sonradan bakılıyor ki bunun birçoğu aslında şişirilmiş, karşılığı olmayan şeyler. Yanılmıyorsam 18-20 milyar dolara kadar indiriliyor. Az önce işte 20 milyardan falan bahsediliyor ama büyük ihtimal önümüzdeki günlerde
0: olabilir, tabii.
2: Bunun gerçek karşılığının ne kadar olduğu, bu kadar olup olmadığı netleşecek. Meselenin bir tarafı bu. İkincisi şu, tabii burada 455 bin yatırımcıdan ya da 455 bin mağdurdan bahsediyoruz.
1: 455 bin de mağdur mu onu tam da bilemiyorum.
2: Evet, işte tam da onda ben de oraya geleceğim. Şimdi burada gerçek mağdurların kim olduğu büyük ihtimal önümüzdeki günlerde böyle kademelendirilmiş bir şekilde. Şimdi insanlar da bu 455 binin içerisindeki gerçek mağdurlar televizyonları izliyor. Buradaki evet. Yorumcuların, analizcilerin ne söylediğine bakıyor. Burada
1: yani ya, şuradan bile belli olur. 100 bin lirayla
0: örgütlenmeler başladı evet. Zaten. Yani
2: dolayısıyla burada
1: 100 bin lirayla manipülasyon yapılamaz.
2: Burada 50 büyük bin ihtimal devlet yani Türkiye yani. 2 trilyon doların üzerinde bir bütçesi ya da mali büyüklüğü olan bir ülke. Bunun altından kalkar yani böyle büyük bir ekonomide. Büyük ihtimal yarın itibariyle zaten bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Önce bir eğer burada bir açık varsa yasal düzenleme ile ilgili bunun çalışmasının başlatıldığını söyledi. İkincisi bir yol haritası ortaya çıkarılır. İşte önce 3 denmişti ama belki de süreçteki zorluklardan dolayı 6 aya çıkarıldı. Bu yol haritasında ödeme planları kimin önceliklendirileceği söylendi. Az önce de ifade edildi burada. Yine burada büyük ihtimal işte burada gerçekten işte 1 milyon ya da daha düşük düzeyde büyük kısmı burada yatırım yapanların ya da mağdurların büyük kısmı daha az parayla buraya girenlerdir. Gerçekten iyi niyetle girmiş olanlardır. Öncelikle onların işte bir kademeyle belki işte ilk bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde neyse onların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik olarak bir yol haritası açıklanır. Tabii burada belirli katmanlar var. Yani büyük buraya yatırım yapanlar, işte gerçekten bunu manipülasyon için kullananlar, niyeti kötü olanlar. Bunların hepsinin tabii önce tespit edilmesi lazım. Şimdi eski dönem belki onunla ilgili analizler de var. İşte 90'larda, 80'lerde belki 2000'lerin başındaki bu tür fon krizlerinin çözülmesinin zaman alması biraz da belki teknolojik kayıtların bugünkü gibi tutulamaması ile ilgili. Bugün her şeyin izinin, kaydının bir yerlerde olduğu biliniyor. Yani ne kadar, hangi gün yatırmış, hangi gün çekmiş, işte burada belirli tarihler var. O tarihlerden önce girip çıkanlar bir şekilde belki burada bir kriz geliyor diye ona göre kendisini konumlandıranlar vesaire ya da burada yine bu işten sorumlu olanlar ne kadar yurt dışına çıkardı, ne kadar mal varlıkları var. Bugün bunların tespit edilmesi büyük ihtimal eskiye göre teknoloji tabii. geliştiği için daha kolay, belki burada daha hızlı yol alınabilir. Bir de burada tabii siyasi irade önemliydi. Bugün Cumhurbaşkanımızın o anlamda açıklaması önemli. Yani siyasi irade ortaya koyduktan sonra yol haritasıyla ilgili Bence Türkiye'de bu tür meseleler biraz daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulur. Onun için yarını ve önümüzdeki günleri de beklemek lazım. O yol haritasının ortaya çıkması için.
3: Evet. Bir reklam aramız daha var efendim. Ardından yine karşınızdayız.

0: TV Radyo. Hava durumu.
1: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz'da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece. Hava durumu.
0: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Yaşanan fon krizi tabii ki siyasi açıdan da bir takım etkiler doğuruyor. Konu hem iktidarın gündeminde hem muhalefetin gündeminde. Nevi Bey, şimdi yeni parti lideri Özgür Özel dün bir açıklamalar yaptı konuyla ilgili. Biz söyledik ki dedi, bu kapalı dönemde ki işte bu fonun belirli yıllar boyunca bu fonda sadece 12 kişi var. 12 kişi arasında gittikçe yükselen para sonra halka açılıyor, oradan bahsediyor. Para koyup parasını artıranları bulun, mal varlıklarına el koyun, yurt dışına kaçıranların izini sürün, o ülkelerden bu paraları isteyin, garibanların ödedikleri paraları geri verin dedik diyor. Sonra da en son dün birinci işaret fişeğini attık ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın işte o yaptığı işlemden bahsediyor. Eşi ile beraber yaklaşık 130 milyon liralık bir yatırım yapıyorlar. 2 milyar TL gibi bir para çekiliyor. Bu konuda tabii çok tartışılıyor. Ne dersiniz Özgür Özel'in bu açıklamalarına?
3: Yani şöyle, tabii muhalefet uzun süredir kendi alanında bir işte büyükşehir belediyeleri üzerinden ya da işte CHP Yeni Parti üzerinden tartışmalardan kendi alanında büyük sorunlarla mücadele ediyordu. Ve bu sorunların büyük kısmı da işte belediyenin lojistik imkanları üzerinden, rantı üzerinden, siyasetin bir şekilde yeniden yapılandırılması, rüşvet, yolsuzluk vesaire. Epeyce burada bir uzun süredir muhalefet bununla uğraştı. Yani muhalefet derken işte CHP Yeni Parti eksenini konuşuyorum. Burada tabii bu fon krizi ortaya çıktıktan sonra buradan bir siyasi mevzilenme olacaktır. Bu siyasetin iktidar muhalefet ilişkileri açısından buradan epeyce bir en azından kendi sahasındaki uzun süredir tartışmaları bir şekilde perdelemek ya da ikinci sıraya atmak için böyle bir açıklamalar yapacaktır. Ama burada muhalefetin de dikkat etmesi gereken şey şu, yani 23,5 yıllık bir iktidar var ve burada Erdoğan siyasetinin bu tür krizlerde hiç de meseleyi kapatmaya gitmediği, toplumun, halkın, mağdurların hakkını çok net bir şekilde koruyan ve üzerine giden bir lider olduğunu da görmek lazım. Yani muhalefet bu meseleyi tartışırken öncelikle işte bugün yine Cumhurbaşkanımızın konuşmasında vardı. Yani dedi ki orada işte siz aylardır belediyelerdeki yolsuzluğu savunmak için işte meydanlara çıkarken bizim de sanki aynı şeyi yapacağımız gibi bir şeyi düşünmüş olabilirsiniz. Biz böyle bir şey yapmayız dedi. Dolayısıyla muhalefetin burada bence güven üreteceği yer şurasıdır. Bir, gerçekten mağdurların hakkı tabii ki konuşulması lazım. İki, burada ekonomik güvenlik önemlidir. Bir ülkenin ekonomik güvenliği önemlidir. Sadece iktidarın sorumluluğunda değildir. Muhalefetin de muhalefet burada tabii ki denetim vazifesini yapacak. Meselenin şeffaf bir şekilde yürütülmesi açısından, mağdurların haklarının korunması açısından bir siyaset üretecek. Ama bunu bir siyasal mevzi üzerinden işte aylardır CHP'li belediyeler üzerinden çeşitli tartışmalar yapılıyordu. Burada işte bunu da bir fırsat olarak değerlendirdiğinde bu yine muhalefete olumsuz yazacaktır. Muhalefet burada gerçekten mağdurların hakları üzerinden gerçeği konuşup meseleyi böyle siyasi mevzilenme üzerinden aşırı siyasallaştırarak konuşursa bu aynı zamanda muhalefetin de zarar göreceği bir durumdur. Burada iktidarın ya da işte AK Parti'nin ilgili yetkilileri bir koordinasyondan bahsediyor ve bu meselenin her yönüyle üzerine gidileceğini, ister devlette olsun ister siyasette olsun, eğer birileri hata yaptıysa onun da bir şekilde adalet önünde hesap sorulacağı net olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada da seçmen, toplum, kamuoyu meseleye şöyle yaklaşır. Bir karşılaştırma yapar. Yani işte bu bir yıldır CHP üzerinden tartışılanlarda, yani kendi partisi üzerinden, yeni parti aktörleri, belediye başkanları üzerinde Özgür Özel ya da parti liderlerine söyledi. Bu fon kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AK Parti yetkilileri, hükümetin yetkilileri ne söyledi? Bunun üzerinden meseleye bakar, bir karşılaştırma yapar. Onun için siyaset biraz sahicilik önemlidir. İkincisi, meseleleri rasyonel bir zeminde değerlendirmek önemlidir. Ben hep söylerim, Türkiye'de seçmen okuryazarlığı, siyasi okuryazarlığı çok yüksektir. Bence yani bu mesele tartışılırken de o toplumun, kamuoyunun o yüksek siyasal okuryazarlığının ben önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Yani Özay Bey, yapılan açıklamalara bakıyoruz. İşte bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında mesela her kim milletin hakkına el uzatırsa vurgusu vardı. İşte Akın Gürley'in yaptığı son açıklamada ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız dedi. İşte Fatma Betül Sayankaya ile ilgili de kimse bir savunma pozisyonuna zaten burada geçmiyor. Herhalde bu vurgularda bu tip durumları anlatmak
4: için. Hatta bir adım ileriye götürüp ilk gelen istifa çağrılarının da aslında iktidara yakın çeşitli isimlerden sanal medyada geldiğini de söyleyebiliriz ama Burak, ben orada daha yapısal bir sorun görüyorum. Şöyle yapısal bir sorun görüyorum. Türkiye'deki siyasi kamplaşmadan dolayı herkes kendi ideolojisine yakın bulduğu insanlar suçlandığında genellikle eğilim savunma, kendi ideolojisine karşı insanlar suçlandığında da direkt anında evde veya ofiste mahkemeyi kurup yargılama yaptığı gibi.
3: Ama böyle burada bir sahiplenme olmadı. Onu
4: burada yok. Evet. Anlatmaya çalıştığım şey, bir geneli anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki temel mesele şu. Mesela ne diyoruz? Şu itirazları görüyorum. Diyorlar ki ya işte bak, bu gözaltına alınanların gözaltından hiç fotoğrafı sızmadı. İşte hiç bilgi sızmadı. Ya zaten soruşturmanın gizliliği nerede diye sormuyor muyduk birkaç ay önce başka bir konuda?
5: Hepsinde olması gereken.
4: Şimdi
5: aslında
4: hepsinde olması gereken bir şey ama diğerlerinde olmadı, bunda da olmasın diyerek bir hukuksuzluğu bir başka hukuksuzlukla siyasi meşrebinize göre örtmeye çalıştığınız andan itibaren sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla bir kere Türkiye'de şu gerçeğin farkına varmak gerekiyor. Siyasi rekabetle siyasi düşmanlık arasındaki fark bizi zaman zaman hukuk çizgisinden uzaklaştırabiliyor. Bir kere onun altını bir kalın kalın çizmeye ihtiyacı duyuyorum. Bu meselenin üzerine gelince hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Adalet Bakanı'nın açıklamaları kim ucu nereye giderse gitsin meselesi önemlidir. Bakın geldiğimiz yer şurası. Şimdi insanların direkt paralarının çalınmasıyla insanların ödediği vergilerin çalınmış olması arasında bir fark yoktur. İkisinde de insanların paraları çalınıyor. Çünkü senin verginden çalınan para da işte yolsuzlukla, ihaleyle, onunla bununla aslında yine senin cebinden ödediğin para. Şuraya bakalım. Kamuoyunu ikna etme, kamuoyuna bu konuda kimsenin gözyaşına bakılmayacağı güvenini verebilme. Bu işin sadece bir ayağı. Mesela Özgür Bey'in açıklamasında ben şunu beklerim. Ve isterim de yani sadece Özgür Bey değil herkesin açıklamasında olsun. Bakın yıllardır ekonomik enflasyonu konuşurken ekonomik enflasyonun ahlak alanında yarattığı enflasyonu biz hiç konuşmuyoruz. Ha. Çünkü oradaki bozulmayı başladığı zaman onu mali tedbirlerle geçirebileceğim bir şey değil. Eğitimden başlayarak. Tabii. Niye kısa yoldan zengin olma? Ya biraz önce reklam arasında konuştuğumuz şey. Eskiden hani filmlerde bile parayı çalan bir süre saklardı ortaya çıkmak için. Şimdi bugün çalan ertesi günü yatlarda, katlarda, niye uçaklarda görüyoruz? Ve bu şuna mı yol açıyor? Bakın en kötü şey şudur. Suçun tespit edilememesi değil. Kamuoyunda suçun cezasız kalıyor olması imajı çok kötüdür. Bu yeni suçlara zemin hazırlar. Türkiye'de biz hangi alanlarda böyle bir görüntü var? Buralardan nasıl çıkacağız? Yolsuzlukta benim adamım, senin adamın diye bir savunma kayrılma olacak mı, olmayacak mı? Ve suç tespit edildiğinde cezasız kalacak mı, kalmayacak mı? Suçun cezasız kalmayacağını, bu işin sosyoloji ve ahlaki bir boyutu olduğunu da göz önünde bulundurmalı ve bununla bu terörsüz Türkiye gibi bir şeydir ya, temiz siyaset mücadelesi tek bir partinin sadece iktidarın sorumluluğunda değildir ya da bunu sadece iktidar istese de tek başına sağlayamaz, bunun içine diğer siyasi organizmaları da koymak zorundasın, bürokrasiyi de koymak zorundasın. Çok üzgünüm, benim memurum işini bilir lafını rahmetli Özal'ın rüşveti meşrulaştırmak olarak algılayan, bak orada rüşvet alabilir denmiyor ama bunu böyle algılayan ve yıllardır bu şekilde hazmetmiş bir yapı var mı? Var. Bütün bunlarla bir topyekun mücadele gerekir. Bu bir milat olur mu? Eğer soru buysa bence olmalı. Umarım olur.
2: Yani Mete Çubukçu, hani işte bir insan siyasete neden girer? Kendi inançları, inandıkları doğrultusunda daha iyi bir ülke, daha iyi bir memleket, daha iyi bir dünya yaratma azmiyle girer herhalde veya olması gereken budur ama maalesef Türkiye'de hani zaman zaman bazı kişilerin bu alanı zenginleşme aracı olarak da kullandığını görüyoruz. Şimdi Özay Bey'in söylediği gibi acaba bir milat olur da Türkiye'de tamamen bu işler ortadan kalkar mı, kalkabilir mi? Ümit etmek istiyor insan tabii.
5: Ya, tabii ki yani bunu hep ümit ediyoruz, umarız. Hani ideal olmasa bile ama belli oranda bir yol alınabilir. Yani işte siyaset kurumu işin içine girince ya da siyasiler girince iş başka bir yere tabii ki gidiyor. Yani şimdi biz buradaki insanları en azından bizden yeni tanıyoruz. İşte bu şirketlerin sahipleri vesaire şudur budur. İşte şimdi yapılıyor. İşte siyasi bağlantıları var mı vesaire. İşte içeriden efendim sızdırma mı oldu, şu mu oldu, bu mu oldu diye. Ama tabii yani kamuoyu nezdinde şöyle oluyor. Bu meselede ya da başka bir meselede yani Akçeli işler içine siyasilerin isimleri girdiği zaman yani sadece orada yapılmış ya da yapılmamış bilmiyoruz. Yani burada bir sürü rakam işte 163 milyon olmuş 2 milyar. Doğru yanlış bilmiyoruz nasıl olduğu vesaire yaptığı zaman. Burada siyaset kurumu çok ciddi şekilde yara alıyor bir defa. Yani kamuoyu nezdinde bütün siyasetçileri seçmenin bir kısmı aynı kefeye koyabiliyor. Yani siyasete bunun için giriliyor ya da hakikaten senin başta söylediğin gibi yani farklı hakikaten hayallerle, ütopyalarla girenlerle, başka niyetlerle girenler bir anda aynı kefeye konabiliyor. Yani siyasetin tırnak içinde kirlenmesine ya da vatandaş nezdinde itibarının biraz daha düşmesine neden oluyor. Özellikle siyasilerin bu konuda herkesten çok daha dikkatli olması gerekiyor. Belki bunun için bilmiyorum ya siyasi ahlak yasası işte yani şimdi şöyle bir şey var yani herkesin mal varlığı işte ne bileyim seçildiğinde deklare edilmesi gerekiyor ama ediliyor mu edilmiyor mu emin değilim. Yani bunun bir zorunluluğu da yok. Belki zorunlu olması gerekiyor kendisinin, yakın akrabalarının vesairesinin. Siyaseti bıraktıktan sonra da bunun deklare edilip arada bir fark var mı yok mu, ya da işte Akçeli işler ne kadar büyümüş büyümemiş falan. Ya şimdi şöyle şeyler çıkıyor, okuyoruz. Hani siyasilerde olmasa bile işte bir vatandaş çıkıyor. İşte en son işte altınlar vesaireler. Şunda düğünümde takıldı diyor. Ya düğünde kamyonla şey mi takılıyor anlamıyorum. Yani altın takılıyor böyle acayip. Taşıması bile çok zor şeyler. Yani bunlar da yani insanların hani biraz da aklıyla oynamak gibi oluyor. Onun için hakikaten eğer nasıl söyleyeyim yani o etik kurallar insanlar tarafından içselleştirilmemiş, benimsenmemişse bunu yasal bir şekilde önlemini almak gerekiyor hakikaten. Bir takım sınırlamalar getirilmek gerekiyor. Ta alınacak hediyelerden dediğim gibi mal varlıklarının çok normal bir şekilde hakikaten deklare edilmesi başlangıçta ve sonucunda. Bunlar bence zorunlu. Çünkü yani siyasetin şöyle bir noktası da var. Belli noktalarda size yani avantaj olmasa bile yani bir adım sizi önde götürüyor ya da başkaları öyle görebiliyor. Bu davada kaç siyasi çıkar bilmiyorum. Hı hı. Ama mesela böyle ben birkaç şey yaptım. Yani kendimce işte soru hazırlamaya çalıştım. Mesela bununla ilgili. Mesela ilk yatırımcılar kimler? Mesela bu fonda. Hakikaten buna bir bakmak lazım. Bunların işte fon yöneticileriyle yatırımcıların arasında bir ilişki var mı? Özellikle büyük şey para yatıranların. Efendim herhangi bir kişi soruşturmayı veya mali incelemeyi önceden öğrendi mi? Yurt dışına çıkarılan paralardan söz ediliyor. Bunların gerekçesi ne? Gibi. Ya da varsa suçtan elde edilen kazanç kimlere ve hangi hesaplara aktarıldı? Ya da hakikaten burada söz konusu olan kişilerin hani bir takım siyasilerle bağlantısı olup olmadığının da kamuoyunun da açıklanması gerekiyor. Ama burada en önemlisi hakikaten çok ciddi yasal sınırları çerçevesi çizilmiş. Belki işte ne bileyim genel bir bu şey tabii borsayla ilgili yapılacaktır. Onlar bizim benim en azından alanım dışında ama bir siyasi şey ahlak yasasının bence çıkarılması gerektiğini düşünüyorum yani.
2: Nebi Bey şimdi tabii baktığımızda işte bu isimlerin bu yapılanların Sayın Cumhurbaşkanı'na da ve onun siyasi çizgisine de zarar verdiğini söyleyen bazı AK Partili yorumcular da var. Hatta bir takım acaba değişimler olur mu AK Parti'de sorusu da soruluyor. Bekler misiniz siz böyle bir şey?
3: Yani şöyle burada tabii önemli olan şu. Yani siyasi yapılar, siyasal partiler çok büyük kurumlardır. Çok işte milyonlarca üyesi olan yapılardır. Dolayısıyla içerisinde işte belirli hukuksuzluklar yapan varsa önemli olan bunların bir sahiplenilmemesidir. Burada baktığınız zaman bu süreçte de daha iddialar ortaya çıkarken bile herkesin aslında bir şekilde iktidara yakın işte siz de söylediniz kamuoyunda işte siyasi analizcilerin ya da yorumcuların bile sosyal medyadan, kendi medyalarından yani bu meselede kim olursa olsun üzerine gidilmesi gerektiğini söylediler ve Cumhurbaşkanımız da işte hem röportajında hem de bugünkü açıklamasında çok net altını çizerek hatta tekit ederek yani birkaç kere farklı kavramlarla ifade ederek bunu söyledi. Yani burada sahiplenmemek ve üzerine gidilmemek önemli. Tabii burada aynı zamanda yani bu bütün hukuki meselelerle ilgili bir kriter olması lazım. Baştan kimsenin suçlu ya da suçsuz tabii ilan edilmemesi evet gerekiyor ve hukukun işlemesine müsaade edilip ve bunun üzerinden de aslında takipçisi olunması gerekir. Dolayısıyla da burada şimdi şeyi sordunuz yani burada işte ayrılanlar olur mu ya da şimdi AK Parti dünkü iktidar değil ya da dünkü parti de değil. Yani kurumsal bir yapısı var. İşte 25 yıllık bir parti, 23,5 yıldır iktidarda ve aynı liderle baktığınız zaman iktidarını devam ettiriyor. Burada Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına baktığınız zaman Bu tür şeylerde partisine işte dava olarak nitelendirdiği harekete bir zarar gelecekse onu orada tutmaz, bir şekilde uzaklaştırır. Dolayısıyla da meselenin bu tarafı zaten açık net. Ama bir taraftan da şu var. Yani az önce söylediğim meseleden dolayı uzun süredir muhalefet bu yolsuzluk, rüşvet iddiaları, yerel yönetimlerdeki belirli siyasi yozlaşmalardan dolayı çok tartışıldığı için burada sanki onun üzerinden, yani iktidarın ya da AK Parti'nin de bu meselenin bir tarafında varmış gibi bir meseleyi kampanyaya dönüştürmeye çalışıyorlar. Esas sorun olan burası. Ama işte buradaki fark çok açık net olarak ortaya çıkıyor. Yani muhalefetteki o tartışmalar yapılırken ben meseleleri çok kişiselleştirerek tartışmam biraz siyasi analiz yaptığınızda sahiplenme ya da belirli şeyleri savunma üzerinden bir pozisyon ortaya koyduğunuzda aslında o kendi siyasetinize zarar verir. Muhalefet biraz bunu yaptı ama buraya geldiğinizde birkaç kişi üzerinden tartışılırken bile, yani böyle çok sanki geniş bir siyasete devletin içerisinde böyle bir yapılanma varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Daha bilmiyoruz, süreç ilerliyor. Ama burada birkaç kişi konuşulurken bile çok net bir şekilde hem iktidara yakın çevreler hem de Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde kırmızı çizgilerini koydu. Siyasette olması gereken budur.
2: Şimdi şunu da ekleyeyim.
3: Bence
2: yani.
3: Son cümle. Biraz Erdoğan siyasetinde bu siyaset tarzı en baştan itibaren buraya böyle geldiği için o işte 18 farklı seçimde sürekli bir şekilde iktidarını devam ettirebiliyor. Ya da seçmenle sahici bir şekilde, toplumla, milletle sahici bir şekilde ilişki kurabiliyor.
2: Yani şimdi hani seçime de normal evet. zamanda yapılırsa 1,5 yıl, belki 1 sene gibi bir süre kaldı. Şimdi muhalefet tabii bu seçim kampanyasında bir unsur olarak bu süreci de kullanmak isteyecektir. Nasıl bir etki yaratır sizce?
3: Yani orada muhalefetin burada en azından moral üstünlük olarak meseleleri işte gündeme getirdiğinde sonuçta somut şeyler ortaya koyması lazım. Yani suçlayıcı argümanlar ileri sürdüğünde onun bir karşılığı olması lazım. Çünkü burada anlaşılan açıklamalardan işte hem Adalet Bakanlığı'nın hem işte Hazine Bakanlığı'nın hem Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına baktığınız zaman kim olursa olsun burada sorumluların üzerine gidilecek. Yani buradan bir sorumlular tespit edildikten ve gereği yapıldıktan sonra muhalefet bu söylemleriyle bir anlamda kendi geçmişini de hatırlatacak ve karşılığına da sonuçta siyaset öyle bir şeydir. Etki tepki meselesidir. Yakın dönemde olanlar da bir şekilde hatırlatılır. Ama burada şunu konuşmak lazım. Şimdi bu bir kriz, gerçekten fon krizi. Bunun sorumluları, mağdurları bir şekilde tespit edilecek ama AK Parti siyasetinde de kriz çözme meselesinde bence bir siyasal öğrenme vardır. Yani geçmişten bugüne onlarca farklı Türkiye'de kriz yaşandı. O krizlerden bir şekilde güçlenerek çıktığını ve bir siyasal öğrenme, bir siyasal pratik geliştirdiğini de görmek gerekir.
2: Peki. Var mı bu konuda eklemek istediğiniz bir şey, yoksa
5: artık bir, yani önümüzdeki günler gelişme olursa belki yani haftaya.
4: Valla ben tek şunu söylemeye ihtiyaç duyuyorum. O kadar deve dişi gibi sorunlarla aynı anda boğuşuyoruz ki bu herhalde en son uğraşılmak istenen şeydi ama ekonomik büyüklüğünün dışında siyasi gündemdeki tutacağı yer seçimlere kadar aşağıya düşecektir. Çünkü belli ki hani 6 ay içerisinde ödemelerin yapılma meselesi söz konusu olduktan sonra işte o arada Ocak'taki emekli zammıydı vesaireydi. Bu gibi konularda biz daha kolay diğer tarafa geçmek derken hafızamızı ve algımızı bir başka tarafa çevirebiliyoruz. Ama esas yani uluslararası politika yeniden güç dağılımının olduğu bir dünyada Türkiye'nin pozisyonu gibi çok daha ciddi sorunlar, yani ulusal güvenliğin artık hani tencerenin kaynamasından daha önemli olduğu seçimler döneminde ana nüve götürücü olur mu? zamana bakarak oraya kadar o motor taşımaz ama önümüzdeki birkaç ay mağduriyetler giderilinceye kadar konuşacağız bunu. Evet. Şöyle gözüküyor.
5: Buradaki en büyük fark, yani geçmiştekilerle karşılaştırdığımızda dikkat çeken nokta sayı. Yani hani nasıl diyelim, hani genel mağdur mu diyoruz ya da işte bu işten etkili.
4: Fonzede.
5: Evet diyelim, Fonzede 455 bin kişi çok ciddi bir rakam. Yani bakıyorum 1990'larda böyle özellikle Almanya, Hollanda'da yaşayan Türkler arasında toplanan yüksek kar payı beklentisiyle yine böyle bir sistem var. Oradan orada da 300 bin mağdur ama rakam 5 milyar dolar civarında oradaki. Biraz da tabii yurt dışında olduğu için hani daha farklı hissediliyor. Buradaki Fonzede'nin sayısı çok fazla. Belki bu bir hani şey yapabilir biraz.
4: Aşağı çekildikçe, yani ödeme yapıldıkça
5: tabii,
4: sayı aşağı
5: yani
4: çekildikçe.
5: Süreçle ilgili ne kadar alınacaklarla, kimin ne kadar yatırdığıyla ilintili bir şey. Ama tabii şunu da söylemek gerekiyor. Gerçekten tabii ki yani insanlar mağdur. Şimdi hani burada çok olumsuz cümlede kurulmaz. Ancak yani riskleri biraz azaltmak gerekiyor. Belki bundan sonra hakikaten belki cazip geliyor. Ama burada tabii bir tuzak var vesaire var. Yani o çok belli. Bir tuzak da kurulmuş belli bir noktaya kadar. O insanları herhalde cezbetmiş diye düşünüyoruz. Çünkü hani en basit bir bankaya gittiğimizde çok küçük bir paraya olsa bile de bankadaki yetkililer fonu soruyor, işte ne istersin diyor mesela, hani atıyorum işte altın mı gümüş mü işte döviz mi şu kadar mı, bak şöyle var ama şu kadar riski de var, onu dikkat et falan vesaire seçenekler de sunuyor. Ama tabii burada şeyi görüyoruz yani hakikaten.
3: Finansal okuryazarlığı da biraz konuşmak gerekiyor yani o. Faizlerin üzerinde bir fon getirisi olduğunda buna biraz şüpheyle.
5: Evet. Yani şimdi hani hakikaten büyük ülke, normal banka düzenine baktığımızda yani Türkiye'de bankacılık çok düzgün işleyen ve belli bir oranda hani para kazanan ama o kadar belli bir oranda faiz veren kuruluşlar. Şimdi onun dışındakilere yani her zaman biraz mesafeli, yani acaba yani risk olur mu diye böyle biraz mesafeli de durmak gerekiyor. Onun için hani Nebbe'nin dediği gibi biraz hani finansal okuryazarlık. Biraz da tabii ki burada hani hakikaten bu sahte cazibenin nasıl yaratıldığının, insanları hani nasıl hakikaten oraya çektiğinin de ortaya çıkması gerekiyor.
2: Yani bu spekülatif alanlarda işte küçük yatırımcının zarar görmesi kaçınılmaz gibi bir durum oluyor. İşte onun bir örneğini daha yaşadık. Tabii süreç devam ediyor. Daha hani adli boyutu sürüyor. Sürekli SPK'dan, adli makamlardan yeni açıklamalar geliyor. Az önce Özay Bey'in de söylediği gibi daha bir süre bu meseleyi konuşacağız gibi gözüküyor.
5: Ama bir yanıyla bu cezaya doğru da gidecek. Sadece hani bir mali suçtan çıkacak gibime geliyor bazı kişiler için.
3: Tabii. Yani tabii burada bir cezalandırma mekanizması, ki yasal boşluklar oluştuğunda bunu da önceden öngörebilmek lazım ve hemen buna yönelik olarak düzenleyici kurullar ya da işte evet, izleyici, denetleyici kurullar bununla ilgili o yasal boşlukları bir şekilde dolduracak düzenlemeleri de talep etmesi gerekiyor. Yani sonuçta burası çok dinamik bir süreç. Teknoloji gelişiyor, tabii, yeni tabii. Ürünler ortaya, yani finansal ürünler ortaya çıkarılıyor. Farklı mekanizmalar, networkler sonuçta bir şekilde yasanın arkasından dolanabiliyor. Dolayısıyla çok dinamik bir süreç olduğu için bundan sonraki süreçte de yasal mekanizmaların çok daha katı, öngörülebilir bir şekilde evet, düzenlenmesi lazım.
5: Çünkü Bitcoin'de de olmuştu bu çünkü.
4: Evet.
5: Yani ya bu hakikaten çok hızlı değişen bir şey. Şimdi hatırlamıyoruz burada. Yani baktıkça görüyorum.
2: Ben işte o Todex şirketi vardı, evet, hatırlarsınız. Evet. Orada bir öyle bir
4: evet, şeyi vardı. Hatırlayacağım bir
2: Çiftlik Bank vardı.
4: Bank, yani. Ya burada bir nokta daha var. En az finansal okuryazarlık kadar üzerine durmamız gereken toplumun sosyal normları. Yani şimdi ben eğer bu çeşitli röportajlarda çıkıyor karşıma, işte 1 milyon dolarım olsun 2 yıl hapis yatarım, 3 yıl hapis yatarım. Şimdi yasa dışı yollardan ve ahlak dışı yollardan zenginleşmenin toplumda ayıp kalması lazım ki 2-3 yıl yatmak değil, asıl da bedelin toplumsal bir tabii dışlama olduğunun ortaya çıkması lazım. Bizde 2-3 yıl hapis yatıp dolar milyoneri oluyorsa, işini bilen adam diye adlettirmeye başladıysak, biz onları öyle saymaya başladıysak, bu da en az cezasızlık algısı kadar sıkıntı yaratan bir şey. Yani yasa dışı yoldan zenginleşmeyi, bizim toplum olarak o zenginleşenleri dışlamayı öğrenmemiz gerekiyor bir kez daha. Daha doğrusu öğrenmek yanlış kelime, özür dilerim, hatırlamamız gerekiyor. Evet. Çünkü eskiden böyleydi.
5: Ha, bir de şöyle bir şey var, hani belki çok eskide kalacak ama zenginler hani zenginliklerini bu kadar toplumun gözünün içine sokmazlardı.
4: Aynen.
5: Yani artık yaşarlardı, bilinirdi ama onlar da hani kendi tırnak içinde daha mütevazi kendi çaplarında yaşarlardı.
2: Şimdi, artık bir de sosyal medya var.
5: Sosyal medya var ama yani şimdi uçaklar, yatlar, katlar, onları paylaşmaklar ve hani saklasınlar anlamda demiyorum. Ama bunu gösterme cesareti bir anda böyle insanlara gelmiş.
4: Yüksek gelir, yüksek gelir grubu çocuğunun beslenme sepetini sınıftaki orta ve dar gelirli çocuğun imrenmeyeceği şekilde hazırlardı. İşte bu bir aktardığımız öğretiydi bizim. Bu tür öğretileri de
2: veya işte o
4: bir kez daha hatırlamakta
2: fayda var. Herkes aynı yemeği getirirdi. Aynen. Yani o gün ne yazıyorsa işte
4: bunları, hatırlamakta büyük fayda var.
2: Kesinlikle. Peki bir reklam arası daha verelim efendim. Reklamların ardından bu kez biraz bölgemizdeki gelişmeleri konuşarak devam edeceğiz.

0: NTV 라디오. 디아레스. 하슬리안 메순한 레벤트 덴맨스.
1: 세계리 디니티레르 이이 군레르. 뷔튼 마을 사힙데리 무타히데 마흐케메 아츠무쉬. 야다 ünlü sanatçının mahkemesi ertelendi türünde cümleleri duyuyor ya da gazetelerde okuyoruz. Bu tümcelerde mahkeme derken amaçlanan dava ya da duruşma olsa gerektir. Yani doğrusu bütün mal sahipleri müteahhide dava açmış ve de ünlü sanatçının duruşması ertelendi olmalıydı. Dava, duruşma, mahkeme. Bu sözcükler kimi zaman kafa karışıklığına neden olup yanlış kullanılmalara yol açabiliyor. Biraz irdelemekte yarar var. Dava ile başlayalım. Hukuki olarak korunmanın bir hükümle sağlanması için yargı organlarına başvurma. Dava, iki A sesi de uzun okunuyor. Çok da farklı anlamları var. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav. Aslında bu kişilik ve yetki anlaşmazlığı, yani sen-ben davası. Sonra ülke anlamında kullanıyoruz. Bu bizimki, vatanın bütünlüğü davası. Argo'da dava sevgili, flört anlamındadır. Az önce senin davayı gördüm durakta. Pisagor teoremine de eşek davası dendiğini hatırlayanlar çıkacaktır. Kadının davacı, mübaşirin tanık olduğu mahkemenin kararına adalet mi denir diye soruyor Ziya Paşa. Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit. Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet? Oysa mahkeme davalara bakmak, suçluları cezalandırmak ve adaleti yerine getirmekle görevli hakim veya hakimlerin başkanlığındaki kurul ve bu kurulun yargı görevini yerine getirdiği yer, yargı yeri, davayla karıştırmamak gerek. Burada da bir atasözümüzü hatırlayalım. Mahkeme kadıya mülk değil. Yani hiçbir kimse bulunduğu kamu hizmetinde ömrünün sonuna kadar kalamaz demiş atalarımız. Şimdi de duruşmaya bir göz atalım. Duruşma, bir davanın hakim tarafından belli bir yer ve zamanda tarafların da hazır bulunacağı şekilde ele alınma evresi. Mahkeme, bir dahaki duruşmaya polis marifetiyle getirilecek. Aman aman, mahkemelerden, duruşmalardan, davalardan uzak bir ömür dilerim hepinize.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: bir radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
1: Söylediniz Türkiye'nin önünde gerçekten deve dişi gibi meseleler var diye. İşte o meselelerden bir tanesi de yanı başımızda hala
2: İran meselesi.
1: İran meselesi. Yani belki çatışma devam etmiyor ama teknik anlamda da hala süren bir savaş var. Ne dersiniz, şimdi New York'taydınız, orada hani bu mesele de çok konuşuluyor. Hala arabulucular orada görüşmeye devam ediyor. Nasıl bir izlenim edindiniz şu konu
2: vallahi
1: çözümüne
2: bir şey
1: dair?
2: Bir kere şu galon $5 ve Amerika'da fiyatlar gerçekten saçma sapan bir hale gelmiş. Benim yeğenim çok uzun yıllardır orada yaşıyor. Mesela eğlence hayatından nasıl çekinildiğini ya da ev kiralarının, işe yakın evlerin, iş bölgelerine yakın evlerin kiralarını nasıl değerlendirdiğini. Ama önemlisi şu, Amerika emlak değerleriyle yaşayan bir ülke. Mortgage'larda faizler yükseldikçe emlak fiyatlarının geriye gitti ve bunun Amerikan ekonomisi için ne kadar kötü olduğunu. Şimdi Trump o yüzden dün konuştu, dedi ki Hürmüz'le alakası yok dedi. Onda çok eğlendim. Aslında dedi Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor akaryakıtın fiyatının yükselmesi diye. Oraya kadar getirdi meseleyi ama şunu görmekte fayda var. Şimdi İran Trump'ı yıpratma konusunda müthiş bir iştahlılık gösteriyor. Yani İran'ın da çok zorlandığı noktalar var ama İran mı rejimin itibarı mı dersen, şu andaki mevcut yönetim rejimin itibarı üzerinden bir siyaset kurduğu için Trump'ı da son derece zor bir duruma düşürmenin mutluluğunu yaşıyor. Bunun keyfini sürmeye çalışıyor. Arabuluculara gelince, arabulucular meselesine ben şundan yana çok güvenemiyorum. Bugün Jerusalem Post'ta bir yazı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump her ne kadar İsrail ve Netanyahu hükümetiyle arasında bir miktar mesafe koymuş olsa da hala İran'la varılacak anlaşmanın İsrail'in ne kadar menfaatin olup olmayacağını düşünen bir Amerikan müesses nizamının parçaları da var. Ve İsrail'in en büyük korkusu şimdi Kasım'daki seçimlerden sonra Trump'ın İran'la alelacele bir anlaşma yapması meselesi. Ama Burak izninle şunu söyleyeyim.
1: Tabii.
2: İran bir devlet. Nükleer gücü yok. Askeri kapasitesi sınırlı. Amerika diz çöktüremedi İsrail'le beraber. Rejimin de değiştiremedi. Husiler devlet değil.
1: Değil.
2: Dünya ekonomisindeki önemli mihenk taşlarından bir tanesi de Husiler oldu.
1: Evet.
2: Şimdi jeopolitiğin aslında ne kadar belirleyici olduğunu gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Jeopolitik olarak bu kadar kritik bir noktadayız. Yani yukarımız savaş, aşağımız savaş. Saldırgan bir İsrail'le uğraşıyoruz. O İsrail'in Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la yapmaya çalıştıklarıyla uğraşıyoruz. İran meselesi bugünden yarına çözülecek gibi durmuyor. Çok üzgünüm. Çünkü söylediğim gibi Trump'ın bütün derdi aslında Kasım. İran'ın bütün derdi de rejimin, bak İran'ın değil, rejimin Trump'ı yıpratması. Bunun üzerine bir siyaset gidiyorlar. İran'ın ne kadar menfaatine tartışma konusu ama kısa vadede bugünden yarına bir şey çözülecek mi dersen çok çözülmeyecek.
1: Zor. Mete Çubukçu, siz ne dersiniz? Şimdi Donald Trump kısa süre önce, hatta demin hani yine uyandı galiba ve tweet atmaya başladı dedik. İran savaşını yakında kazanacağız. Nokta, benzin fiyatları düşecek diyor.
3: Niye o zaman Rusları veya Ukrayna'yı
2: yapıyor? Zelenski'ye de söyledim, Rus şeylerini vurmayacak diye dün yine bu hikayeyle uyanmıştı yani.
3: Ya iş şimdi şuraya varmış durumda hakikaten. Yani sonuçta 2 Kasım'a kilitlenen bir takvim var iki taraf açısından da. Şimdi bir yandan evet arabulucular görüşüyor. İşte Trump işte her gün attığı tweetlerle yaklaştık ama ben istemiyorum diyor. Belli ki işte Arakçı hala şeyde New York'ta, Amerika'da heyetler bir şekilde görüşüyor. Bir defa İran Özay'ın dediği gibi ya da İran rejimi şimdi Hürmüz'ün tadına vardı. Yani bu Hürmüz'ü biz artık elimizde şimdi ya da daha sonra, şimdi anlaşsak bile bundan sonra artık elimizde en önemli koz yani nükleer silahı bu Hürmüz'de biz birçok noktayı bağlarız. O noktadalar. Trump ise şöyle düşünüyor. anladığım kadarıyla. Yani ben bazı yorumlar var işte seçimden önce saldıracak diye. Ben ona ihtimal vermiyorum. Yani seçimden önce böyle bir riske girer mi? Çünkü yani ne sonuç alacağı belli değil bir saldırı başlasa. Üstüne üstlük Körfez'e çok yükleniyor İran. Orada başka komplikasyonlar çıkıyor. Ama şunu görmüş durumdalar. Evet, rejim direniyor ama İran halkı ve İran ekonomisi çok ciddi etkileniyor ve çöküyor. Bu da bir realite. Evet. Şimdi bunu
1: ya onların ekonomilerini çökerteceğim demişti. Onu başarıyor
3: yani. Görece başarıyor. Tamam ama belki insanlar aç değil ama yani sonuçta İran'da giderek
4: işsizlik, ekonomi
2: fakirleşiyor. Evet,
3: giderek şey yapıyor, fakirleşiyor giderek. Yani elindekini de yitiriyor çünkü o eski akış, yani petrol akışı ya da tanker akışı yok. Yani tamam bir ticaret sürüyor ama eskisi gibi değil. Şimdi yine söylendiği gibi geçen hafta da ben o şeyi yaptım, o programı yaptım. Husiler de o jeopolitikten yararlanarak evet belki biraz İran'ın etkisi ya da kendi, çünkü o daha yani Hizbullah ve Hamas'tan biraz daha farklı, yani kendine has bir hareket. Ama hareket yani, sonuç olarak orayı tehdit etmeye başladı. Bu jeopolitiği iyi değerlendirmeye ve Trump'ı o şekilde sıkıştırmaya çalışıyor. Trump da ekonomik olarak en azından seçimlere kadar yıprandığını gördü. O yıpratmayı biraz daha derinleştirmeye çalışıyor. Silahlar çok çok fazla devreye girmiyor o arada. Çünkü hakikaten İki tarafında toparlanmaya da ihtiyacı var. Yani bu biz hani buradan bakıyoruz, işte füzeler atılıyor vesaire yapılıyor ama yani sonuçta onların da belli bir kaynağının olması lazım. Amerikan ekonomisini de çok ciddi etkiliyor ama Trump işte İran'ın burada nasıl diyeyim, bir yıpratma savaşı, hani kim kimi daha fazla yıpratacak noktasına götürmeye çalışıyor. Onun için şöyle de bir şey var, yani 2 Kasım'da varsayalım o işte iki kanattan birisini kaybetti. Yine daha yani topal ördek olur ama Senato Trump'ta kaldığı sürece eli hala güçlü olur. Ama varsayalım ikisi de gitti. İkisi git, eğer giderse yani Trump'ın ondan sonra İran'a savaş açmasının bir anlamı olacak mı? Yani bunların hiçbir şeyi yok, garantisi yok. Sonuçta iki tarafta bence biraz bu müzakere retoriğiyle birbirlerini hani oyalayarak, dediğim gibi kim daha az yıpratacak noktasında 2 Kasım'ı bekliyor. Evet. Ama burada şu sürprizi yapabilir Trump, özellikle kendince işte komünist diye nitelendirdiği, ki orada ya sol liberal falan, yani onun komünist dedikleri yani Müslüman kökenli sol şeyler, adaylar vesaireler, onları öyle suçluyor. Bu diskurla buna inanan bir şey de var, kitle de var. Var. Yani o kitleyi biraz ikna etmek için bir Küba'ya bir askeri ya da farklı bir şekilde böyle bir hamle yapabilir. Onu bir seçimde kaldıraç. Bakın işte komünizmin kalesini, yani onun da zaten Küba'nın canı yani ne, hani nasıl denilecek vesaire. Böyle bir hamle.
2: Küba göçmenlerini de yakalamak adına.
3: Evet.
2: Birleşmiş Milletler çevresinde gösteri yapanlar arasında çok sayıda Küba göçmeni vardı. Yani Afrikalıların dışında en fazla
3: protesto mu ediyorlar?
2: Evet, yani Trump'ın
1: müdahale
2: etmesini istiyorlar.
3: İstiyorlardı. Yani bu orada bir hani içeriye yönelik, hem o diskura yönelik de bir hamle olabilir. Yani ne yapar ne eder tam bilmiyorum ama ben İran'a yönelik hakikaten tabii ki karşılıklı atışmalar oluyor. Yani bugün de oluyor. Belki bu gece de olur. Ama öyle topyekun bir şey olacağını, hem de İsrail'le onu koordine etmeden düşünmüyorum. Belki 2 Kasım'dan sonra seçim sonucuna göre bir şey denge çıkabilir.
1: Yani Nevi Bey, siz de New York'taydınız. Evet. Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında hani farklı düşünce kuruluşlarıyla, akademisyenleriyle de temaslarınız oldu mutlaka. Bu savaşa dair gözlemleriniz nedir? Nasıl bir hava var?
5: Yani şöyle, tabii bu savaş şimdi 7. ayına gidiyor.
3: Şubat, evet.
5: 7. ayı. Şimdi ilk günlere bakalım. İşte Trump diyordu ki önceki başkanlar bitmeyen savaşlarla anılıyorlar. Ben bu savaşı göreceksiniz, birkaç haftada İran'ı yerle bir edeceğim diyordu. Aslında olmadı. Ve ABD düşünce kuruluşları da, yani bu İran-ABD-İsrail savaşının hem bölgesel olarak hem küresel olarak jeopolitik etkilerinin orta ve uzun vadede ortaya çıkacağını söylüyorlar. Yani nedir şu anda? Tamam, her iki tarafta belirli taktikler deniyor. İşte söylendi. İran Kasım'a kadar dayanmaya çalışıyor. Trump da bir şekilde baktı, yani çok gerçekten büyük zarar verdi İran'a her anlamda. Çok büyük zarar verdi ama sonuçta savaşı, her iki taraf için de savaşı kazandık diyebilecekleri bir durum ortaya çıkmadı. Bir taraftan İran Hürmüz'ün stratejik değerini keşfetti. Belki savaştan önce keşfetmediği ya da ummadığı bir sonuç ortaya çıktı ve küresel sistemi etkileyebilecek bir düzeye getirdi. Şimdi ABD bir şey keşfetmeye çalışıyor. Ben buradan İran'ın petrolünü dışarı çıkarmazsam ekonomik olarak içeride İran'ı çökerteceğim ya da çürüteceğim diyor. Gerçekten İran'ın bu dönemde en fazla yoğunlaştığı alanlardan birisi içerideki o konsolidasyonu sağlam tutmak. Yani dışarıdan farklı ülkelerde daha önce muhalif olarak yaşayanları bile bir şekilde af çıkararak ya da farklı şekillere ülkeye davet ederek o yeni bir konsolidasyon sağlamaya çalışıyor. Ama İran'da en azından savaş öncesinde kendi içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum, belirli dengeleme mekanizmaları İran tarzı olsa bile bugün artık tamamen devrim muhafızları aslında devletin tamamen bütün yapısını
1: kontrol
5: bütün karar yapısını tek elden kontrol edebilen bir düzeye geldi. Yani işte
1: bu herhalde savaşın en önemli sonuçlarından biri bu herhalde, değil mi? İran
5: evet
1: açısından.
5: Tabii bunu söylerken de yani işte analiz ettiğinizde tamam, çok büyük bir güç konsolidasyonu yaptı ama öbür taraftan büyük bir toplum var. O toplumu siz ekonomik olarak doyurmadığınızda ekonomik olarak işte işsizlik çok büyük oranda İran'da gittikçe artıyor. Belki bunlar savaştan dolayı çok konuşulmuyor ama enflasyon çok zaten yüksekti. Yine yükselerek devam ediyor. Yani ne kadar güç konsolidasyonu yaparsanız yapın buralara da düşünmek zorundasınız. İran'ın da aslında yumuşak karnı burası. Büyük ihtimal bu yıpratma meselesinde herkes birbirine bakıyor. İşte Trump dün dedi ki bana İran geldi, bir anlaşma önerdi. Bu anlaşmayı belki 2 ay önce kabul etseydi kabul ederdi ama şu anda ben güçlüyüm falan dedi. İşte New York'ta geçen yıl Gazze toplantısı yapılmıştı. Bu sefer yine Gazze'de zirvede konuşulduğu biliniyor ama esas gündem İran'dı. Körfez İşbirliği Teşkilatı üyeleri ve biraz daha genişletilmiş Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir toplantı oldu. Orada İran savaşı sonrası bölgede ortaya çıkan jeopolitiğin ya da güvenliğin nasıl olacağına dair çeşitli şeylerin konuşulduğu biliniyor. Ama her halükarda savaşı şu anda sonuna yönelik olarak bir anlaşmayı ortaya çıkaracak bir statü oluşmuş değil. Yani belki savaş dondu ama öbür taraftan İran Hürmüz'e ek olarak Babül Mendevi de Husiler üzerinden işte dündü yanılmıyorsam açıklama yaptı, orada da hak iddia ediyoruz vesaire. Bunlar önemli ama uzun dönemli olarak İran'ın bölgedeki bu savaş üzerinden kurmayı hayal ettiği ben hegemonyanın da çalışmayacağını, yani bir şekilde çünkü bütün bölgedeki ülkeleri de karşınıza alıyorsunuz.
1: Tabii.
5: Yani belki birini İsrail'in yanına itmeye çalışıyorsunuz ama öbür taraftan Suudi Arabistan'dan tutunuz da Körfez ülkelerine kadar hepsini karşınıza alıyorsunuz ve bu bölgede yaşayan bir ülkesiniz. Şimdi bugüne kadar Orta Doğu'nun, bunu açıkça konuşmak lazım, istikrarsızlaştırılmasında İran'ın vekaletlerinin çok önemli bir yeri vardı ve bundan bölgedeki bütün devletler rahatsızdı. Şimdi savaş sonrası dönemde ben tekrar işte Hürmüz üzerinde yeni bir statüko elde ettim, bunu bölgede yeni bir hegemonya inşası için kullanacağım derseniz bölgede farklı durumlar da ortaya çıkar, farklı güvenlik arayışları da ortaya çıkar. Hiç ve İran
3: hocam,
5: İran karşıtlığında orada başka bir konsolidasyon oluşur.

0: iki cümleyle şöyle. Şimdi bir tarafta Karadeniz var. Karadeniz'de bir savaş var. Hürmüz işte konuştuk. Babülmendep istikrarsızlaşırsa ve tamamen kapatılırsa işte bir Malakka kalıyor. Baktığınız zaman dünyadaki bu enerji meselesinin hem tedarik zincirlerinin geçtiği boğazlarla ilgili küresel büyük bir kriz ortaya çıkmış oluyor. Sonuçta buna da küresel sistem bir çözüm üretmek zorunda.
1: Yani Özay Bey, şimdi ekonomiye çok büyük hasar verdi. Savaşın başından itibaren İran'da rejime en muhalif olan insanların bile yaşananları bir vatan müdafaası olarak ele aldığını ve hani o eleştirilerini geri çektiğini, bir anlamda belirli bir süreliğine askıya aldığını gördük. Ama işte az önce Nevi Bey'in bahsettiği o şartlar ki ağırlaşarak devam ediyor. Daha ne kadar direnebilir insanlar sizce İran'da bu durum?
2: Valla oradaki temel mesele şu. Nebi Hoca'nın da sevgili Metin'in de söylediği Hürmüz meselesi, Hürmüz'ü açmak savaşın siyasi hedeflerinden bir tanesi değildi. İran'ın temel başarısı rejimini korudu. Tabii. Füze kıta sağlığına, nükleeri falan her şey geride kaldı. Hürmüz'ün açılmasına geldi, kilitledi meseleyi. Dolayısıyla İran'ın esneyeceği bir yer olacaktır. Amerika'nın yaptığı klasik, Afganistan'da da gördük bunu. Aslında Vietnam'da da gördük. Amerika'nın gittiği her yerde, bütün coğrafyalarda gördük. Sosyolojiyi bilmeden kağıt üzerinde savaş hesabı yaptığınız zaman bir dini lideri Ayetullah'ı öldürürüm. Şimdi bakın, aday olarak ortaya çıkarılan Oğul Pehlevi, İran'ın çok farklı etnisitelerden ve yapılardan oluşan tabanında zaten karşılık bulmuş bir isim değildi. Şimdi daha maça siz 1-0 hatta 2-0 mağlup başladınız. Yani bir yol haritanız yok. Bir rejimi yıkmaktan bahsediyorsunuz. Yerine ne koyacağınız, üstüne üstlük o rejimi bir de yıkmak için o ülkede yaşayan bütün rejime çok bağlı veya az bağlı insanların ama İsrail'i düşman olarak gören ülkelerle yola çıkıyorsunuz. Üstüne üstlük bir de şöyle yapıyorsunuz. Daha harekatın başında önce dini lideri öldürüyorsunuz. Hemen arkasından bir okulu vuruyorsunuz yapay zeka hedefleme sistemiyle. O kadar kız çocuğunu 169.
1: 167.
2: Şimdi nasıl kazanacaksın? Kazanamayacaksın ama şey şu. Şimdi yurt dışında yaşayan İranlıların İran ekonomisine bir katkıları olduğu kesin. Yani o katkı da bir süre daha değirmenin suyunu döndürür ama İran içinde iş şuraya doğru geliyor. Bak kış geliyor. Kışın İran elektriğini doğalgazdan sağlar. Doğalgaza çok uzun zamandır yatırım yapmadığı için şu anda Türkmenistan'dan falan gaz alıyor İran. Geçen sene hatırlayın okulları ve devlet dairelerini kapattılar. Gaz yokluğundan kaynaklanı.
3: Dün şey yaptım, salı günlerini devlet memurlarına toplu taşımayla küçük bir haberdi. Cumhurbaşkanı şey yapmış, salı günü bütün devlet memurları işlerine toplu taşımla gelip gidecek diye her salıya böyle bir şey koymuş.
1: Arabalarını kullanmıyor. Evet,
2: şunu yapmaya çalışıyor yani çok net söyleyelim. İran'ın silahlanma dışında halka para harcamamaktan kaynaklanan bir problemi var. Dolayısıyla da şimdi Kasım'dan sonra meseleyi tamam ben Hürmüz'le ilgili iddialarımdan vazgeçiyorum. Sen de bütün iddialarından vazgeçiliyorsa Amerika ile İsrail'in savaşa başladığı bütün koşulları İran kazandı demektir. Yani rejim yerinde kaldı, füze tabii, konuşmuyor, tabii. Nükleeri zamana yayıyor. Bütün bunlar olduğu zaman da. Ama şunu söylemekte fayda var. Dışarıdan müdahalelerle demokrasi getirmek, rejim değiştirmeye çalışmak vesaire gibi bu hala Amerika'nın kendini kovboy zanneden hareketlerinin dünyaya bir maliyeti var. Dünyaya olacak maliyeti de söyleyeyim. Şimdi bu ikinci senedir, yani bu 7 ay ama iki gübreleme dönemi kaçıyor şu anda. Afrika'daki kitlesel açlığı ne kadar arttırdığına dair raporlar yazılmaya başlandı. Bütün bunların hepsi diplomasi yerine savaş tuşuna hemen basmaktan kaynaklanıyor.
1: Bu İran savaşının bir neticesi.
2: Hürmüz'ün neticesi. Hürmüz'ün. Amonyak ihtiyacı gübre üretiminde son derece önemli. Gidemiyor. Az gübre atılması, az verim alınması demek. Az verim demek Afrika'daki kitlesel açlığın daha da yaygınlaşması sonucu.
0: Tabii biz bu meseleyi konuşurken iki cümle. Şimdi savaş nasıl başladı? İsrail'in bölgesel savaş planıyla Amerika'yı savaşa çekerek başladı. Şimdi İsrail neredeyse ABD ile İran'ı baş başa bıraktı. Evet. Kendisi işte

0: hem bir taraftan
1: seçim gündemi var.
0: Seçim gündemi var. Soykırımın işte artçı şeyleri devam ediyor. Lübnan'ı bombalıyor ama İran'ı neredeyse tamamen ABD'ye bıraktı ve ABD'de bu savaşa biraz da zorlandığı için başta bir giriş ve çıkış stratejisini oluşturmadığı görülüyor. Şimdi evet, işte bugünlerde Irak'tan tamamen 25 yıl sonra
2: 30 Eylül'de sonra yani şeyde kağıt üzerinde öyle 30 Eylül'de çekilmesi gerekiyor.
1: Son askerini çekiyor.
2: Çekiyor ama bir yandan da şartları var. İşte silahlı grupları derdest edin falan diye ama onun yapılması çok mümkün değil ama fiili olarak
1: ne kadar bir mevcudiyeti vardı Irak'ta son olarak?
2: Ya çok büyük bir güç değil aslında herhalde. Değil
3: çok yeşil hatta çok az bir
0: şey kalmış. Yani zamanla azalta.
2: Yani asıl tam sayı şu anda 2003-2011 arasındaydı. Obama o 2011'de işgal şeyini büyük çekti. 2014'te IŞİD'le birlikte yeniden bir grup geldi ama kuzeye çekilmişlerdi, Kürt bölgesine yoğunluklu olarak oradalar ama çok büyük rakamlar
0: değil.
2: Fakat İran yönetimi, Irak yönetimi pardon, tabii biraz da İran'ın etkisiyle tamamen herkesin bir kişi kalmamacasına ayrılmasını istiyor. Bu tabii ki Irak hükümetinin ya da devletinin hani egemenlik evet, anlamında hakkı. Ama orada İran'da şunu şey yapıyor. Yani İran'ın etkisini biliyoruz Irak içinde. O etki de giderek artıyor yani.
3: Bir de tabii işin öyle bir tablosu.
2: Yani o yani maalesef Orta Doğu'da hala bu tür şeyler. Şunu diyecektim oradan bağlayayım. Özellikle niye büyük bir şeye saldırıya geçmeyeceğiyle ilgili mesela Suudi Arabistan yardım istedi. Bu Husiler Babülmendep'i kontrol etmeye başlayınca Trump tamam dedi ama kulağın üstüne yattı. Evet. İkinci bir cephe açmak istemiyor bir yandan. Ama orada en riskli şey biraz İran'ın da orada ben gazlaması olduğunu hani tabiri caizse düşünüyorum. Bu Mekke Anlaşması
0: tabii,
2: yazılar çıkıyor. Niye devreye girmiyor? Yani bir yandan Türkiye'yi de böyle hani
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çok soruldu New York'ta bu.
2: Değil mi? Evet.
0: Yani çok sorulan sorular düşünüyorum.
2: Yani biraz öyle bir şey de var aslında. Bir ittirme de. Yani siz hadi ya Yemen bombalanıyor ya işte Mekke Anlaşması'nda hani Suudilere bir saldırı olursa diğer ülkelerde müdahale edecek. Daha hani ne derler? Kuluçka aşamasında yani demek ki anlaşması.
3: Dışişleri Bakanı da NATO üzerinden hatırlatmayla.
1: Tabii yani. NATO'nun 5. maddesi kaç kez devreye girdi 50 senede?
3: Bu arada Türkiye ben o meseleye yani illa askeri olarak dalmak zorunda değil ama Türkiye'nin ben o meseleye baktığı gibi bir izlenime sahibim şu an için. Yani arka kapı diplomasisi diyebiliriz, başka ya,
2: tabii,
3: bir şey diyebiliriz.
2: Tabii ama Türkiye, o şey ama ya orada denen gibi. Hani işte saldırı
3: gel savaş bizle beraber.
2: Olur yani, ya,
0: Türkiye'de Mekke Anlaşması'nı getirip işte 5. madde gibi bir şey üzerinden konuşulduğu için aslında o anlaşma daha tabii ki bir işte kurumsal ve yasal çerçevesi işte oluşuyor ama öbür taraftan da sadece işte 5. madde üzerinden meseleyi de
3: basite
0: indirgememek lazım. Yani başka bir türlü başka birçok mekanizmalar oluyor bu tür güvenlik
2: ve hocam orada İran'ın da var. Onlar sürekli bu yani böyle artar yani. Tabii. Hadi kardeşim niye yani imzaladınız niye girmiyorsunuz bu işi deyip böyle bir nasıl diyeyim ortalığı karıştırma durumu da var.
0: Var.
1: Yani zaten o anlaşmadan en hoşlanmayanlar İsrail ve İran'dı değil mi Mekke anlaşması?
3: Türkiye ile ilgili birçok konuda aynı safta görmeye çok alışkın olduğumuz bir manzara bu. Evet. Yani terörsüz Türkiye'de bundan çok farklı bir şey değil özü itibariyle.
2: Evet. Suriye üzerinde evet.
1: Peki efendim artık sonuna geliyoruz bu hafta doğrudan siyasetin. Hem fon krizini konuştuk daha önümüzdeki süreçte de konuşacağız gibi gözüküyor. Yarın önemli bir toplantı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek ve bu mesele ele alınacak. Mutlaka oradan önemli kararlar çıkacaktır. Bir gözümüz kulağımız orada bir taraftan dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Mete Çubukçu, Özay Şendir ve Nebi Miş'le beraberdik. Noktalıyoruz programı. Birazdan saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: TV Radyo. Hava durumu. Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz'da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli. Sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde gecenin manşetini aktaracağız. Gecenin manşetinde fon krizi ve bu kriz hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Kabine toplantısı sonrası günlerdir konuştuğumuz fon soruşturmasına yönelik açıklamalar yaptı. Haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyi sözleri dikkat çekti. Erdoğan'la birlikte muhalefetin de gün boyu gündeminde olan bu soruşturmaya dair 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Fon yatırımcısını yakından ilgilendiren tasfiye sürecinde de yeni kararlar var. Hepsini tek tek aktarıp üstüne konuşacağız. Konuya parantez açacağız ama gündemimizde başka hangi başlıklar var? Gelin bakalım birlikte.

Eylül ayının sonuna geliyoruz. Sonbahar iyiden iyiye kendini gösterdi. Yurt genelinde yağışlı hava hakim. Özellikle İstanbul'da dün başlayan yağışın bu gece saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor. Önümüzdeki günler serin ve ıslak geçeceği benziyor. AKOM'dan uyarılar var. O uyarıları ve de yağışların ne kadar devam edeceği haberlerimizde olacak. Ve 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Gündemin önemli konularından biriydi. Hakim Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verdi. Kararın ayrıntıları da yine birazdan. Ve sınırlarımızın dışından haberler de tabii ki paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında müzakere bir türlü sağlanamıyor. İran'ın son teklifini de Amerikan Başkanı yeterli bulmadı. Peki bu anlaşmazlık hali savaşı hangi noktaya taşıyor? Canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Bir başka canlı bağlantı durağımızda bir diğer savaşın devam ettiği Ukrayna'ya olacak. Rusya jet dronlarıyla Dniprova'ya saldırı düzenledi. Saldırılarda bir iş merkezinde onlarca kişi yaşamını yitirdi. Resmen bir can pazarı yaşandı. Bina tamamen küle döndü. O görüntüleri, yaşananları canlı bağlantıyla öğreneceğiz dediğimiz gibi. Ve son maddemizde teknolojinin gündeminden olacak. Yapay zeka firması OpenAI'ın yeni eğitim modelinde bir ihlal tespit edildi. Çevrim dışı tutulması gereken yapay zeka ağ kısıtlamalarını aşarak internete bağlandı ve bir başka sohbet robotuyla iletişim kurdu. Peki bu nasıl oldu? Ne anlama geliyor? Nasıl bir risk oluşturuyor? Hepsini aktaracağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Evet, başlarken de aktardık. Bugün kabine toplantısı vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan başlığı fon soruşturmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiği toplantı sonrası kameraların karşısına geçti Cumhurbaşkanı ve fon soruşturmasına yönelik önemli mesajlar verdi.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, "Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir," dedi.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
2: Soruşturmayla ilgili kararlılıklarını ortaya koyduklarını da ifade eden Erdoğan, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ettiklerini belirtti.
1: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
2: Finansal piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür dedi.
1: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
2: Yarın ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini de belirten Erdoğan, benzer bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi.
0: Evet, fon krizi tabi siyasetin ana gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin kanun teklifi hazırladı. Cumhuriyet Halk Partisi ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor.
3: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
3: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
5: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
0: Şimdi soruşturmada son durum ne, buna bakacağız bu haberde de. Fon soruşturmasında 4. dalga operasyonu düzenlendi ve aralarında Destek Faktöring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor.
6: Farklı birimlerin başındaki isimler yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
7: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
6: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
0: Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding hakkında yaptığı inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıntıları öğreneceğiz şimdi. Sibel Can aktaracak bizlere telefon attığımızda. Sibel, SPK'nın yeni tedbir kararları neler, senden dinleyelim.
8: Bülten yayınlandı ve pek çok karar var o bültende. Tera Holding hakkında yapılan incelemelere ilişkin alınan tedbir kararları. Sen de söyledin, 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 39 kişi hakkında da 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi. Bunlar arasında tutuklu bulunan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin de bulunuyor. Yine bültende 24 kişinin lisansının iptal edilmesi kararı da var. Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında da bu karar verildi. Tera Holding, biliyorsun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir soruşturma yürütüyor. Tera Holding de bu operasyonun merkezlerinden biri. Şunu da hatırlatalım, soruşturma kapsamında 45 şirket ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı. Gerçek kişiler açısından tedbirlerin devam ettiği belirtilmişti. Bugün açıklanan kararla birlikte Tera Holding'de ilişkin incelemeler yapıldı ve bu incelemeler kapsamında da yineleyelim, 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve 39 kişi hakkında da 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi.
0: Evet, SPK'nın aldığı son karar ve bugün alınan tedbirleri değerlendireceğiz. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak'la birlikte hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi son gelişmeyle başlayalım dilerseniz. Tera Holding'e yapılan inceleme sonucunda bazı kişiler hakkında kararlar var. Suç duyurusu, lisans işlemi, işlem yasağı gibi durumlar. Bir sizden yaşananları tabii bu süreçle birlikte dinleyerek son gelişmelerin analizini alalım.
9: Şimdi ilk yayınımda yine NTV'de yapmıştım galiba bu konu ortaya çıktığı zaman. O zamandan bu zamana çok gelişme oldu ama hani analiz ve yaklaşım anlamında hala daha çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani burada tabii ki de alınan birçok karar var. Ortaya çıkan birçok done var, birçok da veri var. Bunların üzerine de SPK'nın aldığı kararlar, iptal ettiği kararlar, sonra tekrar aldığı kararlar var. Bütün bunlar bize şunları gösteriyor. Şimdi bu konuya bakarken birçok açıdan bakmak lazım. Yatırımcı tarafından ayrı bakmak lazım. Bu fonları arz edenler tarafından ayrıca bakmak lazım. Ortada da hani regülatörlerin, özellikle de hani resmi kurumların yaptıkları açıklamaları çok iyi takip etmek lazım. Bunun dışında yapılan birçok yorum, birçok analiz, özellikle de sosyal medyada paylaşılan birçok şey aslında suyu çok fazla bulandırıyor ve hani burada yatırımcının üzerinde de ciddi anlamda bir stres yaratıyor. Hangi yatırımcıdan bahsediyorum? Aslında bütün yatırımcılardan. Yani sadece bu fonların yatırımcısı olup da bu fonlardan bir şekilde zarar görmüş ya da zarar görme olasılığı olan, mağdur olma olasılığı olan yatırımcılar değil, bütün piyasadaki yatırımcılar. Çünkü burada yaratılan bu baskı, yani borsada yaratılan bu baskı aslında hiç bu fonlarla alakası olmayan, hiç bu alanlarda bu fonların içinde yatırımcı olmayan kesimin de bir şekilde panikle veya işte hani herhangi bir zarar veya ellerindeki hisselerde bir kayıp yaşamama sahikiyle mevduata doğru veya daha garanti kaynaklara doğru, işte altın gibi vesaire gibi hareket ettiğini görebiliyoruz. Şimdi bütün bu durumu şuradan önemli. Piyasada böyle bir baskı oluştuğu zaman bu fonların likidite edilme durumları daha zorlaşıyor. Zaten muhtemelen bunu da öngördü ki SPK 3 aydan 6 aya çıkardı. İlk alınan kararlardaki yol haritasına baktığımızda kurduğu şeylerden birini, yollardan birini. Şimdi dolayısıyla burada muhtemelen şöyle bir durum olacak. Çünkü hala bilmiyoruz bunları. Yani evet, alınan kararlar var, tedbir getirilen kişiler var. Hani zaten bu da çok böyle yani Amerika'yı yeniden keşfeden bir durum değil. İşte Madoff olsun vesaire olsun, bu tarz durumlar yurt dışında da zamanında çok yaşandığı için, işte tedbirler, sadece fonla sınırlı olmayan, şirketle sınırlı olmayan, fon sahiplerinin kendi kaynaklarıyla da hani alınan tedbirler ve buradan bir likitasyon yaratmak için bir kaynak yaratmak. Burada yatırımcı tarafından baktığımızda da şöyle bir durum var. Muhtemelen hani böyle bir önceliklendirme üzerine çalışılacak, çalışıldığına dair de bilgiler geliyor. Şimdi risk algısına göre, yani en düşük riskli ürünlere yatırım yapan yatırımcılar, para piyasası fonuna yatırım yapan yatırımcıların öncelenmesi, sonra belki hisse senedi gibi, hani o daha sonra da işte serbest fonlara yatırım yapılan yatırımcıların hani öncelenmesi gibi bir mekanizma da kurulabilir gibi görünüyor. Yani makul bir mekanizma kurulması açısından, ama bütün bu bahsettiğim şeyler dinamik bir süreç olduğu için, piyasanın dinamiğine oturan şeyler olduğu için biraz böyle yolda nasıl oluşacağını göreceğimiz süreçler.
0: Peki en azından mağdur olan kişilerin zararlarının giderilmesi konusunda tam olarak nasıl bir fikir birliğine varılabilir ve de bu ne zaman, ne kadarlık bir sürede olacaktır? Mesela 6 aylık bir süre için bu çözülebilir ihtimali konuşuluyordu. Ancak yeni gelişmeler yaşanıyor. Süreç daha fazla uzayabilir mi? Öncelikli olan isimlerden de bahsettiniz ve fakat işte en azından zararını hiç tazmin edemeyecek bir kesim de doğacak mıdır?
9: Yani bunu speküle etmek için erken, ama şöyle düşünülebilir. Para piyasası fonunda olan kişilerin en azından ana paralarında bir kayıp olmayacak şekilde bir süreç tasarlanması en makulü burada. Ama hisse senedi tarafına baktığımız zaman veya diğer riskli fonlara baktığımız zaman, şimdi bununla ilgili yekten bir şey söylemek çok zor. Yani 16-17'sinde verilen emirler, işte bunların gerçekleşmesi gerçekleşmemesi başka bir konu olmakla beraber, şimdi bu fonların yöneten fon şirketlerinin de burada yarattığı getirilere baktığınız zaman aslında piyasanın çok üzerinde yaratılan getiriler var burada. Yani buradaki getiri ve risk ikililerine baktığımız zaman buralarda risk alan kesimin aslında bu riski de bilinçli olarak alan bir tarafı da var. Şimdi bunları ayırmak çok zor. Yani buna etrafından duyarak yatırım yapanla bu riski bilerek ve bu getiri risk ikilisine, yani daha çok risk alırım ve daha çok getiriyi de hedeflerim diyen, bilinçli risk seven, hani risk lover dediğimiz yatırımcı kesimiyle riskten kaçınmak isteyen ama bunu çok da bilmeden yapan veya gerçekten mağdur olan yatırımcıları buralarda ayırmak çok zor. Ama o dönemde buralarda hani net bir şekilde...
0: Zaman tahayyül edilemiyor ifadesini kullanıyorsunuz diye düşünüyorum. Peki bu fonlar...
9: Şöyle, yani 6 ay 6 aya uzaması makul bir hareketti. Çünkü bunun 3 ayda likidite edilmeyeceği biraz hani ortada gibi görünüyor ve şöyle de bir durum var. Yani böyle haraç mevzuat fonun değerini düşürerek veya işte varlıkların ederinin çok altında bir şekilde likidite edilmesi gibi bir şey de hedeflenmiyor burada SPK'nın metinlerine baktığımız zaman. Özellikle büyük hisselerde olmayan, yan kağıtlarda olan ve oralardaki fiyat yapıcılığına maruz kalmış fonların likidite edilmesi, piyasada da bunun alıcısının düşük olabileceği düşüncesiyle hani daha uzun sürecektir muhtemelen.
0: Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da tasfiye sürecine ilişkin bazı kararlar var. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler de tabii iptal edilecek. Bu karar fonlardan alacaklı olanlar için neyi değiştirdi?
9: Şimdi yani hukuki olarak bununla ilgili de birçok görüş var bu arada. Hani öncelenmeyle alakalı, yani buralarda hani bu emirleri veren kişilerin yine bu likiditasyon döneminde öncelenmesiyle alakalı bir durum bu. Ama hani pratikte yine nasıl işleyecek, hani sadece o kesimle mi sınırlı kalacak, onu yine şeyde göreceğiz. Yani bunlar hep hani burada bir sıralama durumu olacağı için ve öncelenme durumu, hani kim önce buradan kaybını veya fon parasını geri alabilecek öncelenmesinde önemli olan bir konu bu.
0: Peki şimdi bu işleyişi İş Bankası ve Ziraat Bankası mı aslında duracak? Nasıl bir görevleri var şu an iki kurumun?
9: Şimdi ilk açıklanan durumda yanlış hatırlamıyorsam Tera İş Bankası, diğer fonlarda Ziraat Bankası üzerinden bir likitasyon süreci yaşanacaktı ama Ekim'e kadar burada karşılıklı mutabakatlaşmalar olacak muhtemelen ve bu mutabakatlaşmalardan sonra 1 Ekim itibariyle hani bir önceleme ve sistem ve ödeme durumu olacak gibi görünüyor. Ama bankaların hani buradaki tarafı zaten en başında sürecin, Merkez Bankası'nın da burada likitasyonla alakalı bankalara bir hani rahatlık yaratmasının nedeni bu sürecin güvenilir bankalar tarafından bir şekilde sürdürülmesine dayanıyordu. Dolayısıyla bankaların burada böyle bir görevi oluyor.
0: Peki özellikle de piyasalarda bu fon baskısı nasıl sürecektir? Borsa İstanbul'u nasıl etkiledi şu an için?
9: Şimdi tabii işte bulaşma etkisi dediğimiz durumu yaşıyoruz burada. Yani kimse fon cümlesi duymak istemiyor mesela. Halbuki birçok fon var. Bu şemsiye fonlarının altında işte para piyasası fonu var, hisse senedi fonları var, girişim sermayesi fonları var, gayrimenkul fonları var. Birbirinden farklı birçok fon var. Bunları saymamın nedeni şu. Aslında buradaki olaya konu olmayan yatırımcılar da veya fonlar da bu tırnak içinde kaosun içerisinde bundan etkileniyorlar. Çünkü hani burada her ne oluyorsa bunun bulaşma etkisinden korkan yatırımcı da bir an önce kendini garantiye almak için nakde dönüp veya işte farklı ürünlere dönüp, farklı finansal ürünlere dönüp bir şekilde buradaki stresten kendini korumaya çalışıyor. Dolayısıyla eğer sakin olunmazsa ve bu etki belli bir yerde, yani bu fonların etrafında sınırlanamazsa, bunun genel olarak borsaya sirayet etmesi zaten kimsenin işine gelmiyor. Yani bu fon sahiplerinin de işine gelmiyor. Çünkü piyasa aşağı gittikçe bu fonların likitte olma şey de zorlaşıyor. Yani süreç uzuyor. Bu süreç uzadıkça da zaten kendi içinde bir sarmal oluşacak. O nedenle burada neyin ne olduğunun çok iyi ayrışarak, kim neye yatırım yapmış, elindeki varlık neye yarıyor, neden etkileniyor, bu sürecin bir konusu mu değil mi, bunları iyi ayırt ederek bir hareket etmesinde fayda var.
0: Bu yaşananların peki nasıl bir etkisi oldu? Özellikle uluslararası arenada nasıl bir görünüme sebep oldu Türkiye açısından? Mesela uluslararası derecelendirme kuruluşları zaman zaman Türkiye'yi işte puanlıyorlar. Ekonomisine dair analizler yapılıyor. Bu nasıl etkiledi sizce? Düzeltilebilir mi yoksa büyük bir hasar mı bırakacak geride?
9: Yani büyük bir hasar sürecin nasıl sonlanacağına bağlı olmakla beraber, sürecin sonlanmasına bağlı olmasına kastım ne kadar makul bir şekilde bu süreç likitasyon ve hani kayıplar bir şekilde karşılanabilirse, buradaki ayıklama ve işte hakkını verme durumu ne kadar doğru yapılırsa, bununla da beraber bundan sonra ileriye dönük hani burada oluşan zararın ilgili kişilerin nasıl cezalandırılacağına ve işte bu regülasyonların ileriye dönük bundan sonra daha iyi uygulanacağına dair bir şey verilirse, mesaj verilebilirse, o zaman bunun olumlu da etkisi olacaktır ileriye dönük. Hani kredi derecelendirme kurumları açısından söylüyorum ama zaten yabancılar da yani MSCI endeksinin bir hani dikkat çekmesinin üzerine bu sürece girdik biz. Ve temerrüt oluştuktan sonra da tam aslında işin içine girildi. Dolayısıyla dışarıdan zaten hani bizden önce bu görülmüş gibi, hani sürecin şeyine baktığımız zaman. Tabii biz işin içinde olanlar veya işte hani sürekli bu verilerle analiz yapanlar aslında buradaki çok yüksek getirilerin çok da piyasa normallerine uygun olmadığını, hani buradaki bu getirilerin altında başka bir şey olabileceğini uzun zamandır sezip söylüyorduk. Zaten 10 ay öncesinden, 8-10 ay öncesinden SPK'nın da bazı dikkat çektiği konular var. Dolayısıyla hani bu şekilde baktığımız zaman süreç bittikten sonra bir fırsat da olabilir ileriye dönük.
0: Genel olarak bu borsadaki fon krizi elbette ki piyasayı etkiledi, altını etkilemiş gibi görünüyor. Ama tabii burada Orta Doğu'da son yaşanan gelişmeler de var. Amerikan Başkanı'nın işte İran'ın teklifini beğenmemesi, kabul etmemesi gibi sebeplerle de 300 lira kadar gün içinde düşüş gözlemlendi. Bu yaşananların etkisi nedir? Altına var mı etkisi düşüşünde? Ve tabii bu durumun çözülmemesi durumu nasıl etkileyecektir?
9: Yani altın tarafı şöyle olabilir. Hani düşüşten ziyade hani burada borsadan çıkıp paramı nerede bekleteyim, altına geçeyim gibi bir yaklaşım olabilir iç piyasa için. Ama diğer bahsettiğiniz konu yani Trump'ın şeyi beğenmemesi, teklifi beğenmemesi durumu zaten bu hani altında hani bu son burası çözülene kadar ki böyle çok da kolay çözülecek gibi görünmüyor. Yani Rusya-Ukrayna savaşı nasıl belli bir tandansta ilerliyorsa Amerika İran da biraz öyle ilerliyor gibi görünüyor. Çünkü aslında Trump'ın orada eli de biraz kuvvetli. Yani buradaki enerji fiyatlarının yükselmesinden Avrupa negatif etkileniyor. Amerika da etkileniyor ama Amerika kendi enerjisini üretme konusunda Avrupa'ya göre çok daha avantajlı. Dolayısıyla elindeki petrol de aslında yüksek fiyattan satmak gibi bir avantajı da var burada ki hani Rusya ile bağında kestiği için Avrupa'nın Avrupa'ya bir de yüksek fiyattan enerji verebiliyor gibi kendi içinde bir ekosistem var Amerika'nın. Şimdi bu sistem böyle devam ettiği sürece altının da belli seviyelerde bu son zamanlarda yaşadığımız gibi değil. Yani altının çok böyle peak yaptığı dönemlerde merkez bankalarının rezerv olarak altını tuttukları bir durum vardı. Ama orada doların hani ciddi anlamda rezerv para olarak soru işaretleri yarattığı bir dönemdi. Şimdi Fed'in faiz arttırdığı zannetmiyorum ama ileride de bir faiz arttırma beklentisinin olduğu bir patikada, yani doların güçlü olduğu bir şeyde, konjonktürde altının eskisi kadar hızlı bir şekilde peak yapmasını beklemiyorum ama mevcut konjonktürde altın her zaman bu jeopolitik sıkıntıların olduğu dönemde bir şekilde herkesin portföyünde belli bir seviyede duran bir emtia zaten.
0: Peki yükseliş için özellikle mesela 2026'nın son çeyreği gösteriliyordu. Güncelleme yaşandı mı? Yeni en azından onstaki değişimler, altışlar, o rekor seviyeleri görme durumu şimdi yeni tahlilde ne zaman bekleniyor?
9: Ya burada bir tarih vermek veya mevcut konjonktür içerisinde net bir şey söylemek bence çok doğru değil. Çünkü burada hani yükseliş fırsatları olduğu kadar hani bir anlaşma haberi geldiği zaman hemen geri çekilme konjonktürlerini de çok gördük biz altında. O nedenle hani belli bir bant vermek, belli bir dönem vermek değil, önümüzdeki zaman zarfı içerisinde bu birkaç seneden bahsediyorum. Bu Amerika-İran savaşı çözülene kadar portföyde belli bir seviyede tutulması gereken bir emtia. Ama bununla alakalı son çeyrekte şu kadar artacak, işte 2027'nin başında buraya gelecek şeyleri, hedefleri çok bana anlamlı gelmiyor şu aşamada.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeleri için. Caner Özdurak bizlerle birlikteydi efendim. Hem bu fon krizini konuştuk kendisiyle, hem de son aşamada altındaki düşüşün değerlendirmesini yaptı. Bir reklam arasına gidelim, ardından yurttan ve dünyadan haberleri aktarmaya sürdüreceğiz.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
12: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
11: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
12: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
11: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
12: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken, eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
11: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Aranın ardından devam ediyoruz. Bugün yarın da haberleri aktarmaya. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetkilerini, yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlar oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
2: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
1: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
0: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.
1: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
3: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
1: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler de var. Kim onlar? Bakalım.
4: Kerşif Bey.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
4: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
0: Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili, merkeze bağlı Çardak Köyü'ndeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Bilgili, okul bahçesinde aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu belirtildi. Şizofreni tanısı bulunan saldırgana hemen müdahale edildiği vurgulandı. İki bakanlık müfettişi olayı tüm yönleriyle inceliyor. Okulda eğitim ve öğretime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği konusunda mülkiye ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi. Çiftçi okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini de bildirdi.
5: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi'ni vurdu. Mesai saatinde yapılan saldırıda can pazarı yaşandı. Rus saldırılarında hasar gören yerler arasında bir tıp merkezi ile Dnipro'da bir iş merkezi de vardı. Ayrıntıları şimdi Kiev'den Deniz Berktay alacak bizlere. Deniz, merhaba, seni dinleyelim. Görüntüler hakikaten çarpıcıydı. Neler yaşandı, savaşın seyrine dair neler söylersin?
6: Şöyle söyleyelim, zaten son haftalarda Ukrayna'nın farklı şehirleri ve bu arada başkent Kiev giderek artan şekilde Rus hava saldırılarına maruz kalıyor. Ruslar son haftalarda saldırıların dozunu daha da artırmış durumda ve hatta bazen Kiev'de hava alarmı 15 saati bulabiliyor. Bu da tabii hayatın felç olmasına neden oluyor ve daha öncekinden farklı olarak Ruslar artık gündüz saatlerinde de Kiev'i vuruyor ve şehrin merkezindeki bazı noktalarda vuruluyor ve bunlardan bir tanesi de biraz önce senin de bahsettiğin üzere ve görüntülerde de gördüğümüz Rusya Bilimler Akademisi binası. Kiev'in hemen merkezinde yer alıyor ve Rusya'nın burayı vurması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı. Ayrıca bahsettiğin üzere bu hava saldırıları sonucunda bugün Kiev'de bir tıp merkezi de hasar gördü. Yaralananlar var. Ayrıca Ukrayna'nın dördüncü büyük kenti olan Dnipro'da bir iş merkezinin Ruslar tarafından vurulması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov daha bugün sabah yaptığı açıklamada basın toplantısında şunu söyledi. Ukrayna'nın bu yaptıklarının bedelini ödemesi gerekiyor dedi. Kastettiği 20 Eylül tarihinde Rusya'da parlamento seçimlerinin son günü vardı bildiğimiz üzere ve o gün Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova'ya 1600 civarında İHA ve ayrıca çok sayıda füze göndermişti. Rusya buna misilleme yaptığını iddia ediyor. Kesin olan bir şey şu, Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı enerji tesislerine yönelik, karşılıklı lojistik tesislerine, depolara yönelik saldırılar giderek artıyor. Yani Trump'ın taraflar arasında bir kısmi ateşkes sağlama çabası da pek başarıya ulaşabilecekmiş gibi görünmüyor. Ve Ukrayna Başbakanı bugün Kiev'leri uyardı. Yapabilen dedi ya da en azından Kiev'de bulunanların bir bölümü kış döneminde kendilerine alternatif yerleşim yeri arasınlar dedi. Kastettiği de şu, Kiev'de bulunan pek çok kişi kırsal kökenli olduğu için bu kişilere en azından kış döneminde köylerine dönmeleri çağrısında bulunuyor. Dolayısıyla Ukrayna'yı şu anda zor bir kış dönemi bekliyor.
0: Evet, en azından bu Rusya-Ukrayna savaşı kışında sürecek gibi görünüyor. Yine Deniz'in de belirttiği gibi tabii devam edecek mi yoksa barış mı sağlanacak diye merak ettiğimiz bir başka savaş daha var. O da hemen sınırımızın ötesinde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hafta sonu erdi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı New York'tan ayrılmadı. Katar'ın arabuluculuğunda Amerikan yönetimiyle Tahran arasında yeni görüşmeler yapılıyor. Trump'tan da bu yönde açıklamalar geldi. Ayrıntıları Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm merhaba. İran son teklifi de müzakere teklifini de Amerika'ya sundu ama gel gelelim Amerikan Başkanı Donald Trump bunu yeterli bulmadı. Yeterli bulmadığı noktalar nelerdi? Bir anlaşmaya varılması için en azından niyetler olumlu mu?
7: Buse, iki taraf New York'taki BM Genel Kurulu marjında dolaylı olarak görüşmüştü. İran'ın Amerika'ya iletmiş olduğu teklifi ABD Başkanı Donald Trump reddetti ama taraflar arasında hala o arka planda bir takım görüşmeler, temaslar devam ediyor. Katarlı arabulucular bugün New York'ta önce İran tarafıyla, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Gün içerisinde ya da yarın yani salı günü de Amerikan tarafıyla ayrı bir görüşme yapmaları bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir süre daha New York'ta kaldı. ABD tarafından o ilk görüşmeyi, New York'taki ilk görüşmeyi Jared Kushner ve Steve Witkoff yapmıştı. Onlar mı bu son görüşmeyi yine gerçekleştirecek arabulucularla? Orası şu an için belirsiz. Masada ama Trump'ın o reddetmiş olduğu, geri çevirmiş olduğu planın ya da teklifin diyelim biraz daha değiştirilmiş farklı bir versiyonu var. Axios haber sitesinde konuşan Amerikalı yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programında somut adımlar karşılığında İran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi ya da İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına hazır olduğu mesajını veriyor ama İran'ın nükleer programında somut adımlardan kasıt nedir tam olarak o kısımda belirsizliğini koruyor. Çünkü taraflar belirli konularda hala pozisyonlarına baktığımızda birbirinden uzak görünüyor. İran Hürmüz Boğazı meselesini konuşmak istiyor ve Amerikan donanmasının ablukasının kaldırılması konusunu konuşmak isterken Trump yönetimi nükleer programda bir takım tavizler görmek istiyor İran tarafından. Ama görüşmelerin temasların pozitif ya da yapıcı geçtiğine dair bazı işaretler ve açıklamalar var. İran'ın Amerikalı yetkililere nükleer konularda biraz esneklik gösterebileceği mesajını verdiği ifade ediliyor. Dolayısıyla iki taraf arasında bazı adımların zamanlamasına dair bazı görüş ayrılıkları var anladığımız kadarıyla. Trump yönetiminin şu anki pozisyonu da anlaşılan

Hüsnü Yıldırım, Bursa'dan merhaba. Yani maç sonunda milli takımın coşkusunu, oyununu, Montella'nın takıma aşıladığı ruhu, olumlu şeyleri konuşmak isterdik ama maalesef İtalya'ya 4-1 yenildik. Skor farklı ama skordan bizi daha çok üzen milli takımın Dünya Kupası'nda bıraktığımız milli takım olmasıydı. Neyi kastediyorum? Özellikle ilk yarıda sahaya çıkan 11'in sanki ilk defa bir araya geliyormuşçasına oynaması. Oynamasını kullanıyorum. Mücadele etmemesi, ikili mücadelelere girmesi ama omuz göstermemeleri, güç gösterisinde bulunmamaları, oyuncuların birbirini tanımıyor gibi oyunları, ilk yarıda anlam veremediğimiz bir oyundu. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bunu belirtmek gerekiyor. 4-1'in o golü kimin attığını birazdan söyleyeceğim ama tabii maç bittiğinde ilk olarak gözümüz Vincenzo Montella'daydı. Vincenzo Montella önce sahaya girdi ama o sırada gözü meslektaşı, vatandaşı Mancini'deydi. Hani tebrik için gelecek mi ya da ben mi gideyim anlamında ama Mancini kendi ekibiyle bir kutlama yaparken Montella yavaş yavaş saha içine girdi. Amili takım oyuncularını teselli etti. Hakeme doğru gitti. O sırada İtalyan oyuncularla da aynı şekilde teması oldu. Birbirlerine sarıldılar. Hakemi de tebrik ettikten sonra, elini sıktıktan sonra geri döndü. O sırada Donnarumma ile karşılaştılar. Yine bir sarıldılar. Mancini, Vincenzo Montella ilk etapta bir araya gelmemişti. Ama Mancini Montella'yı bekledi. O teknik adamlara, kulübelere ayrılan alanın önünde Montella'yı bekledi. Sarıldılar. Çok uzun sürmedi o sarılmaları. 2 saniye geçmedi. Bir şey konuşup konuşmadıklarını tabii ki bilemiyoruz. Neden Montella'yı öne çıkardım? Bu vurguyu yaptım. 3-0 olduktan sonra 100. yıl stadında Bursaspor, Bursa stadını bilen, Bursa tribününü bilenler için söyleyeyim, bilmeyenler için de anlatayım. Kamera açısının sağ taraftaki kale arkası Texas tribünü, Bursa Sporları tribünü. 3. golden sonra onların önderliğinde tüm statta Vincenzo Montella istifa, federasyon istifa sesleri çok net bir şekilde yankılandı. Tribünde bugün 40 binden fazla taraftar varsa bunun 40 bini hem Montella hem de federasyon başkanının istifasına eşlik etti. Şunu da söyleyelim. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun başkan vekili Sayın Meşrut Otyakmaz'ın stattan ayrıldığı ifadeleri vardı. Hayır, onu net bir şekilde söyleyelim. İkinci yarıyı Sayın Hacı Osmanoğlu içeriden izledi. Başkan vekili Sayın Meşrut Otyakmaz'sa yine ikinci yarı ile birlikte tekrardan o protokol tribününe geldiğini belirtelim. Kimse stattan ayrılmadı. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Dediğim gibi bunlar maçın o 90 dakikanın dışından öne çıkan notlardı. Bunları söylemeden bu 4-1'lik mağlubiyeti anlatmak olmaz. Gelelim sahaya. Milli takımın 11'ini bir hızlıca sayayım. Milli takım maça kalede Altay'la başladı. Dörtlü bir savunma vardı. Zeki Merih, Ozan Eren'di. Önlerinde Salih Orkun, Arda oynadı. Hücum hattında Oğuz Aydın sağda, Can Uzun solda, Barış Alper forvet hattındaydı. Bu 11'in ilk yarıda birbiriyle uyumu yoktu. Maçın başlangıcında İtalyanların da bu arada çok net bir şekilde doğru pozisyon aldığını, savunmayı doğru yaptığını, dikkat etmesi gereken oyuncuları çok iyi biliyorlardı. Arda, Orkun bunlara çok yakın oynadılar. Top almalarına izin vermediler. Topu alsalar da dikine oynamalarına izin vermediler. Tabii biz en yetenekli ayaklarımız bunlar olduğunda, biz bunlarla topu bulaştıramadığımızda ve hızlı oynayamadığımızda ya da agresif oynayamadığımızda o skor da kaçınılmaz oldu. Önce 9. dakikada Bastoni, bir savunma oyuncusu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart görmüştü. İlk maçını oynadı. Zeki'nin ıskasının ardından gelişine vurdu. İtalya'yı 1-0 öne geçirdi dakika 9. 22'de Fratesi sahneye çıktı. O da farkı 2'ye çıkardı. Hatırlatalım, 27'de Kayode 3-0 yaptı. 5 dakikada gelen o 2 golün ardından milli takımın moral anlamında net bir şekilde dağıldığını söyleyebiliriz. İkinci yarı başlarken Orkun İsmail, Can Uzun, Kerem ve Meri Abdülkerim değişiklikler oldu. İkinci yarı

0: Başında 47'de Barış Alper farkı 2'ye indirdi ama İtalyanlar hemen cevap vermeyi başardı. Esposito ile 4-1 yaptı. Kalan dakikalarda İtalya'nın izin verdiği bir oyun vardı milli takım adına. Birazdan basın toplantısına gideceğiz. Big Zone'a gideceğiz. Takip edeceğiz buradaki gelişmeleri. Bir istifa açıklaması gelir mi? Yoksa göreve devam mı? Bunları takip edeceğimizi hatırlatalım. Diğer kuşakla da Hüseyin Eroğlu bu mağlubiyeti çok daha net bir şekilde teknik adam gözüyle anlatacaktır.
1: Evet, bir sonraki saat diliminde ayrıntılı bir şekilde konuya parantez açacağız. Şimdi havanın notlarına bakacağız. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde. İstanbul'da sağanak ara ara kendisini gösteriyor ancak bu gece için bazı uyarılar var. Peki şiddeti ne olacak? Sel, su baskını, toprak kayması riski var mı? Hepsini öğrenelim hemen Dilek Çalışkan'dan. Dilek, seni dinleyelim. Şu sıralarda yağış devam ediyor mu İstanbul'da? Önümüzdeki günleri nasıl geçireceğiz İstanbullular olarak?
2: Buse, yağış devam ediyor. Dün akşamla bu akşam arasında İstanbul'da bazı noktalar oldukça iyi yağış düştü. Özellikle Ömerli çevresinde yağış miktarı 150 kilogramı buldu. Sarıyer, Maslak, Beykoz hattında yer yer 100 kilograma ulaştı ve bazı ilçelerde de 60-70 kilograma yakın yağış var ki bu yağış cumartesiye kadar devam edecek. Yarın da aynı bugün olduğu gibi aralıklarla etkili olacak. Çarşamba sabah var, gündüz ara verse de perşembe günü, cuma günü, hatta cumartesi günü yine sağanak yağmurlarımız var ve her gün ilçesine göre değişmekle birlikte 5 ile 25 kilogram arasında daha yağış düşecek. Yani bu bir haftanın sonunda yağış miktarı yer yer 200 kilograma ulaşabilir. Bu 200 kilogram metrekarede 200 milimetre anlamına geliyor. Rüzgar kuvvetli ve cumaya kadar böyle olacak. Normal sıcaklık termometre değeri 20 derece ama hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle 15 derece civarında hissediliyor. Tüm Karadeniz hattı, Marmara'da da sağanaklar sürecek aynı İstanbul'da olduğu gibi. Cumartesiye kadar ara ara Ege ve Akdeniz, İç Anadolu'da bu yağışlardan etkileniyor. Doğu bölgelerimizde de var. Özellikle Akdeniz bölgesinde perşembe günü yeniden kuvvetli bir yağış bekliyoruz. Genel durum bu Buse. İstanbul'da heyelan ve su baskını tehlikesi devam ediyor. Çünkü yağışlar uzun bir süre daha devam edecek. Toprak iyice suya doymuş olacak.
1: Dilek Çalışkan dinledik, havanın notlarını bizlerle paylaştı. Şimdi noktalayalım burada, saat başına karşınızdayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Hava durumu.
5: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz'da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli. Sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
4: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24. NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba efendim. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündeminde neler var? Gelin hep birlikte teker teker bakalım. Önce günün öne çıkanlarını, gecenin öne çıkanlarını aktaralım. İlk maddemiz fon krizi. Soruşturmada 4. dalga operasyonu düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı. 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca siyasilerden açıklamalar var. Cumhurbaşkanlığının konuyla ilgili açıklamalarını, muhalefetin eleştiri ve önerileri birazdan ekranlarınızda olacak. Hem bu yaşananlar hem de bitmek bilmeyen Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı piyasaları alt üst etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın Hürmüz Boğazı teklifini reddetti. Petrol yeniden 100 doları aştı. Gram altın 300 lira birden düştü dün. Piyasanın notlarını da birazdan aktaracağız. Ve İngiltere'de Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan askeri hava üssü yakınlarında terör eylemi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Konu İran'la ilişkilendiriliyor. Bu nedenle savaş Avrupa'ya mı sıçrıyor soruları gündeme geliyor. İngiltere'ye uzanacağız dakikalar sonra ve de canlı bağlantıyla konunun ayrıntılarını öğreneceğiz. Bir de sağlıktan bir başlığımız var. Alzheimer hastalığı ve bu hastalığın tedavisi için geliştirilen yöntemleri, bilimsel buluşları sık sık bu ekranlardan sizlerle paylaşıyoruz. Son dönemlerde de birbiri ardına önemli gelişmeler yaşandı. Bilim insanları bu defa hedef değiştirdi. Beyinle birlikte kemik iliği mercek altına alındı. İlginç sonuçlar var. Hastalık hakkında bilinenler ve dolayısıyla tedavi yöntemleri kökten değişebilir. Bu konuyu da aktaracağız haberlerimizde. Hamili takım Uluslararası Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçı uzman konuğumuzu ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz efendim. Hepsini aktaracağız. Başlıyoruz. Evet, kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan başlığı fon soruşturmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiği toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan fon soruşturmasına yönelik önemli mesajlar verdi. Bakalım birlikte.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, İster belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, "Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir," dedi.
2: Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
3: Soruşturmayla ilgili kararlılıklarını ortaya koyduklarını da ifade eden Erdoğan, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ettiklerini belirtti.
2: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
3: Finansal piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür dedi.
2: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
3: Bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini belirten Erdoğan, benzer bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi.
1: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor.
4: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
5: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
4: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
1: Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimler arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirket yöneticileri de yer alıyor. 39 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişinin de lisansları iptal edildi. Söz konusu karar, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında alındı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye sürecine ilişkin de açıklama geldi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'da verilen emirler kabul edilecek. Teberrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal edilecek.
6: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
7: SPK'nın söylediği aslında açıkladığı şey 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
6: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'la iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar, hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
7: daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeli ise bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok. Fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
1: Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında MASAK'ın eski başkan yardımcısı da var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi.
8: Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyyoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nun ise 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı teklifini reddetti. Petrol yeniden 100 doları aştı. Gram altın ise 300 lira birden düştü. Piyasalardaki duruma bakacağız şimdi.
6: Donald Trump, İran'ın teklifini kabul etmedi. Petrol yükseldi, altın sert düştü. Orta Doğu'daki gerginliğin sürmesi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif sundu. Ancak Başkan Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine Brent petrol yeniden 100 doları geçti. Petrolün yükselmesi dünyada enflasyon baskılarını artırıyor. Bu da daha fazla faiz artışı yapılması ihtimalini yükseltiyor. Altın fiyatı bu gelişmeyle haftaya %3 kayıpla başladı. Gram altın 6800 liradan 6500 lira seviyesine indi.
9: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı açılmadan ya da petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülmeden tüm merkez bankaları dahilinde kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girmek biraz zor olacak gibi.
6: Öte yandan yurt dışında piyasaların gözü Cuma günü Amerika'da açıklanacak istihdam verisinde olacak.
1: Evet, İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nde bir kişi havaya ateş açtı. Eyüp Sultan Camii içinde yaşanan olayda iddiaya göre vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflardan biri silahla havaya 3 kez ateş etti. Tartışan kişilere cami cemaati müdahale ederken ihbar üzerine camiye polisler girdi. Kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı. Yaşananlar sonrası soruşturma başlatılırken oralarda yaralanan olmadığı öğrenildi.

0: Şimdi sporun gündemine bakacağız. Milli takımın Dünya Kupası'ndan beri süregelen kötü gidişi bugün de devam etti. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 yenildi. Karşılaşmayı teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile değerlendireceğiz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi yaz aylarında Amerika'daki turnuvada hayal kırıklığı yaşamıştık. Son bir hafta içinde de önce Fransa ardından İtalya'ya mağlup olduk. Hem bu maçın değerlendirmesini alalım sizden hem de geniş perspektiften milli takımın yakın dönemde içinden geçtiği sürece dair yorumlarınızı alalım.
1: Tabii hep beraber çok üzüldük. Ancak öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ya A seviyelerde başarılı olmak istiyorsan sadece oyuncu odaklı değil, bir sistemin, bir planın olması gerekiyor ki sahada başarılı sonuçlar arasın. İki maç bize şunu gösterdi. Evet, iki tane güçlü takım. Fransa çok daha güçlü görünüyordu. İtalya tabii ki eski seviyesinden uzak ama biz bu iki maçta da mağlubiyetle ayrılarak aslında Dünya Kupası'nın devamını getirmiş olduk. Bütün taraftarlarımız zaten herkesin bugün beklediği bir galibiyetti. Ama ancak futbol maalesef doğaçlama bir oyunla, kurgusuz bir oyunla gerçekleştiği zaman skor da aleyhine kaçınılmaz oluyor. Bugün maçın başından itibaren İtalya takımı bize karşı oyunsal anlamda büyük üstünlük kurdu. Biz belki plan anlamında Fransa'da bir planımız vardı Fransa maçında. Biraz da savunma yapıp geçişle pozisyon bulalım ama burada tabii ki hücum anlamında da planımızı sahada göremedik. Savunmaya gelince hemen alanda basmaya çalıştık. İkinci bölge geçişleri çabuk oldu rakibin ve birçok pozisyon verdik. İtalya takımı bugün gerçekten savunma kurgusunda topa sahipken bizim blokları kırdı. Rakip bizim ceza sahasına çok fazla oyuncuyla girdi. Birlikte çok fazla pas yapıp kalemize kadar geldiler. Buna çok izin verdik. Ama biz de tabii buna karşılık istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok kopuk kopuk oynadık. İşte kaleden çok uzaktık. Uzun paslar atıyorduk. Bir kişi Barış'a ne yapacağı, yani bir kişi ne yapabilir? Yani hem savunma yapamadık hem hücum yapamadık. Bir anda skor 3-0 oldu. Tabii böylelikle de taraftarın da tepkisi oluşmaya başladı. İkinci yarı skorun tabii ki geriye dönmesi anlamında verdiğimiz bir mücadele vardı. Bir coşku, bir enerji vardı. Zaten bu bizim Fransa maçında da, bu maçta da çok oldu. Zaten milli futbolcuların bu coşkuda, bu enerjide oynaması gerekiyor. Ama içerisinde de plan da, kurgu da olması gerekiyor. Muhakkak ki teknik direktörün bir planı vardı ama biz bunu sahada göremedik. İkinci yarı rakibin sürekli savunmada kalması, bizim sürekli hücum yapmamız ve topa sahip olmamız, oynadığımız bölümler vardı ama yine bitiricilikte sıkıntı yaşadık, çok gol kaçırdık. Oraları biraz daha iyi oynamamız gerekiyor. Çok elit bir santraforumuz olsa belki gelen pozisyonları gol atacak. Ve farklı mağlup olduk kendi sahamızda. Tabii zemin de çok ağırdı, bunu da katabiliriz ama genele baktığımızda iki turnuva için, iki maç için, turnuva sonrasında, Dünya Kupası'ndan sonra iyi görüntü vermiyoruz. Formsuz oyuncularımız var. Davet edilip oynamayan oyuncularımız var. Mesela baktığınızda bugün Ferdi oyuna girmedi, Yunus oynamadı. Belki skor lazımdı, İrfan Can girebilirdi. Mustafa Eskiyellaç takımında formda, iyi durumda, o da oynamadı. Belli oyuncuların bence artık yavaş yavaş değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki buradaki biraz daha milli takımın seviyesini üst taraflara çekmek için.
0: Peki şimdi aynı zamanda tribünleri dolduran taraftarlar da istifa istedi. Hem federasyon yönetimini hem de teknik direktör Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Yani aslında bu sorumluluk tam olarak kime ait? Evet, aslında baktığımızda buraya yükselten de belki Montella oldu. Ancak gidişat pek umut vermiyor mu? Bu konuda bir istifa kararı gelir mi?
1: Aslında Dünya Kupası'na giderken Montella ile ilgili övgü dolu sözler vardı. İşte Dünya Kupası'na gidiyoruz diye, ama futbolun doğasında olan bir şey var. Bakın, bu Dünya Kupası'nda birçok teknik adam görevinden ayrıldı. Belki başarılı olamadı, görevinden ayrıldı. Bekleneni veremedi, görevinden ayrıldı. Ben de bu turnuvadan sonra benim de görüşüm o yöndeydi. Artık bir değişimin gerekmesi gerektiğini ve bunun bir an önce olması gerektiğini düşünüyordum. Ama tabii belki bu turnuva yakın diye bu beklendi. Ancak tabii federasyonumuz bir karar verdi. Bir teknik adamla devam ediyor ama ben değişmesi gerektiğini düşünüyorum ki artık bir kan değişimi. Çünkü baktığınızda o turnuvada performansı düşük oyuncular hala devam ediyor. Bir rekabet ortamının yaratılması gerekiyor milli takımda. Tabii ki eksik oyuncularımız var ama bir planın, bir sistemin oluşması gerekiyor ki bu seviyelerde başarılı olalım. Ben de tabii tepki şöyle oluyor statta. Erken gelen goller ister istemez bir kıvılcım gibi biraz ses çıktığı zaman bütün stada yayılabiliyor. Tepki de tribünlerden fazlasıyla oldu. Ama zaten bir maç daha var baktığınızda ama ben evet değişimin olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Son olarak da gidişata dair düşüncelerinizi alalım. Şimdi son sıradayız. Sıradaki rakibimiz de Belçika. Biz neler bekliyor sizce?
1: Şimdi tabii maçtan önce İtalya'nın bu grubun zayıf rakibi olduğunu herkes söylüyordu. Ama iş öyle değil. Adamlar birçok oyuncusu oynatmadı. Bir sistem doğrultusunda oynadılar. Kaldı ki Belçika takımı da yeni bir jenerasyon oluşturmaya başladı. De Bruyne'nin önderliğinde genç oyuncuları ve bir sistemleri var. Gerçekten onlar da bir yapılanma içerisinde yeni bir teknik adamla yola başladılar. İşte İtalya'yı deplasmanda yendiler. Ben bu seviyede tabii bizim için yine bir zor maç olduğunu düşünüyorum. Belçika'da oynayacağımız maç. Onlar da iyi bir takım. Kolay geçmeyecek tabii ki. Önemli oyuncuları var. Biz şimdi oyuncuların demoralizasyonu çok fazla. Belki ağır zeminden dolayı sakatlık riski olan oyuncular çok fazla olacak tabii ki ama ben bu maçta bizim için zor geçeceğini düşünüyorum. Bir kere moral anlamında da oyuncularımızın biraz daha seviyesi altlara indi. Bir an önce toparlanması gerekiyor. Alınacak bir galibiyet veya bir puan seni üçüncü olarak veya dördüncü olarak belli kademelerde yine maç yaptıracak, playoff yaptıracak bu seviyede kalmamız için. Ülke olarak hepimiz tabii ki milli takımımızı destekliyoruz. Hepimiz üzüldük ama belki bu turnuvadan sonra gereken yapılacaktır. Belki değişimler olacaktır. Ancak şu maç öncesinde de bence çok iyi bir şekilde destek olmamız lazım oyuncularımıza. İkinci yarı çünkü çok iyi bir mücadele ortaya koydular ama skoru yakalayamadılar ve 3-0, 3 farktan geri gelmek çok zordu. Ama bizi Belçika'da çok zor bir maç bekliyor.
0: Mücadele etmeyi de bırakmamamız gerekiyor diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkürler tüm değerlendirmeler için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Ve şimdi bir sıcak gelişme, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 36 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar Mustafa Berber'de olacak. Hemen telefon bağlantısıyla da kendisinden öğrenelim. Mustafa.
2: Muhsin, 25 Eylül tarihinde bu gözaltı kararı verilmişti. 47 şüpheli isim hakkında gözaltı kararı verilmişti ve bu 47 ismin içinde 10 kişinin cezaevinde olduğu tespit edilmişti. Sonrasında ise 16 ilde 45 farklı adrese operasyonlar düzenlenmiş, el koyma ve arama işlemleri gerçekleştirilmişti ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma gerçekleştirmişti. Bu çalışma noktasında da hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhalif suçları işledikleri tespit edilmişti. Bu kapsamda gözaltı kararı verilmişti ve 33 kişi de 25 Eylül'de gerçekleştirilen bu operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Az önce de belirttiğim gibi 47 kişiden 10'u cezaevindeydi, 4'ü firariydi. Bu 5 kişi de gözaltına alınınca gözaltına alınanların sayısı 38'e yükselmiş oldu. Ve sonrasında bu 38 şüpheli isim başsavcılıkta mevcutta olarak hazır edildi. Ve 36 şüpheli şahıs için tutuklama talebinde bulunduğu savcılık, 2 şüpheli hakkındaysa adli kontrol talebi etti. Bu talepleri de mahkeme değerlendirdi ve 36 kişinin tutuklanmasına karar verildi. 2 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Şimdi tabii dosyada firari 4 isim var. Onların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Daha öncesinde de yine Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler, tutuklanan isimler vardı. İşte bu yeni gelişmelerle birlikte de soruşturmanın detaylı bir şekilde devam ettiğini belirtelim. Kısaca tekrar edecek olursak 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 33'ü gözaltına alınmıştı. 10'u cezaevindeydi. Sonrasında 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Toplam gözaltı sayısı 38 oldu ve bu 38 kişiden 36'sı tutuklandı. İkisi hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı Bursa.
0: Evet, İstanbul sağanağın ardından dün güne hasar ve su baskınlarıyla başladı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece ise yollar çöktü, alt geçitleri su bastı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu bazı noktalarda %80'e ulaştı.
3: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü, bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
4: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
5: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani yazıyor. Biz de mağdur işte.
3: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih'te bir otomobille kamyonet yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Esenler'de de bir motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek savruldu. Zincirlikuyu alt geçidi su baskını nedeniyle sabaha kadar trafiğe kapalı kaldı. Yağış İstanbul'u hemen terk etmeyecek. Pazara kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık da düşecek.
0: Şimdi yurt genelinde sağanak nasıl etkili oldu buna bakacağız. Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu. Ulaşım aksadı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
6: Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
7: Bak abi şöyle gel, tezimiz burada mahsur kaldı evinde.
6: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
0: Diyarbakır'da yıldırım isabet eden iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Olay cumartesi günü Kırsal Kırkoyun mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yakınındaki açık alanda Nurhayat Yüzen'le kız kardeşine yıldırım isabet etti. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki Nurhayat kurtarılamadı. Kardeşinin tedavisi ise devam ediyor. Girne açıklarındaki feribot kazası ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta iki naaşa ulaşıldı. İki kişinin cansız bedeninin batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte tespit edildiği duyuruldu. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti. İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı hava üssüne saldırı hazırlığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi kefaletle serbest bırakıldı. 23 ila 25 yaş arasında ve İngiliz vatandaşı oldukları belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan alacağız. Gökhan, İngiltere polisi son derece bu anlamda ketum davranıyor. Saldırı hazırlığı ile ilgili yeni bilgiler var mı? Şüpheliler neden serbest bırakıldı? Bir de İran'la ilişkilendirilen bir durum söz konusu. Neler yaşanıyor, seni dinleyeceğiz.
8: Buse, tüm bu detaylar polis soruşturmasının kapsamı içerisinde. Polis 5 zanlıyı serbest bıraktı ama bunun soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğinin altını özellikle kalınca çizdiler. Terörle mücadele polisi liderlik ediyor soruşturmaya. Kapsamlı bir sorgulamanın ve incelemenin ardından bu kararın alındığını söylediler. Ve özellikle yaşları 23 ile 25 arasında değişen ve tamamı Londra'da yaşadığı belirlenen Britanya vatandaşı bu 5 kişinin tüm hareketlerinin, başkalarıyla temaslarının sıkı bir kefalet koşulu altında, kontrol altında tutulacağını özellikle vurguladılar. Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan Lawrence Taylor, şüphelilerin kullandığı 3 aracın askeri personelin de desteğiyle ve adli tıp uzmanlarının verdiği çalışmalarla detaylı bir biçimde incelendiğini ifade ettiler. Ve bu kapsamda yapılan incelemeler sonucunda da birden fazla soruşturma hattının incelemeye devam edildiği yine özellikle vurgulandı polis tarafından. Yani kefaletle serbest bırakıldılar ama soruşturma devam ediyor vurgusunu öne çıkartıyor. Ama pek çok uzman da kefaletle serbest bırakılmış olmalarının terör bağlantısı konusunda yeterli delilin olmadığına işaret edebileceği yönünde yorumlar yapmaya başladılar. Tabii özellikle olası bir yabancı devlet bağlantısı, sen de söyledin ki zaten soruşturma kapsamında İran devletinin adı öne çıkıyordu. Bu konuda da polis açık fikirli olduğunu söylüyor. Net bir biçimde bir devleti isimlendirmese de bu konuda açık fikirli olduklarını ifade ettiler. Tabii özellikle yabancı devlet adına veya onun vekili şeklinde hareket ederek bu tür bir girişime girişmiş olabilecekleri yönündeki iddialar detaylı bir şekilde incelenmeye devam edilecek. Tabii şiddetle üzerinde durulan İran bağlantısı konusunda da net bir kesinlik şu an için açıklanmış değil ama bu ihtimalin kuvvetli olduğu yönünde emareler olduğu belirtiliyor. Bu yönde de sızan bilgiler var. Ancak İran'ın Londra Büyükelçiliği tüm bu iddiaları kategorik olarak reddettiğini ifade etti ve İran'a fobi olarak nitelendirdi yapılan bu spekülasyonları, yorumları, değerlendirmeleri. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da süreci yakından izliyordu. O da 5 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Şaşırdığını ifade etti. Ben olsam serbest bırakmazdım dedi. Trump süreci yakından izliyor. Çünkü bu zanlılarla ilgili her şeyi bildiklerini daha önce de ifade etmişti. Çünkü Fairford üssü Amerikan askerlerinin de yoğun olarak kullandığı bir üstü. Ki zaten İran'a yönelik saldırılarda B-52 bombardıman uçaklarının ana üssü haline gelmişti. Bu nedenle zaten İran devrim muhafızları da bizzat adını anarak bu üssü de meşru hedefler arasında saymıştı. Bu nedenle güvenlik alarmı üst seviyedeydi. Bu yaşanan gelişmeler sonrasında da çok daha üst seviyelere çıkacak gibi anlaşılıyor. Soruşturma sürüyor. Detayları aktaracağız bu sefer.
0: Gökhan Bozkurt aktardı elindeki son bilgileri. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir yine tartışma yarattı. Ben-Gvir bir Filistinli mahkumun hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söyledi.
9: Seni öldürmek istiyorum. Senin idam edilmeni sağlayacağım. Kadın, erkek, çocuk, asker, 48 kişi öldüren birinin öldürülmesi gerekir. Ayrıca yukarıda karşılaşacağın cehennemde cabası. Buradaki cehenneminde ben olacağım.
3: Filistinli mahkuma parmak sallayarak tehdit eden kişi İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir. Gvir'in karşısındaki ise Filistinli mahkum Hasan Selame. Yaklaşık iki hafta önce Gvir'in cezaevi ziyaretinde kaydedilen videoyu İsrailli bakan sosyal medya hesabından paylaştı. 1987'deki 1. İntifada'ya da katılan Filistinli mahkum Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor. Ben Gvir, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selame'nin idamını istiyor. İsrail Cezaevi İdaresi'nden de sorumlu olan Ben Gvir, Filistinli mahkumların koşullarının ağırlaştırılması için çalışıyor. Geçtiğimiz Mart ayında İsrail Meclisi'nde teröristler için idam cezası yasası kabul edildi. Geriye dönük uygulanamayacağı için bu yasa Selame için geçerli değil. Hamas, Ben Gvir'in açıklamalarının kendilerini korkutmadığını söyledi. Ben Gvir'in Filistinli mahkumlara yönelik daha fazla suç işlediği kaydedildi.
0: Avrupa Birliği Komisyonu artan enerji fiyatları karşısında üye ülkelere doğalgaz ve elektrik tüketimini azaltacak önlemler alma çağrısında bulundu. Politico internet sitesinin haberine göre Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen üye ülkelerin enerji bakanlarına mektup gönderdi. Mektupta üye ülkelerden gerekli olduğu sürece doğalgaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamaları istendi. Mektupta arz kriziyle bağlantılı bir fiyat kriziyle karşı karşıyayız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gaz depolarında doluluk oranı %70 civarında. Avrupa Birliği kışı hazırlık için Kasım ayı başına kadar depoları %80 oranında doldurmayı planlıyor. Şimdi teknolojinin gündemine bakacağız. Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisini daha ekledi. OpenAI eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarlarını aşıp internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı. Bakalım riskler neler?
3: Yapay zeka eğitim alanından firar etti, internete ulaştı. Yapay zeka devi OpenAI yeni bir güvenlik skandalıyla sarsıldı. 20 Eylül'de yaşanan olayda kısıtlı bir ortamda test edilen araştırma modelinin güvenlik duvarındaki bir açıktan yararlandığı açıklandı. Çevrim dışı tutulması gereken yapay zeka ağ kısıtlamasını aşarak internete bağlandı, bir başka sohbet robotuyla iletişim kurdu. Güvenlik ihlalinin 15 dakika içinde tespit edildiği ancak otomatik kapatma sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı. Yapay zeka modelinin yaklaşık 2,5 saat boyunca kontrol dışı işlem yaptığı, sürecin mühendislerin müdahalesiyle durdurulabildiği bildirildi. Yapay zeka ajanlarının bazı kamu verilerine eriştiği doğrulansa da gizli kayıtların sızmadığı açıklandı. OpenAI, güvenlik güncellemeleri tamamlanana kadar eğitim ve test faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Şirket geçtiğimiz dönemde yapay zeka ajanlarının internet üzerinde izinsiz siber saldırılar gerçekleştirdiğini ve bazı ChatGPT kullanıcılarının özel görsellerini sızdırdığını kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki hükümet sitelerini de etkileyen bu olayların ardından OpenAI, Temmuz sonunda eğitimleri 2 hafta süreyle durdurduğunu açıklamıştı. Yaşananlar, ek önlemlerin yetersiz kaldığı tartışmalarını alevlendirdi.
0: Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de devreye alınması planlanıyordu. Uygulama 2 ay ertelendi. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sistemlerinin başlangıç tarihini 1 Aralık olarak duyurdu. Teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili hazırlıkların sürdüğü dile getirildi. Yeni uygulamayla satış esnasında dolandırıcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde alıcının yaptığı ödeme noter onayı sonrası anlık olarak satıcının hesabına aktarılacak. Uygulama daha önce otomobil satışları için yürürlüğe girmişti. Ankara'da bilinen bir oyuncak mağazasından alınan oyuncak 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı. Oyuncağın içindeki jel nedeniyle de çocukta ikinci derecede yanık oluştu. Aile hukuk mücadelesi başlattı.
10: Parmağını göster. Keşke. Çocuğum o gün sınavda başarılı olmuştu. Boyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım. Ödül anlamında aldım.
3: 11 yaşındaki oğlunu aldığı oyuncak hayatının korkusunu yaşattı. Ankara'da yaşayan Furkan Seçkin iddiaya göre içinde jel olan oyuncağı soğusun diye dolaba koydu. Sabah oyuncağı aldığında elinde patladı. Jel ayağına döküldü ve vücudunda ikinci derece yanığa neden oldu.
10: Doktor hanımlar da çok şaşırdı. Oyuncağı görmek istedi. Nasıl bir oyuncak bunu yapar diye. Oradaki hastalar şaşırdı. Hiç kimse inanamıyor oyuncağa. Resmini gösteriyorum, bu oyuncak dedi.
3: Aile hukuk mücadelesi başlattı. Avukatları aracılığıyla ürünün tedariğinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerden sorumluların belirlenmesi, haklarında taksirle yaralama suçundan dava açılması talep edildi.
11: Kutunun üzerinde ateşe yaklaştırmayın, 3 yaşından küçük çocukların bu oyuncakla oynaması uygun değil şeklinde uyarılar var. Ancak oyuncağı dolaba koymayın şeklinde bir uyarı yok. Bu uyarı olmadığı için ve çocuğumuz da 11 yaşında olduğu için kutuyu açtıktan sonra oyuncağı buzluğa koyuyor, dolaba koyuyor. Dolaptan çıkarır çıkarmaz patlıyor bu oyuncak.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıkladı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılacak. Bedensel engelli Muhammed Kasım Yaylı 15 yıl boyunca rehabilitasyon merkezinin tedavisine devam etti. Hem yürümeye başladı hem de doktorluk hayali için ilk adımını attı. Tıp fakültesini kazanan Muhammed Yaylı doktor olup tüm engellilere umut olmak istiyor.
12: Başından beri her zaman doktorluk kalbimdeki meslekti.
3: Azimle çalıştı. Hem yürümeyi başardı hem de hayalini gerçekleştirdi. Tıp fakültesini kazanan 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı doktor olup tüm engelliler için umut olmak istiyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Muhammed Kasım Yaylı bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Engeli nedeniyle uzun yıllar yürüyemedi. Yaşadığı ilçedeki rehabilitasyon merkezi ise onun hayatını değiştirdi.
12: Bağımsız bir birey olarak bir üniversiteye gidebilmem, kendimi fiziksel anlamda da geliştirebilmem bu kurum sayesinde oldu diyebilirim.
13: İlk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz bağımsız olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Kendisine gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz.
3: Tedavisini de derslerini de hiç aksatmadı.
14: Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor yani. Tıp fakültesini kazanmasında da yine bu azim çok faydalı oldu.
12: Günde en az 5-6 saat kadar çalışmaya çalıştım. Tabii ki zaman zaman modum düştü, yükseldi. Ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirerek bu süreci atlattım.
3: Ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle tıp fakültesini kazanmayı başaran Yaylı, eğitim hayatına Ankara'da devam edecek.
0: Alzheimer'la mücadelede bilim insanları bu kez hedef değiştirdi. Bağışıklık sisteminin beyni neden bu hastalıktan koruyamadığını çözmeye çalışan araştırmacılar, bağışıklık sisteminin fabrikaları olan kemik iliğini mercek altına aldı. Eğer bu yaptıkları keşif hastalık konusunda bilinenleri kökten değiştirebilir.
3: Alzheimer'ın sırrı beyinden çok uzakta, kemik iliğinde gizli olabilir. Prestijli bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma, hastalığın kökenine dair ezberleri sarsacak nitelikte. İsrailli ve Fransız bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, vücudun bağışıklık savunmasını mercek altına aldı. Doku tamirinden sorumlu olan kemik iliğindeki kök hücrelerin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği saptandı. Bozulmanın kaynağı fareler üzerinde yürütülen çalışmalarla netleşti. Alzheimer hastalarında kritik bir aküver türü olan monositlerin işlevini yitirdiğini ortaya koydu. Bulgulara göre Alzheimer hastalığında beyin hasar gördüğünde kemik iliğine gönderilen takviye hücre çağrısı kesiliyor. İlikteki kök hücreler kendi kendini yenileme yeteneğini de kaybediyor. Peki süreç tersine çevrilebilir mi? Araştırmacılar kemik iliğindeki hücre üretim mekanizmasını yapay olarak düzelttiklerinde deneklerdeki Alzheimer belirtilerinin belirgin şekilde hafiflediğini gözlemledi. Uzmanlara göre keşif hastalığı sadece beyin sorunu değil, vücut çapındaki bir bağışıklık sistemi krizi olarak ele alan yeni nesil tedavilerin önünü açabilir.
0: Lionel Messi gollerine MLS'te devam ediyor. Futbolun yaşayan efsanesi Inter Miami'nin son maçında serbest vuruş gollerine bir yenisini daha ekledi. Bakalım. Messi sends it to the
15: back. Oh my goodness! Lionel Messi tribünleri büyülemeyi sürdürüyor. 39 yaşındaki yıldız Inter Miami'nin Columbus Crew'la oynadığı maçta dar açıdan

0: Şöhret Vozinya'ya mutluluk getirmedi. 2026 Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla sosyal medyada 30 milyon takipçiye ulaşan Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi eski hayatını özledi. The Observer'a röportaj veren 40 yaşındaki sporcu gördüğü ilgiden bunaldığını söyledi.
1: Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık özel hayatım yok. Dışarıya çıkınca her an fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen biri oluyor. Daha kötüsü biri beni kameraya çekiyor. Bana bugünkü hayatımla eski hayatım arasında bir seçim hakkı verilseydi eski hayatımı seçerdim.
0: Dünya Kupası'ndan önce kariyerini alt liglerde sürdüren Vozinha'nın İspanya maçından önce 30 bin civarında takipçisi vardı. O geceden sonra fenomene dönüşen yeşil burunlu kaleci, turnuvadan sonra Şili'nin en çok şampiyon olan kulübü Colo-Colo'ya görkemli bir törenle imza attı. Sosyal hayatındaki değişimden yakınan Vozinha, Dünya Kupası'ndan sonra yaptığı transferle yıllık gelirini ise ona katladı.
2: Akdeniz'de 2100 yıllık sofra takımı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne serdiğini belirtti.
3: Akdeniz'de yaklaşık 2100 yıllık sofra takımı bulundu. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Antalya Adrasan'daki gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Ersoy, 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor dedi.
4: Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor. 42-55 metre derinlikte su altı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibimize ve Mavi Vatanımızın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
3: Bakan Ersoy, Antalya Adrasan'da 2025'te başlattıkları su altı kazılarında seramik yüklü gemi batığından bugüne kadar binlerce eser çıkardıklarını da hatırlattı. Batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde üretildiği düşünülen eserler arasında kuru yemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor. Özellikle Roma'da talep gören bu ürünler Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Batık'ta Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerini işaret eden buluntular geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor. Adrasan açıklarındaki batıkta sualtı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.
2: Hatay'da buji, yay ve hurda makine parçaları yeniden hayat buldu. 50 bin parça atık 2,5 tonluk heykele dönüştü. Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos'un heykelini 8 ayda tamamladı.
3: Hatay'da atıklar sanat eserine dönüştü. Heykeltıraş Mervan Altınorak 50 bin metal ve elektronik atık kullandı. Ortaya Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos çıktı.
5: Bu eser yaklaşık 8 ayda tamamlandı. 3 metre 30 santim yüksekliğinde, 3.60 genişliğinde ve yaklaşık 2,5 ton ağırlığında bir eser meydana getirdik. Endüstriyel atıklar, bunun yanında buji, yay ve ömrünü tamamlamış bütün böyle makine parçalarını burada kullandık.
3: Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender'in yüzünü gerçeğine benzetmek için tarihi heykelleri tek tek inceledi. Atın anatomisini çözmek içinse yoldan geçen atları durdurup gözlemledi.
5: Çok büyük bir titizlikle çalıştım. Örneğin yoldan geçen atları durdurup onların anatomisini inceledim. İskender'in kullandığı kılıcın boyutu ve Büyük İskender'in kendi gerçek ölçütleri orantılı olarak o şekilde büyüttüm.
3: Heykel Büyük İskender'e ithafen kurucusu olduğu İskenderun'un sahiline yerleştirilecek.
2: Nuh'un gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda mı? Bu sorunun cevabını bulmak için yıllardır çalışmalar yapılıyor. O çalışmalar uluslararası belgesellere de konu oldu. Bölgede birçok noktadan alınan toprak numuneleri laboratuvarda incelenecek.

0: Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu öne sürülüyor. Ağrı'daki bilimsel çalışmalar uluslararası belgesellere konu oluyor. 1959 yılında harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar, Doğu Bayazıt'ta bölge haritalarını oluşturmak için TSK'ya ait uçakla uçuş yapıyordu. Tekerköy'ü yakınlarında Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti. Bunun üzerine bölgede farklı zamanlarda çalışmalar yapıldı. Bölgedeki çalışmalar İngiliz ve ABD'li 3 ekibin belgesellerine de konu oldu. Onlardan biri de dünyaca ünlü belgeselci Bear Grylls'ti. Ekibiyle bölgeye gitti ve araştırmayı kayıt altına aldı.
1: Amerika'dan radar tarama ekibi geldi. Bir haftalık çalışmadan sonra yeraltı görüntülerini elde ettik. Buradaki amacımız bizim hem radar sonuçlarında bir koridor olabilecek boşluklar, aynı zamanda bu koridorun sağında solunda eğer burası bir gemi ise o da olabilecek boşluklar tespit ettik.
0: Son olarak 3 ay önce başlatılan çalışmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı. Radar çalışmalarının ardından 100-150 farklı bölgeden toprak numunesi alındı.
2: Yes, according to the holy books. Yapılan çalışmalar tekne şeklindeki bölgenin içerisinde hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak dağ yamacındaki topraktan farklı.
0: Numuneler incelenmek üzere Ankara'da laboratuvara gönderildi. Sonuçlar 3 ay sonra çıkacak. Sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanacak.
3: Amerikalı fast food zinciri McDonald's, zayıflama iğnelerinin yaygınlaşmasıyla değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak için menüsünü değiştiriyor. Protein ağırlıklı yeni ürünler için 8,5 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak. Amerika'da GLP-1 grubu ilaçların kullanımının yaygınlaşması tüketicilerin beslenme tercihlerini de değiştiriyor. McDonald's, zayıflama ilaçlarının kullanımındaki artışla birlikte değişen tüketici tercihlerini yakalamak için bir değişime hazırlanıyor. Şirketin açıklanan 10 yıllık 8,5 milyar dolarlık plan kapsamında farklı pazarlarda yeni menü seçeneklerinin devreye alınması planlanıyor. Planın öne çıkan başlıklarından biri de protein içeriği yüksek ürünler. Verilere göre Amerikan nüfusunun yaklaşık %11'i şu anda kilo verme amacıyla GLP ilaçlarını kullanıyor. Bu haberle birlikte noktalayacağız efendim. Bu dilimi saat başına karşınızdayız. Yeniden görüşmek dileğiyle.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli. Sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
4: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 16 ilde 45 farklı adrese yönelik yapılan operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 36 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında arama ekiplerini yanlış yöne sevk etmekle soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler bulunuyor. Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Bilgili okul bahçesinde aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu belirtildi. Şizofreni tanısı bulunan saldırgana hemen müdahale edildiği vurgulandı. İki bakanlık müfettişi olayı tüm yönleriyle inceliyor. Okulda eğitim ve öğretime ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeminde okullarda alınacak önlemlerle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Amerika'nın vize engeli nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmaması vardı.
1: Geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okullarda alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasının engellenmesi vardı.
1: Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur.
2: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türkiye adına değil, Filistinli mazlumlar ve Lübnanlı masumlar adına da konuştuğunu ifade etti.
1: İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var.
0: Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de şirket yöneticileri yer alıyor. 39 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişinin de lisansları iptal edildi. Söz konusu karar bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında alındı. Fon krizi siyasetin ana gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin kanun teklifini hazırladı. Cumhuriyet Halk Partisi ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor.
3: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
3: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
5: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Ergin, Kozinoğlu'nun 2011'deki Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin açılan soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski doktor Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Ve 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tahliyesine karar verildi.
3: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
6: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
3: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş, kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş, suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlar oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
4: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
3: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
0: Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana yol açtı. Felakette 21 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayıp. Görüntülerde bir evin toprak kayması nedeniyle çöktüğü görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan bir başka görüntüde dağın yamacı tamamen kayıyor. Toprak önüne çıkan her şeyi yutuyor. Bir evin ve ağaçların yamaçtan aşağı kaydığı anlarda sosyal medyaya yansıyan görüntüler arasında. Birleşmiş Milletler Nepal'de bir ay önce Çin sınırında meydana gelen sel felaketinde 1450 kişinin öldüğünü, 5000 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Ve Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi'ni vurdu. Mesai saatinde yapılan saldırıda can pazarı yaşandı. Rusya'nın hedefleri arasında bir tıp merkeziyle Dnipro'da bir iş merkezi de vardı.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de can pazarı. Rusya, Kiev'in tarihi merkezine hedef aldı. Ulusal Bilimler Akademisi yüksek hızlı drone'la vuruldu. Saldırı güpegündüz mesai saatinde yapıldı. Binadan alevler, camlardan kapkara duman yükseliyordu. İçeridekiler nefes alabilmek için camlardan sarktı. Üçüncü katın pervazına çıkıp kurtarılmayı bekleyenler vardı. Cama çıkanlar merdivenlerle tahliye edildi. Tarihi bina ise küle döndü. Saldırıda en az bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 6 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Enkazda arama devam ediyor. Ulusal Bilimler Akademisi, Almanya Büyükelçiliğine, Ulusal Opera'ya ve hükümet binalarına yakın bir yerde bulunuyor. Akademi mesai saatinde yapılan saldırıyı barbarlık ve Rus terörü olarak niteledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'de bir ilaç firmasının, benzin istasyonlarının ve bir tıp merkezinin de vurulduğunu açıkladı. Rusya Dnipro şehrinde ise bir iş merkezine hedef aldı. Yüksek katlı binanın son iki katında yangın çıktı. Kiev'deki cam pazarı Dnipro'da da yaşandı. İçeridekiler camlara çıktı. İtfaiye mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Binadan geriye enkaz kaldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Rusya son haftalarda Ukrayna'yı daha hızlı ve daha yüksekten uçan jet dronlarla vuruyor. Zelenski, hafta sonu bu dronların yarısından biraz fazlasını önleyebildiklerini açıkladı. Moskova ekonomik hedeflerini de genişletti. Depolar, antrepolar ve enerji altyapısının yanı sıra data merkezleri ve telekomünikasyon tesisleri de hedef alınıyor.
0: İran'la Amerika arasında müzakerelerin arabulucular üzerinden süreceği iddia edildi. Açıklamayı müzakereler hakkında bilgi sahibi bir yetkili Reuters haber ajansına yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Katarlı arabulucuların Amerika'da kalmaya devam ettiği ifade edildi. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi. İran'ın müzakere ekibine yakın bir kaynaksa İran'la Amerika arasında yeni bir dolaylı müzakere turunun başladığı yönündeki iddiayı reddetti. Ancak kısa süre sonra İran medyası Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın bugün New York'ta arabulucularla bir araya geleceğini duyurdu. İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Batı Şeria'da kontrol ve güvenlik önlemlerini arttırdı. Ramallah kenti çevresinde bazı yollar kapatıldı. Batı Şeria genelinde kontrol noktalarının arttırılmasıyla Filistinlilerin hareket özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlandı.
3: Yüzlerce güvenlik kontrol noktası bitmek bilmeyen operasyonlar. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da nefes almak bile zorlaştı. Son olarak Ramallah ve çevresinde bazı yollar kapatıldı. Güvenlik önlemleri artırıldı. Ramallah'a giren veya şehirden çıkan araçlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.
7: Günlük çilemiz, ister Ramallah'a giriyor, ister oradan çıkıyor olalım, her gün kontrol noktasından geçmeyi ve orada 2 ila 3 saat harcamayı içeriyor. Yol boyunca üzerinize taş atabilecek ya da size fiziksel saldırıda bulunabilecek yerleşimcilerden bahsetmiyorum bile. Ayrıca birkaç kilometrede bir kontrol noktası var ve her an durdurulabilirsiniz.
8: Hastanedeydik. Şimdi de buradayız saat 4'ten beri. Yani tam 2 saattir burada. Kontrol noktasında bekliyoruz.
3: İsrail Yahudi bayramları nedeniyle Batı Şeria'da 27 Eylül'den 3 Ekim'e kadar güvenlik kontrollerinin artırılacağını duyurdu. İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlarken Trump yönetiminden bazı isimlerin Batı Şeria'nın ilhakına destek verdiği biliniyor. Filistinli yetkililer İsrail'in Batı Şeria'ları bölgeden sürmeye çalıştığını söylüyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin sayısı 500 bini aşıyor.
0: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler sebebiyle İsrail'e yaptırım kararı alan İngiltere'de bu kez Dışişleri Bakanı Ed Miliband Netanyahu hükümetini hedef aldı. İngiliz bakan Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları dünyanın vicdanında bir leke olarak nitelendirdi. Filistin halkını savunanlara siz haklıydınız diyen Miliband iki devletli çözüm konusunda da net mesajlar verdi.
9: Destruction.
7: İsrail'in yıkımını hedefleyenlere karşı olacağız ama bu Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da sebep olduğu acıları haklı çıkaramaz. Bu acı dünyanın vicdanında bir lekedir ve bu ülkedeki hatta dünyanın başka yerlerindeki Filistin halkının içinde bulunduğu kötü durum karşısında duygulanmış ve öfkelenmiş milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Siz haklıydınız.
9: You were right.
3: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara bu sözlerle tepki gösterdi. İngiliz Bakan, Andy Burnham'ın başbakanlığı döneminde Londra yönetiminin İsrail'e yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.
7: İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini net bir dille kınıyoruz. Sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz. Ve iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine karşı bu parti, bu hareket ve bu hükümet olarak tek bir sesle haykırıyoruz. Başarmanıza asla izin vermeyeceğiz.
0: İstanbul bugünlerde Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iş insanı ve bürokratların buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Hedef iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırımların arttırılması. Odakta ise Orta Koridor bölgelerindeki lojistik ve altyapı sektörleri var.
10: Open the door to the manufacturing. Projeler sunuldu, potansiyel taşıyan iş sahaları hakkında bilgi paylaşıldı. Orta Koridor Yatırım ve İşbirliği Forumu, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve farklı ülkelerden katılımla İstanbul'da başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantının ana konusu, lojistik ve altyapı yatırımları oldu.
11: Bu forumda Asya'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor bölgesi üzerindeki iş fırsatlarını ele alıyoruz. Amacımız Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin büyük firmalarına birlikte hareket edebilecekleri birer imkan sağlamak. İki ülke arasında 2021'de yaklaşık 9 milyar dolarlık bir ticaret vardı. Bugünse 40 milyar doları geçti. Bu rakam iki ülkedeki iş insanlarının nasıl uyumlu çalıştığının göstergesi.
10: Toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yatırımları bulunan çok sayıda şirket katıldı.
12: Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda devam eden bir karayolu işimiz var. Mersin'de devam eden bir limanımız var. Çok önemli bir liman projesi. Bütün bunlar aslında gelecek 10 yılda bölgeyi şekillendirecek olan lojistik faaliyetlerin içinde bizim Türkiye'de ne kadar doğru işleri ne kadar zamanlı bir şekilde yerine getirdiğimizi de gösteriyor.
13: Doğuş grubu Körfez ülkelerinde uzun zamandır aktif çalışıyor. Biz orada Abu Dhabi şehrinin önemli bir alternatif iç hattının çok önemli bir kısmını şu an bitirme aşamasındayız. Bu aslında bizim bundan sonraki Abu Dhabi'deki aktivitelerimizi de çok etkileyecek bu başarı.
10: Orta Koridor Yatırım ve İşbirliği Forumu aralarında Galata Portu'nda bulunduğu saha ziyaretleriyle devam edecek.
0: Savunma sanayinde önemli bir tören vardı. Hürkuş Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Türk pilotlar artık teğmen eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı 2027'ye kadar da devam edecek.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bir uçak dahil oldu. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen iki Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak.
14: Hava Kuvvetleri Komutanımız Sayın Orgeneral Rafet Dalkıran'a
3: teslimat töreni için adres Hürkuş'un doğduğu Ankara'daki TUSAŞ tesisleriydi. Törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran katıldı.
15: Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Hürkuşlarımızda gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz. Kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık.
16: Hürkuş yalnızca bugün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır.
3: Hürkuş'un kokpit ve aviyonik mimarisi diğer milli hava platformları Hürjet ve Kaan'la bütünlük içinde tasarlandı.
17: Artık Hava Kuvvetleri envanterine dahil olan Hürkuş 574 kilometrelik bir son hıza sahip Hürkuş aynı zamanda 10 bin metreye kadar irtifada görev yapabilecek.
3: %80'e yakın yerlilik oranıyla Hürkuşların yeni yuvası İzmir Çiğli'de konuşlu bulunan ve Akrep Filo olarak bilinen 122. Filo Komutanlığı olacak.
17: Yıl sonuna kadar 12 Hürkuş daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Sonrasında ise her ay 2 Hürkuş TSK envanterine girecek ve toplamda 55 Hürkuş 2028 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak.
3: Hürkuş temel eğitim uçağı kategorisindeki açık nedeniyle küresel pazarda ihracat potansiyeliyle de ön plana çıkıyor. Kısa süre içinde Hürkuş'un ilk ihracat sözleşmesinin de imzalanması bekleniyor.
0: İranlı havayolu şirketlerine ait uçak borç nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haciz edildi. İstanbul Havalimanı'ndan İran'a sefer yapan İranlı Caspian Airlines'in bir gözetim şirketine ait olan 3 milyon euroluk borcu nedeniyle havayolu firması hakkında hukuki süreç başlatıldı. Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na gelerek havayolu firmasının İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine kalkışa hazırlanan uçaktaki yolcular indirildi. İndirilen yolcular terminale alınırken uçağa haciz işlemi uygulandı.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bu hayat yolculuğunda kimi para, kimi ün peşinde, kimi de sadece ve sadece aşk peşini gider. Kalbinde yanan ateş neyse hayatının her adımına o yön verir. Bir varmış, bir yokmuş. Mendil büyüklüğünde bir diyarda cömert bir kral yaşarmış. Kraliyetin çok değerli bir altın postlu koyun sürüsü vardı. Kraliyetin en önemli hazinesi olan bu koyunlar ovalarda otlarken güneş altında parlıyorlardı. O altın yününden her sene ülkenin en yetenekli işçiler ipince bir ip eğiriyorlardı ve o değerli ipten hem parlak hem de sımsıcak bir kumaş elde ediliyordu. Bu kumaş dünyanın dört bir yanında aranan bir hazine olduğu için kraliyet sürekli yağan bir bereket yağmurunun altındaydı. Ve kral adil biri olduğu için bu bereketi ülkeyi yaşayan herkesle paylaşıyordu. O nedenle bu küçük ülkede hiç kimse aç yatmıyordu. Ülkede yaşayan herkes altın yün sayesinde bereketli günler geçiriyordu. İyi de diyeceksiniz, nerede görüldü böyle cömert bir kral? Kral cömert, doğru. Ama aynı zamanda kral inanılmaz kıskançtı. Bu hayatta herkesin sınavı farklı olur değil mi? Kimi parayı zor paylaşır, kimi sevgiyi. Kralın 3 tane birbirinden güzel kızı varmış. Bu 3 prensesle evlenmek için birçok aday gelmişti. Ama kral kızlarını vermeyi hiç istemiyordu. Bir gün kızlarını beraber başka biriyle yaşayacağını düşüncesi bile kafasını ve sırtını kaşındırıyordu. Ve o günün gelmemesi için gelen her adaya zor ve çok tehlikeli bir görev sunuyordu. Altın postlu koyunlar bereketli oldukları kadar asidiler. Asla ve asla kapalı bir mekanda kalmayı kabul etmezlerdi. Her gün istedikleri gibi çıkar, gezer ve istediklerinde saraya dönmeyi severlerdi. Ne onları gün boyunca sarayda ne de gün boyunca ovalarda tutmak mümkündü. Hele ki biri onlara bir şey yaptırmaya çalışsın hemen tersini yaparlardı. İşte o nedenle kral gelen her damat adayına aynı görev veriyordu. Koyunları ovaya götürüp onları gün boyu ovalarda oyalayıp akşam saraya getirmelerini rica ediyordu. Başarana 3 güzel kızı arasında seçme hakkı tanıyordu. Ama tek bir koyun adayından önce dönsün, kölesinden oluyordu. Tahmin ettiğiniz gibi, böyle zengin bir ülkenin kralı olmak için, böyle zor bir görev başarmak için ve değerli bir ödül elde etmek için birçok genç geldi. Maalesef hiçbiri başaramayıp, hepsi üzücü bir son ile karşılaştı.

Bir gün tozlu yollar ülkenin kapılarına bir gezgin getirdi. Öteki gelen adayları gibi ün, güç, zenginlik arayan biri değildi. O sadece yolları takip edip kalbinin şarkısını dileyen biriydi. Ve o küçücük ülkeye girer girmez kalbinin farklı titremeye başladığını fark etti. Aslında hepimizin kalbi farklı yerlerde farklı titrer. Ama çoğumuz bunu fark etmeyecek kadar meşgul oluyoruz ya da dinlemiyoruz. Ve Hasan, çünkü adı buydu, hemen bu ülkede hayatının aşkını yaşadığını anladı. Kalbini bir pusula gibi takip edip geldi sarayın kapısına kadar. Kalbi onu ülkenin en fakir hanesinin kapısına getirseydi de dinlerdi. Ama madem onu bir saraya götürmüştü, Hasan cesaretini toplayıp sarayın kapısına vurup kendini tanıttı. Adaylara verilen görevi öğrenince hemen bir sonraki sabah ilk ışıkla ovalara koyunları götürmek için hazırlandı. Sabah saraydan koyunlarla çıkarken kralın en küçük kızı onu gördü. Bu saraya kaç aday gelmiş ve gitmişti. Ama onu görünce en genç prenses üzüldü. Ötekilerden farklı görünüyordu. Gurur göğsünü şişirmemişti. Gözlerinde açlık parlamıyordu. Aslında onun etrafında her şey sakin ve huzurluydu. Sanki şu an hayattaki tek isteği bulunduğu yerde olmaktı. O nedenle prenses kimse onu görmeden genç yolcunun yanına gidip ona bir kaval verdi. Ovaya gittiğinde koyunlara bu sihirli kavaldan çalarsan senin etrafında kalırlar. Ama sakın hiç kimse senin onun çaldığını görmesin. Onu iyice sakla. Yolcu teşekkür edip ovalara gitti ve bütün gün koyunlara kaval ile öyle güzel ezgiler çaldı ki koyunlar hep onun etrafında kaldı.

0: Kral genellikle öğleden itibaren tek başına dönen koyunları görmeyince şaşırdı. Ve en büyük kızı ovalara durumu yoklamak üzere gönderdi. Ovalara gidince bütün sürünün yolcunun etrafında durduğunu görünce merak edip yolcuya onu nasıl başardığını sordu. Hasan da
1: ben çok güçlüyüm. Koyunlar gitmek isterlerse onları tutarım. Tek bir bakışla bile gitmelerine engel olabiliyorum diye cevap verdi.
0: En büyük kız hemen babasına bu cevap iletti.
1: Kral böyle güçlü bir adaydan korktu ve ikinci kızını ovalara gönderdi.
0: Yolcunun sırrının ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Ama ikinci kızı da aynı cevapla geri gelince kral titremeye başladı ve en genç kızını gönderdi. En genç prenses ovalara gidince şimdiden aşık olmaya başladığı gence gidip onu tebrik etti. Akşam saraya gelince babam seni kutlamak için bir ziyafet hazırlar. Gece sana süslü bir yatak hazırlattırır ama sakın o yatakta yatma. Sarayın arkasında ölü bir keçinin cesetini bulursun. İpek çarşafların arasında onu yerleştirmekle iyi edersin. O gece seninle yıldızların altında buluşuruz. Genç yolcu prensesin dediği gibi yaptı.
1: İyi de yaptı. Gece kral odasına ağır sopalı muhafızlar gönderdi. Onlar da çarşafların arasında yatan keçiyi bütün güçleriyle vurdular.
0: Sabah kahvaltı sofrasına Hasan oturunca kral gözlerine inanamadı. Ama gece olaylarından haberi olduğunu göstermek istemediği için Hasan'a nasıl uyuduğunu sordu.
1: Aman çok güzel uyudum. Daha gece sarayınızda sivrisinekler girdiler ve başladılar beni ısırmaya. Bir saat boyunca rahat bırakmadılar. Az kalsın kalkıyordum ama geldikleri gibi gittiler diye cevap verdi Hasan.
0: Kral bunu duyunca Hasan'ın gücünden öyle korktu ki bir daha Hasan'a karşı çıkmaya çalışmadı.

Hasan en genç prensesiyle evlendi ve beraber baldan tatlı günler geçirdiler. Çünkü her gün gökte yükselen güneş, paylaştıkları aşk ve bahçelerinde büyüyen çocukları için şükrettiler. İşte böyle bitiyor bu hikaye. Hayat bir hediye, dünya bir bahçe, kalbimiz sıcak yanan bir ateş. O ateşin sıcaklığını paylaşma fırsatımız bol olsun, hikayemiz aşkla dolsun.

Eski teknesini balık sezonuna hazırlamak için Joe bütün bir ay boyunca çok çalışıp çok yorulmuştu. Ama işini bitirdiğinde tekne öyle güzel olmuştu ki insan bakmaya doyamıyordu. Dişini parlak kırmızı ve maviye boyamış, içine oturacak yeni bir bank yapmış. Gün boyunca balıkları içine tutacak küçük bir tank eklemiş ve hatta küreklerin üzerine balık ve dalga şeklinde oymalarla süslemişti. Vay! Gerçek bir sanat eseriydi. Ve sonunda tekneyi suya indirme zamanı gelmişti. Sabahın erken saatlerde nehirin üstünde hala biraz sis vardı. Ama Joe daha fazla bekleyemedi. Tekneyi suya indirdi. Nehir boyunca yavaş yavaş gidiyordu. Birden sislerin arasında tam da kendisine doğru gelen ışıkların yakmamış başka bir tekne görmüş. Joe teknede bir silüet olduğunu seçebildi ve bağırmaya başladı. Hey oradaki, teknenin yönünü değiştir. Üzerime doğru geldiğini görmüyor musun? Ama cevap gelmedi. Joe hızla yaklaşan gri tekneye doğru daha yüksek sesle bağırdı. Ama yine teknenin yönü değişmedi ve cevap bile gelmedi. Daha yaklaşınca teknedeki adam baygın olduğunu görebildi. Sarhoşun tekidir diye düşündü ve korkunç bir öfkeye kapıldı. Hep aynıydı. Bazıları çalışıp çabalarken diğerleri sadece eğlenmeye bakıyor, sarhoş oluyor, sızıyor. Sebep olabilecekleri kazaları hesaba katmadan hareket ediyor. Emeğe saygı göstermiyorlardı işte. Joe bunca zamanı çalışıp çabalayarak geçirmişti. Ve şimdi bütün emeği bu sorumsuz teknesinde sızdı diye heba olacaktı. Tekneye daha yaklaştı. Sizmiş adamın üzerindeki kahverengi kaba kumaştan bir giysi olduğunu görebiliyordu. Biliyordum. Yine keşişlerden biri. Joe daha kızmıştı. Hayatlarını tanrıya ve yüksek amaçlara adamış gibi yapıp aslında tüm zamanları şarap içerek ve insanların hayatlarını ve teknelerini tehlikeye atarak geçiren bu adamları sövüp saymaya başladı. Joe artık öfkeden kendinden geçmişti. İçinde keşişlere, yoluna çıkan düşüncesiz insanlara, haksızlığa ve bir dolu başka şeye karşı duyduğu bütün öfkeyi patlamıştı. Yavaşça ona doğru gelen tekneyi itmek için küreğiyle hazır bekliyordu. Tekne ters dönse de dönsündü, umurunda değildi. O sarhoş nehirin dibine göndermeyi hazırdı. Bunu hak etmişti. Ama tekne kürekle vurulacak kadar yaklaştığında Joe teknede eski bir tahıl çuvalından başka bir şey olmadığını fark etti. Büyük olasılıkla akıntı kıyıda bağlı bir tekneyi sürüklemişti. Böylece Joe küreğini yeri bıraktı. O kadar kızmış. Kendini o kadar çok öfkeyle doldurmuştu. Kendine bir kurban gibi hissetmişti. Ve bütün bu öfke aslında nehirin sürüklediği bir çuval tahıl içinde.

0: Şehirde yaşadığımızda bazen köy hayatına büyük bir özenle bakar dururuz. Ama köy var ve köy var. Elbette bazı köylerde her evin kapısı açık olur, ekmek uzun, dost canlısı sofralarda paylaşılır, tavuklar evden eve dolaşır, ağacın alt dalındaki kirazlar insanların, üst daldakiler kuşların olur. Ama bizim masalımızın köyünde işler pek de öyle yürümez. Her kapıda 3 kilit olur, bahçelerin etrafında yüksek çitler olur, ağaçta kuş ötmez. Bu köydeki meyveleri yaklaşmamayı onlar bile öğrendiler. O köyde bereket var. Bahçeler, ambarlar, killerler hepsi dolup taşıyor. Ama bir de köy sakinleri sor. Hepsi bir ağız, bunlar ancak bana yeter diye söylerler. Günlerden biri akşamüstü. Güneşin alçalıp etraftaki tepeleri kızıl, pembe, sarı renkleri verdiği bir saatte tepelerin üzerinden sakin adımlarla yürüyerek köye bir yolcu geldi. Arkasında savrulan ucu eskimiş bir pelerin elinde daldan kestiği bir sopa, kolun üstünde yastığı ince bir heybesiyle. Köye girdiğinde karşılaştığı ilk evin kapısına vurup paylaşılacak bir ekmek, bir çorba, gece yatacak bir köşe istedi. Kapı birazcık aralandı ve yaşlı bir teyze onu baştan ayağa kadar süzdükten sonra, "Aman oğlum, keşke sana yardım edebilseydim. Ama ben çok fakir biriyim. Ancak bana yetecek kadar yemek var bu akşam soframda. Hatta utanmadan sana söyleyeyim. Bu gece doymadan yatacağım. Çoğu günler gibi. Ama benim gibi fakir biri için bu normal. Çoktan alıştım bu duruma."
1: Yolcu teşekkür edip bir sonraki eve doğru gitmeye başladı. Ama tam da o anda yaşlı kadının evinden gelen mis gibi bir ekmek kokusu etrafı sardı. Evi saran domates dolu bahçeyi gördü. O zaman köye bir göz attı. Geniş evleri saran uzun çitleri gördü. Kalın kapılar, sessiz sokaklar. Yolcu durumu anladı. Yaşlı kadının evine dönüp tekrar kapıya vurdu. Kadın sinirli bir sesle onu tam gönderecekti ki yolcu onu güzel bir gülümsemeyle durdurdu. "Teyze, senin ekmeğin az, biliyorum. O nedenle bu gece madem beni misafir edemiyorsun, ben seni soframa davet etmek istiyorum."
2: "Senin sofran mı var? Hani demin sen benden ekmek istiyordun?"
1: Yolcu bu sert sesine bile gülümseyerek cevap verdi. "Doğru teyze. Ama sonra bir baktım. Sonbahar geliyor yavaş yavaş. Ve canım aslında şu an bir taş çorbasından başka hiçbir şey istemiyor. O nedenle kendime yolcuların meşhur nefis lezzetini hazırlamaya karar verdim. Hazır pişirmişken seni de bu ziyafeti paylaşmaya davet etmek istedim."
2: "Taştan çorba mı olur? Böyle bir şey hiç duymadım."
1: Teyze şaşırmış. Öte yandan merakı uyanmış.
2: "Çünkü eğer taş kadar ucuz bir şeyden nefis çorba yapılabilirse, o zaman onun tarifini kesinlikle öğrenmek ister."
3: "Peki ama nasıl yapılıyor ki bu çorba?"
1: "En önemlisi," dedi yolcu,
3: "çok ama çok lezzet veren bir çorba taşı bulmak lazım. O nadir rast gelir. O nedenle bu yemeği sadece yolcular bilir. Çünkü çok yürüyenlerin karşısına çıkar. Ama merak etmeyin, yanımda uzaklardan buraya taşıdığım harika bir çorba taşı var. En zor kısmı bu. Ondan sonra tek ihtiyacımız işte bir ateş, ki onu hemen oradaki meydanda yakabilirim. Su, onu da dereden alabilirim. Ah, bir de unutacaktım. Bir kazan lazım. Onu acaba sizden ödünç alabilir miyim?"
1: Bu kadar ucuza nefis bir yemek yiyebileceğini duyan yaşlı kadın hemen kabul etti. ve yolcu odun toplayıp kazanı deriden su ile doldurdu. Su kaynayınca büyük bir seremoniyle heybesinden kumaşa sarılı yüz yuvarlak bir taş çıkarttı. O paketi açıp taşı kaynar suya ekleyip büyük bir kepçe ile karıştırmaya başladı. Karıştırırken ara ara koklayıp "Oh! Mis! Oh! İşte bu! Aradığım lezzet! Oh! Harika olacak!" deyip şarkı söylemeye başladı.

Teyze hemen evden baharat almaya gitti. Tuz, karabiber, pul biber, bir de nane getirdi. Yolcu onları alıp çorbaya ekledi. Ve yine kepçeyle karıştırmaya başladı. Taş

0: silir.
1: Yalnız ateş öteki evlerden fark edildi. Ve şarkıyı duyan komşular neler olduğunu merak edip meydana çıkmaya başladılar.
2: Soranlara yaşlı teyze gururla misafirinin ona uzaklardan getirdiği değerli bir çorba taşından sıra dişi enfes bir tarif hazırlamakta olduğunu anlattı.
3: Hayırdır, taştan çorba mı olur diye şaşırdılar. Peki başka hiçbir şey mi konmuyor çorbaya?
1: Aslında tabii ki her tarif gibi birçok farklı çeşit bulunur. Kimisi onu soğanlı sever ya da patateslisini yapanları gördüm. Ama sade olanı bana göre gayet yeterli oluyor diye açıkladı yolcu. Ve şarkısını söylemeye devam etti. Taş.

0: silir.
1: Dur dedi biri. Tek bir kere bu değişik yemeğinden yiyeceksek niye sade olana yetinelim ki? Ben de yeni çıkarttığım taze patatesler var. Ondan da koy. Olur dedi yolcu. Ve komşunun getirdiği patatesleri kesip çorbaya ekleyip karıştırmaya devam etti. İşte budur. Harika olacak. Bir sarımsak eksik ama o da olmasa olur. Dur dedi başka bir komşu. Sarımsak lazımsa bende var. Getiririm. Çorbamız tam olsun. Bahçeye gidip geldiğinde sadece sarımsak değil, aynı zamanda soğan ve biraz pırasa getirmişti. Yolcu bunu da ekledi ve karıştırmaya devam etti. Kazandan nefis kokular gelmeye başladı. Yolcu kepçeden tadına bakıp oh, enfes oluyor. Taşımız biraz daha pişince tam olacak. Tek eksiğimiz biraz renk. Kusura bakmayın. Yoldan geldiğim için yanımda havuç yok. O güzel bir renk atıyor aslında. Ama şart değil. Böyle bile harika olacak. Taş

0: silir.
1: Dur dedi bir komşu. Bende havuç var. Renk olsun bizim çorbamızda. Onu da çorbaya eklediler. Artık meydanda ateşin etrafında merak ede ede bütün köy toplandı. Kazandan yükselen kokular herkesin karnını acıktırıyor. Beklerken kimileri evden masa, örtü, sandalye ya da tas getirmeye başladı. Tam bitecekken yolcu son bir defa tadına bakıp büyük bir heyecanla harika. Bu şu ana kadar yaptığım en özel, en lezzetli çorba olabilir. Bunu geçebilecek sadece bir tanesi olabilir. O da geçtiğim bir köyde hazırladığım kremalisidir. Ama artık o da kalsın. Hayır hayır dedi biri. Biz en iyisinden istiyoruz. Hemen getireceğim krema. Var evde. İneklerimizi daha yeni sağdık. Demin sütten krema ayırıyordum. Onu da getirdiler. Ve yolcu son bir kere tadına bakıp çorbanın hazır olduğuna karar verdi. Herkesin kasesini doldurdu ve meydandaki incir ağaçların altında kurulan sofraya hep beraber oturdular. Önce derin bir çorba ne güzel, ne sıcak, bu taş ne kadar farklı ve değişik bir tat vermiş. Kimisi yaban ebe gümeci çorbasına, kimisi anasona, kimisi ballı çorbaya benzetiyor. Defalarca kase doldurmaya kalktılar. Çorba da gitgide çoğalıyor gibi. Kazanın dibinde hep bir kepçe kalıyor. Sonra tabii köylüler pek beraber oturmadıkları için anlatacak çok şey birikmişti ve çorba yudumların arasında birbirlerinden haber aldılar. Çocuklar sofradan erken kalkıp top oynamaya gittiler. Biri bir bağlama çıkarttı ve çorba bitince türkü başladı. İki tahta kaşık elinde biri bir ritim tuttu ve bu ritim

Ve kurtların dökmek isteyenler hemen oynamaya başladılar. Sonrasını hayal edebilirsin. O gece bu köyün o güne kadar yaşamadığı bir eğlenceye dönüştü. Herkes çok ama çok geç bir saatte yatağına gitti.

Sabah geç uyandılar. Ona teşekkür etmek için yaşlı teyzenin evine gidip yolcuyu aramaya gittiler. Ama teyzenin ona verdiği odanın kapısını açınca boş buldular. Oda düzenliydi, çarşaf çekilmişti ama yastıkta bir şey duruyordu. Bir kumaş içinde sarılı, yüz yuvarlak bir paket. Açınca içinde yolcunun çorba taşını buldular. Yanında bir not vardı. Dostlar, en güzel taş çorbasını sizinle dün gece içtim. Artık tarifini biliyorsunuz. Taşımı size bırakıyorum. Nice çorbalar dilerim. Ama hiç unutmayın ki taş çorbasının lezzeti paylaştıkça çoğalır.

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafın Azaltılması Farkındalık Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugün için Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan etkinlikler bu yıl gıda kaybı ve israfını azaltmanın dönüştürücü potansiyeli üzerine odaklanıyor. Çünkü hesaplara göre gıda kaybı ve israfıyla mücadele aslında üçlü bir kazanım sağlayabilir. Gıda güvenliğini ve beslenmeyi iyileştirmek, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, verimliliği ve ekonomik büyümeyi artırmak. Son tahminlere göre üretilen gıdanın yaklaşık %13'ü hasattan sonra ve market raflarına ulaşmadan önce küresel olarak kayboluyor. %19'u ise satış noktalarında, gıda hizmeti verilen yerlerde ve evlerde israf ediliyor, atılıyor. Ama en çok israf evlerde. Geçen yıl tüm bu yiyecekler israf edilirken dünya genelinde her 13 kişiden biri açlık çekiyordu. Ve dünya nüfusunun %26'sı da güvenli gıdaya ulaşamıyordu. Yiyecek alışverişi yaparken yaşadığınız bölgede yetişen ürünleri mevsiminde ve yerel üreticilerden almak önemli. İhtiyaç kadarını alıp doğru saklama ve pişirme yöntemlerini kullanmayı, artan yiyecekleri değerlendirmeyi öğrenmek ve uygulamak gerekiyor.
1: Doğa Takvimi.
3: Müzik arası.

0: durumu.
1: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz'da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler, saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan başlığı fon soruşturmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in kapsamlı bir sunum yaptığı toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, fon soruşturmasına yönelik önemli mesajlar verdi.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, "Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir," dedi.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
2: Soruşturmayla ilgili kararlılıklarını ortaya koyduklarını da ifade eden Erdoğan, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ettiklerini belirtti.
1: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
2: Finansal piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür dedi.
1: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
2: Bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini belirten Erdoğan, benzer bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi.
0: Fon krizi siyasetin de ana gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor.
3: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
3: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
5: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
0: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararları kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor.
6: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
7: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
6: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
0: Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirket yöneticileri de yer alıyor. 39 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişinin de lisansları iptal edildi. Söz konusu karar, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASA'nın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında MASA'nın eski başkan yardımcısı da bulunuyor. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi.
8: Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyyoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nun ise 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
0: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonları oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
4: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
3: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
0: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.
3: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
9: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
3: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Bilgili okul bahçesinde aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu belirtildi. Şizofreni tanısı bulunan saldırgana hemen müdahale edildiği vurgulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği konusunda mülkiye ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi. Çiftçi okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini de bildirdi.
10: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yetiştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yetiştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılacak. Ankara'da bilinen bir oyuncak mağazasından alınan oyuncak 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı. Oyuncağın içindeki jel nedeniyle de çocukta ikinci derece yanık oluştu. Aile hukuk mücadelesi başlattı.
11: Parmağını göster. Keşke. Çocuğum o gün sınavda başarılı olmuştu. Boyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım. Ödül anlamında aldım.
3: 11 yaşındaki oğlunu aldığı oyuncak hayatının korkusunu yaşattı. Ankara'da yaşayan Furkan Seçkin iddiaya göre içinde jel olan oyuncağı soğusun diye dolaba koydu. Sabah oyuncağı aldığında elinde patladı. Jel ayağına döküldü ve vücudunda ikinci derece yanığa neden oldu.
11: Doktor hanımlar da çok şaşırdı. Oyuncağı görmek istedi. Nasıl bir oyuncak bunu yapar diye. Oradaki hastalar şaşırdı. Hiç kimse inanamıyor oyuncağa. Resmini gösteriyorum, bu oyuncak dedi.
3: Aile hukuk mücadelesi başlattı. Avukatları aracılığıyla ürünün tedariğinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerden sorumluların belirlenmesi, haklarında taksirle yaralama suçundan dava açılması talep edildi.
11: Kutunun üzerinde ateşe yaklaştırmayın, 3 yaşından küçük çocukların bu oyuncakla oynaması uygun değil şeklinde uyarılar var. Ancak oyuncağı dolaba koymayın şeklinde bir uyarı yok. Bu uyarı olmadığı için ve çocuğumuz da 11 yaşında olduğu için kutuyu açtıktan sonra oyuncağı buzluğa koyuyor, dolaba koyuyor. Dolaptan çıkarır çıkarmaz patlıyor bu oyuncak.
0: İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde bir kişi havaya ateş açtı. Eyüp Sultan Camii içerisinde yaşanan olayda iddiaya göre vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflardan biri silahla havaya 3 kez ateş etti. Tartışan kişilere cami cemaati müdahale ederken ihbar üzerine polisler geldi. Kavgaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı. Yaşananlar sonrası soruşturma başlatılırken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu, ulaşım aksadı. Bartın'da ise sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kazalarda iki kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
12: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
13: Bak abi şöyle gel, bildiğimiz burada mahsur kaldı evinde.
12: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam iki kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
0: Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana yol açtı. Felakette 21 kişi öldü, 5 kişi ise hala kayıp. Görüntülerde bir evin toprak kayması nedeniyle çöktüğü kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan diğer görüntüde ise dağın yabancı tamamen böyle kaydı. Toprak önüne gelen her şeyi yuttu. Bir evin ve ağaçların yamaçtan aşağı kaydığı anlarda yine sosyal medyaya yansıyan görüntüler arasındaydı. Birleşmiş Milletler, Nepal'de bir ay önce Çin sınırında meydana gelen sel felaketinde 1450 kişinin öldüğünü, 5000 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerika yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içerisinde yanıt beklediklerini de belirtti. Arakçı, İran Devlet Haber Ajansı'na Katarlı arabulucularla görüştüklerini söyledi. ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor dedi. Arakçı dini lider Müşteba Hamaney'in belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini de söyledi. ABD başkanından da açıklamalar geldi. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine tartışma yarattı. Ben-Gvir bir Filistinli mahkumun hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söyledi.
3: Görüntülerde Filistinli mahkuma parmak sallayarak tehdit eden kişi İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Gvir'in karşısındaki ise Filistinli mahkum Hasan Selame. Yaklaşık iki hafta önce Gvir'in cezaevi ziyaretinde kaydedilen videoyu İsrailli bakan sosyal medya hesabından paylaştı. 1987'deki birinci intifadaya da katılan Filistinli mahkum Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor. Ben-Gvir, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selame'nin idamını istiyor. İsrail Cezaevi İdaresi'nden de sorumlu olan Ben-Gvir, Filistinli mahkumların koşullarının ağırlaştırılması için çalışıyor. Geçtiğimiz Mart ayında İsrail Meclisi'nde teröristler için idam cezası yasası kabul edildi. Geriye dönük uygulanamayacağı için bu yasa Selame için geçerli değil. Hamas, Ben-Gvir'in açıklamalarının kendilerini korkutmadığını söyledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlara yönelik daha fazla suç işlediği kaydedildi.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya tıpkı savaşın ilk günlerinde olduğu gibi Belarus üzerinden saldırması, hatta Belarus'un da Rusya ile birlikte Ukrayna'ya taarruza katılması olasılığı konuşuluyor. Ukrayna Sınır Güvenlik İdaresi Sözcüsü Andrei Demchenko NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
14: Rusya'nın tekrar Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için sonbaharın ileri dönemlerini veya kış aylarını beklemek gerekecek. Şu anda sınırın Belarus tarafında Rusya'nın ciddi bir yığınağı bulunmuyor. Ancak o taraftaki imkanlara bakıldığında Rusya'nın ileride buraya daha fazla kuvvet yığma ve Ukrayna'ya taarruz etme olasılığı yine de mevcut. Belarus kuvvetlerinin Rusya ile birlikte Ukrayna'ya saldırıya katılma olasılığı ise daha az olmakla birlikte yine devam ediyor. Belarus yönetimi durumun hassasiyetini görüyor ve Ukrayna'ya saldırıya doğrudan katılmanın kendisi için taşıdığı riskleri biliyor. Ama sonuçta Belarus yönetimi Rusya'nın yoğun baskısı altında. O nedenle Rusya'nın baskılarına boyun eğme olasılığından bahsedebiliriz. Bunun dışında son bir haftadır Belarus, Ukrayna sınırına yeniden Rus dronlarına koordinat sağlayan cihazları yerleştirdi. Dolayısıyla şu anda da Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına destek verdiğini söylemek doğru olur.
0: Avrupa Birliği Komisyonu artan enerji fiyatları karşısında üye ülkelere doğalgaz ve elektrik tüketimini azaltacak önlemler alma çağrısında bulundu. Politico internet sitesinin haberine göre AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen üye ülkelerin enerji bakanlarına mektup gönderdi. Mektupta üye ülkelerden gerekli olduğu sürece doğalgaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamaları istendi. Jorgensen mektupta arz kriziyle bağlantılı bir fiyat kriziyle karşı karşıyayız ifadesini kullandı. ABD'de gaz depolarında doluluk oranı %70 civarında. Girne açıklarındaki feribot kazasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. İki kişinin cansız bedeninin batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte tespit edildiği duyuruldu. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kayıp yolculara ulaşıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Yeni açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu da hayatını kaybetmişti. Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisini ekledi. OpenAI eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarını aşıp internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı.
3: Yapay zeka eğitim alanından firar etti, internete ulaştı. Yapay zeka devi OpenAI yeni bir güvenlik skandalıyla sarsıldı. 20 Eylül'de yaşanan olayda kısıtlı bir ortamda test edilen araştırma modelinin güvenlik duvarındaki bir açıktan yararlandığı açıklandı. Çevrim dışı tutulması gereken yapay zeka ağ kısıtlamasını aşarak internete bağlandı, bir başka sohbet robotuyla iletişim kurdu. Güvenlik ihlalinin 15 dakika içinde tespit edildiği ancak otomatik kapatma sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı. Yapay zeka modelinin yaklaşık 2,5 saat boyunca kontrol dışı işlem yaptığı, sürecin mühendislerin müdahalesiyle durdurulabildiği bildirildi. Yapay zeka ajanlarının bazı kamu verilerine eriştiği doğrulansa da gizli kayıtların sızmadığı açıklandı. OpenAI, güvenlik güncellemeleri tamamlanana kadar eğitim ve test faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Şirket geçtiğimiz dönemde yapay zeka ajanlarının internet üzerinde izinsiz siber saldırılar gerçekleştirdiğini ve bazı ChatGPT kullanıcılarının özel görsellerini sızdırdığını kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki hükümet sitelerini de etkileyen bu olayların ardından OpenAI, Temmuz sonunda eğitimleri 2 hafta süreyle durdurduğunu açıklamıştı. Yaşananlar, ek önlemlerin yetersiz kaldığı tartışmalarını alevlendirdi.
0: İstanbul bugünlerde Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iş insanı ve bürokratların buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Hedef, iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırımların arttırılması.
8: Projeler sunuldu, potansiyel taşıyan iş sahaları hakkında bilgi paylaşıldı. Orta Koridor Yatırım ve İşbirliği Forumu, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve farklı ülkelerden katılımla İstanbul'da başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantının ana konusu lojistik ve altyapı yatırımları oldu.
15: Bu forumda Asya'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor bölgesi üzerindeki iş fırsatlarını ele alıyoruz. Amacımız Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin büyük firmalarına birlikte hareket edebilecekleri birer imkan sağlamak. İki ülke arasında 2021'de yaklaşık 9 milyar dolarlık bir ticaret vardı. Bugünse 40 milyar doları geçti. Bu rakam iki ülkedeki iş insanlarının nasıl uyumlu çalıştığının göstergesi.
8: Toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yatırımları bulunan çok sayıda şirket katıldı.
16: Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda devam eden bir karayolu işimiz var. Mersin'de devam eden bir limanımız var. Çok önemli bir liman projesi. Bütün bunlar aslında gelecek 10 yılda bölgeyi şekillendirecek olan lojistik faaliyetlerin içinde bizim Türkiye'de ne kadar doğru işleri ne kadar zamanlı bir şekilde yerine getirdiğimizi de gösteriyor.
17: Doğuş grubu Körfez ülkelerinde uzun zamandır aktif çalışıyor. Biz orada Abu Dhabi şehrinin önemli bir alternatif iç hattının çok önemli bir kısmını şu an bitirme aşamasındayız. Bu aslında bizim bundan sonraki Abu Dhabi'deki aktivitelerimizi de çok etkileyecek bu başarı.
8: Orta Koridor Yatırım ve İşbirliği Forumu aralarında Galata Portu'nda bulunduğu saha ziyaretleriyle devam edecek.
0: Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de devreye alınması planlanıyordu. Uygulama 2 ay ertelendi. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihinin 1 Aralık olduğunu duyurdu. Teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili hazırlıkların sürdüğü dile getirildi. Yeni uygulamayla satış sırasında dolandırıcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde alıcının yaptığı ödeme noter onayı sonrası anlık olarak satıcının hesabına aktarılacak. Uygulama daha önce otomobil satışları için yürürlüğe girmişti. Akdeniz'de 2100 yıllık sofra takımı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin döneminin lüks sofra kültürünü gözler önüne serdiğini belirtti.
3: Akdeniz'de yaklaşık 2100 yıllık sofra takımı bulundu. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Antalya Adrasan'daki gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Ersoy, 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor dedi.
4: Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor. 42-55 metre derinlikte su altı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibimize ve Mavi Vatanımızın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
3: Bakan Ersoy, Antalya Adrasan'da 2025'te başlattıkları su altı kazılarında seramik yüklü gemi batığından bugüne kadar binlerce eser çıkardıklarını da hatırlattı. Batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde üretildiği düşünülen eserler arasında kuru yemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor. Özellikle Roma'da talep gören bu ürünler Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Batık'ta Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalarda bulundu. Farklı üretim merkezlerini işaret eden buluntular geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor. Adrasan açıklarındaki Batık'ta sualtı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.
0: Hatay'da buji, yay ve hurda makine parçaları yeniden hayat buldu. 50 bin parça atık 2,5 tonluk heykele dönüştü. Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukafelos'un heykelini 8 ayda tamamladı.
3: Hatay'da atıklar sanat eserine dönüştü. Heykeltıraş Mervan Altınorak 50 bin metal ve elektronik atık kullandı. Ortaya Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukafelos çıktı.
18: Bu eser yaklaşık 8 ayda tamamlandı. 3 metre 30 santim yüksekliğinde, 3.60 genişliğinde ve yaklaşık 2,5 ton ağırlığında bir eser meydana getirdik. Endüstriyel atıklar, bunun yanında buji, yay ve ömrünü tamamlamış bütün böyle makine parçalarını burada kullandık.
3: Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender'in yüzünü gerçeğine benzetmek için tarihi heykelleri tek tek inceledi. Atın anatomisini çözmek içinse yoldan geçen atları durdurup gözlemledi.
18: Çok büyük bir titizlikle çalıştım. Örneğin yoldan geçen atları durdurup onların anatomisini inceledim. İskender'in kullandığı kılıcın boyutu ve Büyük İskender'in kendi gerçek ölçütleri orantılı olarak o şekilde büyüttüm.
3: Heykel Büyük İskender'e ithafen kurucusu olduğu İskenderun'un sahiline yerleştirilecek.
0: Nuh'un gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda mı? Bu sorunun cevabını bulmak için yıllardır çalışmalar yapılıyor. O çalışmalar uluslararası belgesellere de konu oldu. Bölgede birçok noktadan alınan toprak numuneleri laboratuvarda incelenecek.
3: Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu öne sürülüyor. Ağrı'daki bilimsel çalışmalar uluslararası belgesellere konu oluyor. 1959 yılında harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar, Doğu Bayazıt'ta bölge haritalarını oluşturmak için TSK'ya ait uçakla uçuş yapıyordu. Tekerköy'ü yakınlarında Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti. Bunun üzerine bölgede farklı zamanlarda çalışmalar yapıldı. Bölgedeki çalışmalar İngiliz ve ABD'li 3 ekibin belgesellerine de konu oldu. Onlardan biri de dünyaca ünlü belgeselci Bear Grylls'ti. Ekibiyle bölgeye gitti ve araştırmayı kayıt altına aldı.
19: Amerika'dan radar tarama ekibi geldi. Bir haftalık çalışmadan sonra yeraltı görüntülerini elde ettik. Buradaki amacımız bizim hem radar sonuçlarında bir koridor olabilecek boşluklar, aynı zamanda bu koridorun sağında solunda eğer burası bir gemi ise o da olabilecek boşluklar tespit ettik.
3: Son olarak 3 ay önce başlatılan çalışmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı. Radar çalışmalarının ardından 100-150 farklı bölgeden toprak numunesi alındı.
20: Yes, according to the holy books.
21: Yapılan çalışmalar tekne şeklindeki bölgenin içerisinde hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak dağ yamacındaki topraktan farklı.
3: Numuneler incelenmek üzere Ankara'da laboratuvara gönderildi. Sonuçlar 3 ay sonra çıkacak. Sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanacak.
0: Bedensel engelli Muhammed Kasım Yaylı 15 yıl boyunca rehabilitasyon merkezinde tedavisine devam etti. Hem yürümeye başladı hem de doktorluk hayali için ilk adımını attı. Tıp fakültesini kazanan Muhammed Yaylı doktor olup tüm engellilere umut olmak istiyor.
22: Başından beri her zaman doktorluk kalbimdeki meslekti.
3: Azimle çalıştı, hem yürümeyi başardı hem de hayalini gerçekleştirdi. Tıp fakültesini kazanan 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı doktor olup tüm engelliler için umut olmak istiyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Muhammed Kasım Yaylı bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Engeli nedeniyle uzun yıllar yürüyemedi. Yaşadığı ilçedeki rehabilitasyon merkezi ise onun hayatını değiştirdi.
22: Bağımsız bir birey olarak bir üniversiteye gidebilmem, kendimi fiziksel anlamda da geliştirebilmem bu kurum sayesinde oldu diyebilirim.
23: İlk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz bağımsız olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Evet. Kendisine gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz.
3: Tedavisini de derslerini de hiç aksatmadı.
24: Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor yani. Tıp fakültesini kazanmasında da yine bu azim çok faydalı oldu.
22: Günde en az 5-6 saat kadar çalışmaya çalıştım. Tabii ki zaman zaman modum düştü, yükseldi. Ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirerek bu süreci atlattım.
3: Ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle tıp fakültesini kazanmayı başaran Yaylı, eğitim hayatına Ankara'da devam edecek.
0: Alzheimer'la mücadelede bilim insanları bu kez hedef değiştirdi. Bağışıklık sisteminin beyni neden bu hastalıktan koruyamadığını çözmeye çalışan araştırmacılar, bağışıklık sisteminin fabrikaları olan kemik iliğini mercek altına aldı. Yaptıkları keşifse hastalık konusunda bilinenleri kökten değiştirebilir.
3: Alzheimer'ın sırrı beyinden çok uzakta, kemik iliğinde gizli olabilir. Prestijli bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma, hastalığın kökenine dair ezberleri sarsacak nitelikte. İsrailli ve Fransız bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, vücudun bağışıklık savunmasını mercek altına aldı. Doku tamirinden sorumlu olan kemik iliğindeki kök hücrelerin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği saptandı. Bozulmanın kaynağı fareler üzerinde yürütülen çalışmalarla netleşti. Alzheimer hastalarında kritik bir aküver türü olan monositlerin işlevini yitirdiğini ortaya koydu. Bulgulara göre Alzheimer hastalığında beyin hasar gördüğünde kemik iliğine gönderilen takviye hücre çağrısı kesiliyor. İlikteki kök hücreler kendi kendini yenileme yeteneğini de kaybediyor. Peki süreç tersine çevrilebilir mi? Araştırmacılar kemik iliğindeki hücre üretim mekanizmasını yapay olarak düzelttiklerinde deneklerdeki Alzheimer belirtilerinin belirgin şekilde hafiflediğini gözlemledi. Uzmanlara göre keşif hastalığı sadece beyin sorunu değil, vücut çapındaki bir bağışıklık sistemi krizi olarak ele alan yeni nesil tedavilerin önünü açabilir.
0: Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak.
25: Konyaspor Filistin milli takımıyla sahaya çıkacak. Soykırıma karşı dayanışma mesajı futbol sahasında yankılanacak. Yarın saat 20'de oynanacak maç öncesi Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
26: Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Ve stadyumumuzda Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim.
25: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
25: Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte takımlar sahaya aynı tarafız, aynı taraftarız sloganıyla çıkacak.
0: Lionel Messi gollerine MLS'te devam ediyor. Futbolun yaşayan efsanesi Inter Miami'nin son maçında serbest vuruş gollerine bir yenisini daha ekledi.
2: Messi sends it to the back.
5: Oh my goodness!
6: Lionel Messi tribünleri büyülemeyi sürdürüyor. 39 yaşındaki yıldız Inter Miami'nin Columbus Crew'la oynadığı maçta dar açıdan kullandığı serbest vuruşta kaleyi buldu.
2: Messi sends it to the back.
5: Oh my goodness!
6: Dünya Kupası'ndan sonraki 10. maçında 9. golünü atan Arjantinli artık büyük bir vedaya hazırlanıyor. Tangocuların 6 Ekim'de Benin'le oynayacağı hazırlık maçında ülkesinde son kez sahaya çıkacak Messi, futbol tarihine geçen milli takım kariyerine nokta koyacak.
0: ...2026 Dünya Kupası'nda fenomene dönüşen yeşil burunlu kaleci Vozinha yeni hayatından hayli mutsuz. Gördüğü ilgiden rahatsız olduğunu açıklayan Vozinha, huzurumu ve sakinliğimi kaybettim dedi.
6: Şöhret Vozinha'ya mutluluk getirmedi. 2026 Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla sosyal medyada 30 milyon takipçiye ulaşan yeşil burun adalarının kalecisi eski hayatını özledi. The Observer'a röportaj veren 40 yaşındaki sporcu gördüğü ilgiden bunaldığını söyledi.
7: Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık özel hayatım yok. Dışarıya çıkınca her an fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen biri oluyor. Daha kötüsü biri beni kameraya çekiyor. Bana bugünkü hayatımla eski hayatım arasında bir seçim hakkı verilseydi eski hayatımı seçerdim.
6: Dünya Kupası'ndan önce kariyerini alt liglerde sürdüren Vozinha'nın İspanya maçından önce 30 bin civarında takipçisi vardı. O geceden sonra fenomene dönüşen yeşil burunlu kaleci, turnuvadan sonra Şili'nin en çok şampiyon olan kulübü Colo-Colo'ya görkemli bir törenle imza attı. Sosyal hayatındaki değişimden yakınan Vozinha, Dünya Kupası'ndan sonra yaptığı transferle yıllık gelirini ise ona katladı.
0: 2026 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl yayınladığı Confessions 2 albümüyle büyük ilgi gören Madonna, geceye 7 ödülle damga vurdu.
9: Hem canlı performansıyla büyüledi hem de ödülleri silip süpürdü. Pop müziğin kraliçesi Madonna 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'ne imzasını attı. Los Angeles Peacock Theater'da düzenlenen ödül töreninde Madonna, yılın sanatçısı ve en iyi albüm başta olmak üzere 7 ödülle büyük bir zafer elde etti. Bu yıl yayınladığı Confessions 2 albümüyle fırtınalar estiren Madonna, bu albüme çektiği film gibi klibiyle de en iyi uzun video, en iyi sinematografi ve en iyi koreografi dallarında ödüllendirildi. En iyi işbirliği seçilen Bring Your Love'ı Madonna Sabrina Carpenter'la sahnede özel bir şovla seslendirdi. Gecenin diğer kazananı ise Taylor Swift oldu. Toplam ödül sayısında Beyoncé'yi geride bırakarak MTV Video Müzik Ödülleri'nin gelmiş geçmiş en çok ödül kazanan sanatçısı olan Taylor Swift, yılın video klibi ödülüyle birlikte bu yıl ilk kez verilen bir onur ödülünün de sahibi oldu. Swift, ödülünü Ağustos ayında 80 yaşında hayatını kaybeden country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton'a adadı.
10: The ultimate showgirl, Dolly Parton.
9: Gecede yılın en iyi şarkısı ödülüne BTS imzalı Swim layık görülürken Bruno Mars, Cardi B, Bad Bunny, Ciano Ciprio ödül kazanan müzisyenler arasındaydı.
5: Thank you so much to my team. Thank you.
9: Törene Madonna ile birlikte Ray, Lisa, Bruno Mars gibi isimler de canlı performanslarıyla renk kattı.

0: Fon soruşturmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı son kararlar ve alınan tedbirleri Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak NTV'de değerlendirdi diyelim ve noktalayalım.
1: Burada tabii ki de alınan birçok karar var. Ortaya çıkan birçok done var, birçok da veri var. Bunların üzerine de SPK'nın aldığı kararlar, iptal ettiği kararlar, sonra tekrar aldığı kararlar var. Bütün bunlar bize şunları gösteriyor. Şimdi bu konuya bakarken birçok açıdan bakmak lazım. Yatırımcı tarafından ayrı bakmak lazım. Bu fonları arz edenler tarafından ayrıca bakmak lazım. Ortada da hani regülatörlerin, özellikle de hani resmi kurumların yaptıkları açıklamaları çok iyi takip etmek lazım. Bunun dışında yapılan birçok yorum, birçok analiz, özellikle de sosyal medyada paylaşılan birçok şey aslında suyu çok fazla bulandırıyor ve hani burada yatırımcının üzerinde de ciddi anlamda bir stres yaratıyor. Hangi yatırımcıdan bahsediyorum? Aslında bütün yatırımcılardan. Yani sadece bu fonların yatırımcısı olup da bu fonlardan bir şekilde zarar görmüş ya da zarar görme olasılığı olan, mağdur olma olasılığı olan yatırımcılar değil, bütün piyasadaki yatırımcılar. Çünkü burada yaratılan bu baskı, yani

futbollardan birini. Şimdi dolayısıyla burada muhtemelen şöyle bir durum olacak. Çünkü hala bilmiyoruz bunları. Yani evet, alınan kararlar var, tedbir getirilen kişiler var. Hani zaten bu da çok böyle yani Amerika'yı yeniden keşfeden bir durum değil. İşte Madoff olsun vesaire olsun, bu tarz durumlar yurt dışında da zamanında çok yaşandığı için, işte tedbirler sadece fonla sınırlı olmayan, şirketle sınırlı olmayan, fon sahiplerinin kendi kaynaklarıyla da hani alınan tedbirler ve buradan bir likitasyon yaratmak için bir kaynak yaratmak. Burada yatırımcı tarafından baktığımızda da şöyle bir durum var. Muhtemelen hani böyle bir önceliklendirme üzerine çalışılacak, çalışıldığına dair de bilgiler geliyor. Şimdi risk algısına göre, yani en düşük riskli ürünlere yatırım yapan yatırımcılar, para piyasası fonuna yatırım yapan yatırımcıların öncelenmesi. Sonra belki hisse senedi gibi, hani o daha sonra da işte serbest fonlara yatırım yapılan yatırımcıların hani öncelenmesi gibi bir mekanizma da kurulabilir gibi görünüyor. Yani makul bir mekanizma kurulması açısından, ama bütün bu bahsettiğim şeyler dinamik bir süreç olduğu için, piyasanın dinamiğine oturan şeyler olduğu için biraz böyle yolda nasıl oluşacağını göreceğimiz süreçler. Para piyasası fonunda olan kişilerin en azından ana paralarında bir kayıp olmayacak şekilde bir süreç tasarlanması en makulü burada. Ama hisse senedi tarafına baktığımız zaman veya diğer riskli fonlara baktığımız zaman, şimdi bununla ilgili yekten bir şey söylemek çok zor. Yani 16-17'sinde verilen emirler, işte bunların gerçekleşmesi gerçekleşmemesi başka bir konu olmakla beraber, şimdi bu fonların yöneten fon şirketlerinin de burada yarattığı getirilere baktığınız zaman, aslında piyasanın çok üzerinde yaratılan getiriler var burada. Yani buradaki getiri ve risk ikililerine baktığımız zaman, buralarda risk alan kesimin aslında bu riski de bilinçli olarak alan bir tarafı da var. Şimdi bunları ayırmak çok zor. Yani buna etrafından duyarak yatırım yapanla bu riski bilerek ve bu getiri risk ikilisine, yani daha çok risk alırım ve daha çok getiriyi de hedeflerim diyen, bilinçli risk seven, hani risk lover dediğimiz yatırımcı kesimiyle riskten kaçınmak isteyen ama bunu çok da bilmeden yapan veya gerçekten mağdur olan yatırımcıları buralarda ayırmak çok zor. 6 aya uzaması makul bir hareketti. Çünkü bunun 3 ayda likidite edilmeyeceği biraz hani ortada gibi görünüyor ve şöyle de bir durum var. Yani böyle haraç mevzuat fonun değerini düşürerek veya işte varlıkların ederinin çok altında bir şekilde likidite edilmesi gibi bir şey de hedeflenmiyor burada SPK'nın metinlerine baktığımız zaman. Özellikle büyük hisselerde olmayan, yan kağıtlarda olan ve oralardaki fiyat yapıcılığına maruz kalmış fonların likidite edilmesi, piyasada da bunun alıcısının düşük olabileceği düşüncesiyle hani daha uzun sürecektir muhtemelen. Hukuki olarak bununla ilgili de birçok görüş var bu arada. Hani öncelenmeyle alakalı, yani buralarda hani bu emirleri veren kişilerin yine bu likiditasyon döneminde öncelenmesiyle alakalı bir durum bu. Ama hani pratikte yine nasıl işleyecek, hani sadece o kesimle mi sınırlı kalacak, onu yine şeyde göreceğiz. Yani bunlar hep hani burada bir sıralama durumu olacağı için ve öncelenme durumu, hani kim önce buradan kaybını veya fon parasını geri alabilecek öncelenmesinde önemli olan bir konu bu. İlk açıklanan durumda yanlış hatırlamıyorsam Tera İş Bankası, diğer fonlarda Ziraat Bankası üzerinden bir likitasyon süreci yaşanacaktı ama Ekim'e kadar burada karşılıklı mutabakatlaşmalar olacak muhtemelen ve bu mutabakatlaşmalardan sonra 1 Ekim itibariyle hani bir önceleme ve sistem ve ödeme durumu olacak gibi görünüyor. Ama bankaların hani buradaki tarafı zaten en başında sürecin, Merkez Bankası'nın da burada likitasyonla alakalı bankalara bir hani rahatlık yaratmasının nedeni bu sürecin güvenilir bankalar tarafından bir şekilde sürdürülmesine dayanıyordu. Dolayısıyla bankaların burada böyle bir görevi oluyor. Bulaşma etkisi dediğimiz durumu yaşıyoruz burada. Yani kimse fon cümlesi duymak istemiyor mesela. Halbuki birçok fon var. Bu şemsiye fonlarının altında işte para piyasası fonu var, hisse senedi fonları var, girişim sermayesi fonları var, gayrimenkul fonları var. Birbirinden farklı birçok fon var. Bunları saymamın nedeni şu. Aslında buradaki olaya konu olmayan yatırımcılar da veya fonlar da
Bu tırnak içinde kaosun içerisinde bundan etkileniyorlar. Çünkü hani burada her ne oluyorsa bunun bulaşma etkisinden

0: Korkan yatırımcı da bir an önce kendini garantiye almak için nakde dönüp veya işte farklı ürünlere dönüp, farklı finansal ürünlere dönüp bir şekilde buradaki stresten kendini korumaya çalışıyor. Dolayısıyla eğer sakin olunmazsa ve bu etki belli bir yerde, yani bu fonların etrafında sınırlanamazsa, bunun genel olarak borsaya sirayet etmesi zaten kimsenin işine gelmiyor. Yani bu fon sahiplerinin de işine gelmiyor. Çünkü piyasa aşağı gittikçe bu fonların likitte olma şey de zorlaşıyor. Yani süreç uzuyor. Bu süreç uzadıkça da zaten kendi içinde bir sarmal oluşacak. O nedenle burada neyin ne olduğunun çok iyi ayrışarak, kim neye yatırım yapmış, elindeki varlık neye yarıyor, neden etkileniyor, bu sürecin bir konusu mu değil mi? Bunları iyi ayırt ederek bir hareket etmesinde fayda var. Büyük bir hasar sürecin nasıl sonlanacağına bağlı olmakla beraber, sürecin sonlanmasına bağlı olmasına kastım, ne kadar makul bir şekilde bu süreç likitasyon ve hani kayıplar bir şekilde karşılanabilirse, buradaki ayıklama ve işte hakkını verme durumu ne kadar doğru yapılırsa, bununla da beraber bundan sonra ileriye dönük hani burada oluşan zararın ilgili kişilerinin nasıl cezalandırılacağına ve işte bu regülasyonların ileriye dönük bundan sonra daha iyi uygulanacağına dair bir şey verilirse, mesaj verilebilirse, o zaman bunun olumlu da etkisi olacaktır ileriye dönük. Hani kredi derecelendirme kurumları açısından söylüyorum, ama zaten yabancılar da, yani MSCI endeksinin bir hani dikkat çekmesinin üzerine bu sürece girdik biz. Ve temerrüt oluştuktan sonra da tam aslında işin içine girildi. Dolayısıyla dışarıdan zaten hani bizden önce bu görülmüş gibi, hani sürecin şeyine baktığımız zaman. Tabii biz işin içinde olanlar veya işte hani sürekli bu verilerle analiz yapanlar aslında buradaki çok yüksek getirilerin çok da piyasa normallerine uygun olmadığını, hani buradaki bu getirilerin altında başka bir şey olabileceğini uzun zamandır sezip söylüyorduk. Zaten 10 ay öncesinden, 8-10 ay öncesinden SPK'nın da bazı dikkat çektiği konular var. Dolayısıyla hani bu şekilde baktığımız zaman süreç bittikten sonra bir fırsat da olabilir ileriye dönük.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz'da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece. Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: Saatler 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 16 ilde 45 farklı adrese yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 36 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkartıldı. 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında arama ekiplerini yanlış yönde sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler bulunuyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan başlığı fon soruşturmasıydı.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, "Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir," dedi.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak